ayrılır ve hiç kimse ayrıldığını hissedemez. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel standartlarda yaşanması bütün insanlar için Allah'ın dileğidir. Allah ister ki bütün insanlar mutlu olsun. Herkes mutluluğu en üst boyutlarda yaşasın. Allah böyle istiyor. Ama insanları da serbest iradeyle yaratmış. Herkes kendi iradesini kullanmak yetkisinin sahibi kılınmış ki bu sebeple insanların bir kısmı cehenneme, bir kısmı cennete girecek. Kim iradesini, ruhunu Allah'a teslim etmek istikametinde şekillendirirse, o zaman Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Buraya kadar Allah'ın garantisi var. Bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye kalpten bir dilekle bunu dilemek, Allah-u Teala'nın bu olguyu mutlaka gerçekleştirmesine sebebiyet verir. Ama daha sonrası kişinin kendi gayretine vabestedir. Kişinin gayretine bağlıdır, bağımlıdır. O kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmek isterse günün çok büyük bir bölümünü zikirle geçirmek mecburiyetindedir. Eğer nefsini de teslim etmek istiyorsa o zaman daim zikre ulaşmak mecburiyetindedir. Muhlis olmak, iradenin teslimi ise daha sonraki neticeler, daimi zikrin ayrı ayrı safhaları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Niçin bir aradayız? Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. İşte şimdi sizlerle bir mutluluk sohbeti yapmak için huzurlarınızdayım. Mutluluk. Allah'ın bütün insanları mutlaka ulaştırmak istediği hedef. Bütün insanların mutlaka ulaşmak istediği hedef. Mutluluk. İnsanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Hedef ve sonuç. İçinde bulunduğumuz 3. bin yılın muhtevasına baktığımız zaman, 2. bin yılın bütün muhtevasına baktığımız zaman hep onu görüyoruz. Bütün devirlerde dünya üzerindeki insanların %90'dan fazlası mutsuz. Mutluluğu yaşayamıyorlar. Mutlu olmaları için, mutluluk zannettikleri şey için her şeyi var olan insanlar da mutsuz. Yani fakirlere göre zengin olmak mutluluğun ta kendisidir. Ama zengin insanların hayatlarına bir inceleyin bakalım. Mutlu olduğunu zannettiğiniz o insanların ne kadar mutsuz olduğunu görmeyecek misiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, para saadetin anahtarı değildir. Para nefsinizin afetlerinin azmasının vasıtasıdır. Mutsuzluğun vasıtasıdır. Ama para kazanamazsınız, yaşayamazsınız. Çünkü en azından gıdanızı, hayatta kalmanızı temin edecek olan yiyecekleri satın almak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu mutluluk dedikleri şey ne mene bir şeydir acaba? Hadi gelin onu araştıralım beraberce. Kur'an hakikatleri ışığında mutluluğa bakalım. Nedir bu mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, ahiret mutluluğu, yani cennet mutluluğu. Veya dünyadaki mutsuzluk, ahirette de cehennem. Bu ikisi tutup bütün insanlar için geçerlidir. İnsanlar sadece hak ettiğine ulaşabilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya bakacaksınız. Muhteva ne diyor? Cennet saadeti çok iyi bildiğiniz bir konu. İnsanların enerji bedenleriyle bir daha yaşlanmamak üzere sonsuza kadar yaşadıkları bir güzelliktir cennet hayatı. Allah'ın bitmek tükenmek bilmeyen bir mutluluk hayatı sizlere, hayatını sizlere ikram etmesidir. Bu konuda kerem buyurmasıdır.
sünnet hayatı Allah'ın büyük hediyesidir ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz bu mutluluğa ulaşmanız için yeterli görülüyor Allah Teala tarafından. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bizi ilk defa dinleyen herkes, hadi canım sen de. Bir dilekle insan cennete mi girermiş? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalanı kurtulamamışlar. Bu tarzdaki düşüncelerin hepsi pasifisodur. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kendilem yekündür Kur'an hükümleri karşısında. Madde 1. Sahabeden 10 kişi değil, sahabe adını verdiğiniz kim varsa hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşlar. Ensar ve muhacirin hepsi. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sarıkün el-ebelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerine koyacak ve orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük mükafattır buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe, ensar olsun, muhacirin olsun, hepsi sahabe adını verdiklerimiz. Sakın sahabeyi münafıklarla karıştırmayın. Neden böyle söylüyoruz? Karıştıranlar var da. Hangi karıştıranlar? Soruyoruz onlara. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler, öyle diyorlar. İyi, çok güzel. Münafıklar da görmemiş mi? Yoksa kör müymüşler münafıklar? Putperestler de görmemiş mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Ateşe tapanlar da görmemiş mi? Hristiyanların da, Yahudilerin de dinlerini yaşamayan kesimi de görmemiş mi? Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşler. O devirdeki Mekke halkından görmeyen yok. Ama çok küçük bir kısmı sahabe olmuşlar. Öyleyse farklı bir ifade bu. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Tabi olanlar diyor. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların Allah'ı basiret üzere görerek, kalp yüzümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, İşte bu sırat-ı müstakimdir. Benim ve bana tabi olanların diyor, sahabeden bahsediyor. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmilere ve kitapları sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse bütün sahabe, hepsi Allah'ın cennetine girecek. Kim girecek? Sahabe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerin içinden sadece ona tabi olanlar. Acaba anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti sadece bir dileğinizle kesin olarak olgunlaşan bir meyvedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Kur'an-ı Kerim'de o kişi aminu olanlardan birisidir. Amin olanlarsa
mutlaka Allah'ın cennetine girecek olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amel olanlardır ve amel olanlar mutlaka Allah'a ulaşanlardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanlar var ya, onları yanımdan kovamam. Siz istiyorsunuz diye o ameni olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'ın zatına şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını mutlaka ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاَتٍ. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala açıkça bunu söylüyor. Allah'a birinizin ulaşmayı diledi mi, Allah mutlaka onları Allah'a ulaştıracak. Tamam. Ulaştırırsa ne olur? O insanlar Allah'ın cennetine girerler. Sadece amen olmuş kişi, ulaşamadan ölmüş, gene Allah'ın cennetine girer. İşte Allah'ın dizaynı son derece açık olarak görünüyor Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû. Ama âminû olanlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olurlarsa ne olur insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Çünkü onların kazandıkları derece itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse onlar hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden daha fazladır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Kimin tartıları hafif gelirse, sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, yani o kişinin kazandığı dereceler itibariyle sonuç negatifse, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar cehennemde ebedi kalanlardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte insanlardan her kim nefsini hüsranda bırakmışsa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ateştir. Neden? Kazandıkları dereceler sebebiyle, itibariyle, kazandıkları dereceler kaybettiklerinden az olduğu için gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse buradan kesin bir sonuca ulaşıyoruz. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ama kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar, onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti ve Allah-u Teala amin olanların gideceği yerin cennet olduklarını ve onların hüsranda olmadığını söylüyor. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmadığını, tam aksine Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla. Öyleyse Allah-u Teala ne yapıyor bu insanlara? Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda, o andan itibaren Allah'ın rahmet esması ile tecellisi başlıyor.

Öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın cennetinden sakın ümidinizi kesmeyin. Bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştırır. Tek bir dilek. Ayetler son derece kesin olarak söylüyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kazandığı dereceleri Allah Teala mutlaka kaybettikleri derecelerden yukarı çıkartıyor. Neyle çıkartıyor? İşte ard arda yaptığı bu işlemlerle. Derhal rahim esması tecelliye başlıyor. Kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebini işittiği, gördüğü ve bildiği an. Üçü birden aynı anda olur. Hem işitir, hem bilir, hem görür. Allah emindir ki o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Derhal başlar. Gözündeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınacaktır. Yerine ihbat konulacaktır. Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Bunların hepsini gerçekleştirirken, bunları gerçekleştiren insanlar Allah'ın katında kıymetli insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'ın emrine itaat etmiş insanlardır. Öyleyse Allah-u Teala hiçbir şey yapmadıkları halde, Allah'a ulaşmayı dilemekten başka hiçbir şey yapmadıkları halde, Allah'a ulaşmayı diledikleri için, salt bunun için, onların öyle dereceler kazanmasına sebebiyet verir ki, bu insanların kaybettikleri derecelerden daha öteye ulaştırır onları, amin olanları. Ve böylece onları hüsranda olanlar olmaktan kurtarır. Ve sonra ne yapar? Kişinin kalbinde %2 nur birikimini sağlar. O da derecat kazanmasının sebebidir. Ve ona irşat makamını gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir dizayn. Öyleyse neden Yunus öyle söylüyor? Cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri. İsteyene vergil ani, bana seni gerek seni diyor. Aslında o seni gerek seni dediğine Allah'a ulaşmak da hiç zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Otomatik olgunlaşan bir meyve. Hanginiz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz Allah onu evliya yapacağına mutlak olarak söz veriyor. O kişinin Allah'ın evliyası olmasını, ermiş olmasını garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ya o kişinin rızası yoksa mı diyorsunuz? Sözümüz bu şartla zaten. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir dileğin sahibi olduğunu Allah-u Teala o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görürse, o zaman o kişi üçüncü basamaktadır. Allah'ın tecellisi dördüncü basamakta başlar. Kişiyi otomatik olarak 14. basamağa ulaştırır. Bu basamaklar boyunca verdiği her ihsanın karşılığında o kişiye derecat yükler. Pozitif derecelerle o kişiyi teçhiz eder. Öyle ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra ölse mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Ve bu kişi kendisinde hayret edici değişiklikler görür. Namaz kılmayı sevmeye başlamıştır. Bu kişi oruç tutmayı sevmeye başlamıştır. Zikir yapmayı sevmeye başlamıştır. Allah'a ulaşmak konusunda büyük bir iştiyak duymaktadır. Bu şartlar içinde bu kişi öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Mürşidine ulaşamadığı 10 tane ihsan alırken

insanları aldı, hatta belki sonuncuları alamadı. %2 nur birikimi gerçekleşemeden öldü. Hangi şartlar içinde ölürse ölsün, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennet bu kişi içindir. Öyleyse bizleri ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah'ın cennetinden asla ümidinizi kesmeyin. Allah Teala size sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz karşılığında birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetleri garanti ediyor. Eğer dilediniz ve öldünüzse mutlaka birinci kat cennetin sahibisiniz. Daha mürşidinize ulaşmadan evvel ölmüşseniz. Ama yaşadınız, Allah Teala size hayat verdi, mürşidinize tabi oldunuz ve ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Nefsiniz nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladı. İradeniz güçlenmeye başladı. Ama daha ruhunuz birinci kata bile çıkmadan yola çıktı. Birinci kata bile ulaşamadan öldünüz. İkinci kat cennet sizin. Dünya mutluluğu çok az bir seviyede sizin tarafınızdan yaşanabilir. Çünkü nefsinizin kalbinde %7'den daha az nur birikimi sırasında siz ölmüştünüz. Peki başka birisi Allah'a ulaştıktan sonra öldü. O kişinin durumu ne olur? Bir defa Allah'a ulaştıktan sonra diyoruz ama aslında o ulaşmış değildir. Allah Teala tarafından ulaştırılmıştır. Her şeyi hazırlayan o. Kalbinizdeki ekinneti alan, yerine ihfat koyan, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alan, kulaklarınızdaki bakrayı alan, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviren, göğsünüzden kalbinize nur yolu açan, sadece bir tek şey için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için, Allah'ın bütün kapalı kapılarını açık hale getiriyor ve zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını kapalı hale getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, cennetiniz müemmen. Cennetiniz teminat altında, mutlak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Mürşide ulaştığınız için değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah Teala 10 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırdı, tabi oldunuz. Bu noktadan itibaren ölürseniz, ikinci kat cennet sizin. Allah'a ulaşamadan öldünüz, ikinci kat cennet sizin. Ama ömrünüzü Allah Teala Allah'a ulaştıracak kadar uzun tutmamış. Bu sebeple ikinci kat cennet. Peki yaşasaydınız? Yaşasaydınız siz değil, Allah sizi Allah'a ulaştıracaktı. Siz Allah'a ulaşmış olmayacaktınız. Allah sizi kendisine ulaştıracaktı. Size namazı sevdirecekti, orucu sevdirecekti. Daha ilk perşembe günü herkesle beraber oruç tuttuğunuz zaman acıkmadığınızı görecektiniz. İşte o zaman anlayacaktınız ki bu yol farklı. Allah Teala sizi acıktırmıyor. Sigara içiyorsanız sigara içmenin sıkıntısını size oruç günü yaşatmıyor. İçki içiyorsanız Allah'ın yoluna girmeden evvel oruç boyunca içki ihtiyacını size hissettirmiyor. Diyelim ki siz eskiden de İslam'ı yaşamaya çalışmış biriydiniz ama oruç günleri sigara tiryakiliğiniz ve içki tiryakiliğiniz yüzünden kalbini kırmadığınız adam kalmıyordu. Ama şimdi öyle değil. O zaman işin içinde başka bir iş var. Allah'ın işi var. Allah'ın müdahalesi var.
sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah müdahale ediyor ve sizi mutlaka kendi zatına, sizin ruhunuzu ulaştırıyor. Ama ben Allah'a ulaşmayı istiyorum ama görevlerimi yapamıyorum diyenler var. Hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ne kendinizi aldatabilirsiniz, ne başkalarını. Eğer namazları Allah-u Teala size sevdirmemişse, orucu sevdirmemişse, eski huylarınız aynen devam ediyorsa, her an günahlar işliyorsanız, o zaman kendinizi aldatmayın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim de, Allah beni kendine ulaştırmıyor, Allah bana namazı sevdirmiyor, Allah bana orucu sevdirmiyor diye kendinizi aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz ne olacaktı? Dileseydiniz Allah size orucu da, namazı da, zikri de, zekat vermeyi de, Allah yolunda hizmet yapmayı da sevdirecekti sevgili kardeşlerim. Ve bizi kardeşimiz olmadan dinleyenler, bütün dünyaya açık bir kapının sahibiyiz. Bu kapı dünyanın en geniş kapısıdır. Çünkü hidayet bu kapının temel direğidir. Hidayetin merkezi bu kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane ihsan aldınız, irşat makamına ulaştınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükseldi. Ve 7 defa bu iş tamamlanınca 7. gök katını aştı. Sitetin müntahaya ulaştı, oradan da Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Allah'ın evliyası oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Bedavadan kazandınız böyle bir şeyi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı ait olduğu yerde müşahede edin, mütalaa edin. O Allah'tır. Hepimizin sahibidir. En önemlisi karşılıksız verendir. Karşılıksız mı? Biz Allah'a ulaşmayı diledik, Allah-u Teala onun için verdi diyeceksiniz. Doğru. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz, Allah'ın sizi evliya yapmasının üçüncü basamaktan 22. basamağa çıkarmasının, üçüncü kat cenneti size vermesinin, dünya saadetinin yarısını size hediye etmesinin yanında sizin talebiniz ne yazar ki? Bir dilek sadece yaptığınız şey, Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, 10 tane ihsan vermiş, bir adım atmışsınız, 10 katını almışsınız. Bir daha adım attırmış size. Bu sefer de mürşidinize ulaşmışsınız. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsunuz. Gene 10 katını vermiş. 10 tane nimet onunla kalmamış. 7 tane gök katını ruhunuza aşırmış. Nefsinizin afetlerinin yarısını size zikri sevdirerek yok etmiş. Dünya saadetinin de yarısını vermiş. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dilemenizin bir de mürşidinize ulaşıp tabi olmanızın karşılığı olarak. Biri bir karınca, biri bir dünya. Allah'ın verdiği taraf, Allah'ın bu sonsuz insanları bir dünyayı oluşturuyorsa, sizin Allah'tan, Allah için yaptığınız şey bir karıncadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada nereye ulaştınız? Dünya saadetinin de yarısına ulaştınız.
Cennet saadeti derhal elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti gıdım gıdım elde edilir. Öyle bir tabir vardır, gıdım gıdım olmak. Adım adım gayretle hedefe yürümek. İşte Allah-u Teala dik yokuş diyor. İşte Allah-u Teala insanların sırtındaki yük diyor. Dik yokuşu çıkartırız diyor size, sırtınızdaki yükü alırız diyor. Acaba ne demek istiyor? Dik yokuş daimi zikirdir. Gerçekten bir yerden sonra ilerlemekte zorlanacaksınız. Ama sadece o zorluğu aşanlar Allah'ın has kulları olurlar. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Aramızdaysanız, o hedef için aramızdasınız. Allah'ın has kulları olmak için. Öyleyse gayret etmezseniz oraya ulaşamazsınız. Mutlaka gayretin sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadeti, bir bütün olarak dünya saadetini istiyorsanız, daimi zikrin arkasındadır. Daimi zikir, kesintisiz bir dünya saadetinin kapısıdır. Daimi zikirden evvel kısmi mutluluk vardır. O da mutluluk, gerçek anlamda bir mutluluk değildir. Ne kadar nefsinizin kalbinde afet kalmışsa, o kadar daha mutsuzluğu yaşayacaksınız. O afetlerin 24 saatlik bir zaman devresine oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın evliyası olduğunuz zaman, tekrar edeyim, bunu sadece bir dilek karşılığı Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Allah'ın büyüklüğü, yüceliği konusunda ona huşu duymanın ötesinde minnet duyacaksınız. Çünkü o karşılıksız verendir. Sizin ona verdiğiniz birse başlangıçta 10 katını vermiştir. Gene bir adım attınız, mürşidinize ulaştınız, gene 10 katını aldınız. Ama bu 10 katlardan 10'uncusu 10 katın 100'e çıkışını ifade eder. 10 katın da 10 katını vermesini ifade eder. Ondan sonra göğün her katını yükseldikçe bu 10 katın onu 100 eder. 1'e 100 vermeye başlamıştır Allah-u Teala. Bunun manası 7. gök katına ulaşana kadar her katta 100 arttırarak Allah-u Teala 100'ü 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaştırır. Ve Allah'ın dostu olmak şerefine erersiniz. Her kazandığınız derecenin karşılığında artık Allah size 700 katını verir. Bir başka ifadeyle Allah sizin cehenneme gitmemeniz konusunda bütün tedbiri almıştır. Sevgili kardeşlerim, belki binde birdir ama buna rağmen hidayete erdikten sonra o hidayetten düşen insanların varlığını da unutmayın. Şeytan, insanlar hidayete erip de Allah'ın koruyucu kalkanı onların üzerinden kalktığı zaman o noktaya kadar niye kalkmıyor? Allah niçin koruyor insanları? Çünkü Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Onu mutlaka evliya yapacak. Mutlaka üçüncü cennetin sahibi yapacak. Mutlaka o kişiye bir güzellikler destanını yaşatacak. Bu Allah'ın sözü. Nereye kadar söz? Gerçekleştirene kadar. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar.
nefsinin yarısından fazlasını tezkiye edinceye kadar, fizik vücudunu şeytanın kulu olmanın ağırlığından Allah'ın kulu olmak ağırlığına geçirinceye kadar. Sonra kişiyi serbest bırakıyor. İşte dik yokuş, başlangıç noktasında burasıdır. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı üzerinizde değil. Şeytan sizinle devamlı uğraşır. Tüm güzellikleri çirkin göstermeye çalışır. Buna rağmen siz zikrinizi arttırabilirseniz, işte o zaman fena makamından sonra beka makamını, züht makamını, muhsinler makamını birer birer geçeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, züht makamından sonra fizik vücudunuzu da ahsen kılarak Allah'a teslim edeceksiniz. Ne demek fizik vücudunuzun ahsen kılınması? Fizik vücudunuzun ahsen kılınması demek, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yapmaya başlaması, yasak ettiği hiçbir hususu asla yapmaması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin Allah'ın bütün emirlerini yaptığınız bir devre gelecek. Evvela ciddi hayati bir imtihan geçireceksiniz. Daha evvel zikriniz günün yarısını mutlaka aşmış olacak. Eğer bir kişi size soruyorsa acaba ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş miyim diye, ona sorun. Her gün zikrini günün yarısından öteye çıkardın mı? Zikrin çok oluşu fizik vücudun tesliminin temelidir. Eğer bir insan 24 saatlik bir zaman parçasında 12 saatten daha fazla zikredemiyorsa o fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Hayati imtihanlar geçirmesi de bunu ona sağlayamaz. Fizik vücudun Allah'a tesliminin temelinde bu vardır. Acaba Allah'ı mı önde tutuyorsunuz, fizik vücudunuzu mu? Fizik vücut zorluklara tahammül etmez, tahammül etmek istemez. Nefsle birlikte karşı çıkar. Ne zaman Allah'ı kendisinden üstün görmüşse fizik vücut, ancak o zaman o kişinin zikri günün yarısını aşmıştır. Fizik vücut bunu ispat etmiştir ama henüz Allah'a teslim olamamıştır. Ve öyle bir noktaya ulaşılacaktır ki nefsin kalbindeki afetler %80'i, afetlerin %80'den fazlası, %81'i yok olacaktır. Bu noktadan itibaren fizik vücudun her an teslimi söz konusudur. Nereden anlarsınız teslimini? 81'de teslim olabilir, 82'de, yani nefsin kalbindeki afetler %81 azaldığı zaman, 82 azaldığı zaman ve daha ötesinde teslim olabilir. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa, İşte o zaman. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Artık fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Öyleyse bu nasıl bir işlevdir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, nefsinizin kalbinde hala afetler olmasına rağmen mutlaka %20'den aşağıda, belki %10'dan da aşağıda ilerlemiş bir noktasındaysanız, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz an, nefsinizin kalbinde belki %90'dan daha fazla
artık Allah'ın nuru oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İşte o zaman dik yokuşu açtınız. Fizik vücudun teslimi standartında ve züht makamında, yani zikrinizin gün yarısını açtığı noktada ve ondan sonra fizik vücudun teslimi noktasında bu ilerlemenin çok zor olduğunu göreceksiniz. Şeytan sizi hiç bırakmaz. Devamlı daimi zikre ulaşmamanız için gayretin içindedir. Çünkü biliyor ki daimi zikre ulaştığınız takdirde sizi kaybetmiştir. Siz o zaman Allah'ın oldunuz. Şeytanın kulu olmakla Allah'ın kulu olmak arasındaki standarda dikkatle bakın. Eğer nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazlaysa, şeytan size %50'den fazla tesir ediyor. Yani siz şeytanın kulluğunun ağırlıkta olduğu Allah'ın kulluğunun %49'a ulaşamadığı, %50'ye ulaşamadığı bir noktadasınız. Ne zaman nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalır, ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler nefsinizin kalbini %51 nurla doldurur. O noktada Allah'ın kulu olmayı başardınız demektir. Allah'ın kulu ağırlıklı olmayı başardınız demektir. Çünkü hala nefsinizin kalbinde %49 afet vardır. Ama zühdü bitirdiğiniz nokta nefsinizin kalbinde %81 nur birikimi olması halidir. Burada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir dizaynın sahibi olacaksınız. Bu dizaynda Allah'ın bütün emirleri mutlaka yerine gelecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyor olacaksınız. Ama daha nefsinizin kalbinde afetler var. Hiç önemli değil. Fizik vücudunuz afetleri dikkate almıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. O zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Manası ne bunun? Manası 4. kat cennetin sahibi oldunuz. Manası ne bunun? Bunun manası %80'den daha fazla iç dünyanızda artık nurlar duruma hakim. Ve daimi zikre ramak kalmış durumda. Asıl güç olan safayı atladınız. Nefsinizin kalbinde nurların %81'e ulaştığı yer sizin daimi zikre zaten yaklaştığınız bir nokta. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin zulmani kapısı karanlıklara siz yaşadığınız sürece kapanmış olacak. İşte fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman da %80'den fazla dünya saadeti sizindir. %90'dan fazla da sizin olacaktır bu makamda. Ta ki daimi zikre ulaşasınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet sahibi olursunuz. İlmel yakin bitmiştir. Aynel yakinin içinde olmuşsunuzdur. Kalp gözünüzle gördüğünüz için, kalp kulağınızla işittiğiniz için Allah'ın gösterdiklerini ve söylediklerini aynel yakin standartlarındasınız.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü kat cennetin sahibi olmayı aştınız. Beşinci kat cennetin sahibisiniz.

Allah Teala bu cennete naim cenneti diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikrin sahipleri Ulu'l-Elbab makamını, İhlas makamını ve ondan 3 mertebe, 3 kademe ötesini ihata eder. 4. kademede kişi irşada ulaşır. Burası 6. kat cennetin sahibi olmaktır. Ve bunun hemen arkasından da kişi 7. kat cennetin adli cennetlerinin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaştığınız an dünya saadetinin %100'ünü sahiplenmişsinizdir. Artık siz gerçek anlamda mutlu bir insansınız. Ve bu mutluluğunuza dikkatle bakın. Allah'ın size verdiği büyük nimetlerin sahibi oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizlere verdiği bu güzellikleri hiç unutmayın. Her şey öylesine güzel ki, bu noktada sırtınızdaki yükü Allah Teala tamamen almıştır. Nedir sırtınızdaki yük? Neydi? Nefsinizin kalbindeki afetler. Niçin yüktü? Çünkü sizi bu büyük mutluluğa ulaşmaktan men ediyordu, mutlak aydınlığa ulaşmaktan men ediyordu, karanlığı devam ediyor, ettiriyordu. Bu yük öyle bir yüktü ki sizi mutluluktan men ediyordu. Azalarak nefsinizin kalbindeki afetler azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Daimi zikirde sıfırlandı. Sıfırlandığı gün üzerinizde yük ki o ağır yük azalmıştı, azalmıştı, azalmıştı ve burada tamamen yok oldu. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, senin üzerindeki o ağır yükü senden almadık mı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kalbinde afetler vardı. Tamamını aldı Allah Teala. Onunki bir hibeydi. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kesbettiği bir daimi zikri vermedi ona. Ona vehbi olarak verdi. Hiçbir nebi kendi gayretiyle daimi zikrin sahibi olmamıştır. Hiçbir resul de olmamıştır. Hepsine Allah Teala vehbi olarak verir. Ama bütün evliya resulleri ve nebileri, resulleri bunun dışında tutarsanız, evliya resuller hepsi vehbi olarak almıştır ve nebi resuller onlar da vehbi olarak almıştır. Sırtlarındaki yükü Allah vehbi olarak onların sırtlarından almıştır. Onları dik yokuşa Allah tırmandırmıştır vehbi olarak. Daimi zikri Allah onlara yokuşun tepesine onları çıkartarak, daimi zikre ulaştırarak vehbi olarak vermiştir. Ama Allah'ın
Resul olmayan evliyaları, bir veli resuller var. Resul olan evliyalar var. Bir de resul olmayan evliyalar var. Risalet Allah'ın verdiği ağır bir görevdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 8. 28. basamağa ulaştığınız zaman, 28. basamaktaki salah makamı, sırtlarından o ağır yük alınmış olanların yeridir. Hem de dik yokuşu tırmanabilmiş olanların yeridir. Daimi zikir dik yokuşu temsil eder. Nefsinizin kalbindeki afetler ise sırtınızdaki o ağır yükü ifade eder. Önemli olan o ağır yükün sırtınızdan alınmasıdır. İşte burası mutluluğun tam merkezine ulaştırır sizi. Cennet mutluluğunun en üst mertebesindesiniz. 7. kat cennet sizin. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. 7. safhadasınız. Sırtınızdaki ağır yük alınmış. Belinizi büken ağır yük alınmış. Ve dik yokuşu tırmanmışsınız. Dünya saadetin de %100'ü sizin. Cennet saadetinin de en üstünü 7. kat cennet sizin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadetinin ne olduğuna bakalım beraberce. Acaba ne görürüz? Dünya saadeti iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde gerçekleşmesi lazım gelen bir saadettir. Madde 1. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de bir sulh ve sükun halinin mutlaka gerçekleşmesi gerekir. Madde 2. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de bunun kesintisiz bir devamlılık arz etmesi gerekir. 3. Dünya saadeti 3 tane temel şarta sahiptir. Bunlar yoksa siz mutlu olduğunu iddia eden ama aslında mutlu olmayan bir insansınız. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdurlar bu hedefe ulaşmadan evvel, daim zikirden evvel? Çünkü nefsleriyle ruhları arasında iç dünyalarında sonsuz bir diyalektik kavga o kişiyi hiçbir noktada rahat bırakmaz. Bir taraftan şeytan telkinleriyle, öbür tarafta nefsle ruh kendi aralarındaki devamlı kavgayla o kişi için bir kaos ortamı oluştururlar. İç dünyasında o kişi mutsuzdur. Dış dünyasında da mutsuzdur çünkü başkalarına hep yanlış davranışlarda bulunur. Onların kalplerini kırar, onları kızdırır, öfkelendirir, onları huzursuz kılar, onları onlara zulmeder. Her zulüm o kişiyi huzursuz kılar. Ayrıca o başkaları kendilerine zulüm yapıldıktan sonra sizden intikam alacaklardır. Yeniden siz huzursuz olacaksınız. Siz onlardan intikam almak isteyeceksiniz. Yeniden huzursuz olacaksınız. Aldığınız takdirde, alamadığınız takdirde de intikamınızı stres oluşacak sizde. Gene huzursuzsunuz. Allah ile olan ilişkilerde neden mutsuzsunuz? Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Allah size azap ediyor. Farkına varmadığınız bir sıkıntıyı yaşarsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz, gene azaba duçar oluyorsunuz. Öyleyse hep huzursuzsunuz iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ağır yük
omuzunuzdaki ağır yük üzerinizden alındığı zaman, daimi zikir sebebiyle nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman, dik yokuşu tırmanıp da daimi zikre ulaştığınız zaman neden mutlusunuz iç dünyanızda? Çünkü nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüştür. Allah'ın bütün emirlerini her ikisi de yapmak istiyor. Her ikisi de yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemiyor. Tam bir beraberlik içinde, bir sulh ve sükun halinde iç dünyanızda bir muhteşem sulh ve sükun ortamı, kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminizde de aynı şey, başkalarının kalbini kırmıyorsunuz. Hiçbir zaman onlar sizden şikayetçi değil. Bu sebeple siz hep huzur içindesiniz. Onlar sizden hiçbir zaman intikam almıyor. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir olay yok ortada. Sizde stres birikimi mümkün değil. Çünkü nefsinizde afetler yok. Öyleyse dış aleminizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmanızı istiyor, yapıyorsunuz. Yasak ettiği fiili asla işlememenizi istiyor, işlemiyorsunuz. Ve iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşıyorsunuz. İşte bu mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi o sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi Zülcenahayn kılsın, cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi kılsın. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha me as salavat Allah mesala ala Muhammed. Şeytan.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha biz bizeyiz. Eyleliyiz, gönül gönüleyiz. Sevgili kardeşlerim, üç tane vücuttan oluşuyoruz. Bu vücutlarımızdan bir tanesi nefs, bir tanesi fizik vücut, bir tanesi ruh. Sakın nefsle ruhu aynı şey zannetmeyin. Nefs, başlangıçta muhtevasında afetler olan ve bu afetlerden kurtulduğu takdirde ahsene ulaşabilecek olan bir özellik taşır. Öyleyse nefsiniz mutlaka üzerinde dikkatle durmanız lazım gelen, onu tezkiye etmek istediğinde çalışmanız lazım gelen, arıtmak mecburiyetinde olduğunuz bir vücudunuz. Bununla hepiniz vazifelisiniz. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi üzerinize farz, Allah'a verdiğiniz bir yemin var. Nefsinizi tezkiye edeceğinize, tasfiye edeceğinize, nefsinizi Allah'a teslim edeceğinize dair Allah'a verdiğiniz bir yemin var. Ezelde Allah Teala hepimizi bir araya getirmiş. Nasıl? Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkarmış. Onun çocuklarından hepsinin sırtından onların kendi çocuklarını çıkarmış. Ve böylece her nesil kendisinden sonrakilerin sırtlarından çıkarıldığı bir özellikle hepimiz Allah'ın huzurunda toplanmışız. Kalp gözümüzle Allah'ı görüyoruz, kalp kulağımızla Allah'ı işitiyoruz. Ve Allah-u Teala buyuruyor, Elestü bi Rabbiküm, Araf 172. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Buyuruyor. Galu dediler ki, bela, evet. Hepimiz Allah-u Teala'ya diyoruz ki, evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Rabbimiz olan Allah-u Teala diyor ki, nefslerini onlara şahit tuttuk. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Öyleyse ben sizin Rabbiniz değil miyim kelimesi cümlesi yeter mi? Allah'ı Allah olarak kabul etmek, zaten hepimiz onu görebilecek olan özellikle Allah-u Teala'nın huzurunda toplanmışız. Hepimiz görmüşüz, hepimiz onunla konuşmuşuz, kalbimizde işitmişiz, kalbimizde cevap vermişiz. Bela diye, evet demişiz. Yeter mi bu? Kurtuluş için yeter mi? Nefslerimizi Allah-u Teala bizi neden şahit tutuyor? Öyleyse başka bir şey var. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik diyecek olan birisi bir iddia ile karşı karşıya olmak durumunda. Yani sana bu emir verildi ama sen onu yerine getirmedin. Neden dendiğinde ben bundan haberdar değildim diyebilmek imkanından Allah-u Teala bizi men ediyor. Onun için de
nefslerimize şahit tutuluyoruz. Yani nefslerimiz Allah'a bir söz vermiş olmalı. İşte ruhumuz da, veçimiz de, nefsimiz de ezelde Allah'a gerçekten söz vermişler. Nefsimizin yeminine Kur'an-ı Kerim de yemin diyor. Ruhumuzun yeminine misak diyor. Fizik vücudumuzun yeminine ahd diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim? Diyor ki Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler diyor Allah Teala. İktisap ettikleri derecelere karşılık olarak rehinedirler diyor. Ama yemin sahipleri hariç diyor Allah Teala. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor. Öyleyse bütün nefsler iktisap ettikleri derecelere uygun standartlarda rehinedir ama sonra bu rehinelikten kurtulacak ve Allah'ın cennetine girecektir. Cennette olacaktır kimler? Yeminlerine sahip çıkanlar, yeminlerini yerine getirenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefslerimiz Allah'a yemin vermiş. Peki kim kurtulacak nefslerden? Hangi nefsler kurtulacak? Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesine diyor ki: "Kat eflaha men zekkaha." O kişiler ki onu nefslerini tezkiye ettiler, onlar kurtuldular, felaha erdiler diyor. Öyleyse nefsini tezkiye eden felaha erer. Konumuz da nefs tezkiyesi. Konunun merkezinde bu ayet var. Kat eflaha men zekkaha. Bu Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. Şems suresinin 7'sini, 8'ini ve 9'unu beraberce söylemekte konunun tam anlaşılması için fayda var. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. Şems 7. O nefse kasem ederim ve onu sevva edene diyor. Dizayn edene. Ona şekil verene, biçim verene. Şems 8'de de diyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا. Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru o nefse ilham edilir. قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَّاهَا. Onlar ki tezkiye oldular, felaha erdiler. Burada söz konusu olan şey nefs. 3 ayet buradan bu noktaya ulaşıyor ve Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde birleştirdiğimiz zaman Allah'a yemin verilen, yemin veren nefsler bu yeminlerini yerine getirdikleri takdirde felaha eriyorlar, cennete ulaşıyorlar. Yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Öyleyse bir nefsin Allah'a verdiği yemini demek ki nefsi tezkiye etmek. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki nefs konusunda فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرِ.
Kim nefsini tezkiye ederse, o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Yani nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve bu yemini gerçekleştirmek üzere nefsini tezkiye etmiştir. Ve ruhu da Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesi diye bir olay var. Peki bu nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Ruhumuz Allah'a misak vermiş. Rab 20 ve 21. ayetlerde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarında, vecislerinde, nefslerinde, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Ve misaklerini naksetmezler, misaklerini bozmazlar. Yani misaklerini mutlaka yerine getirirler. Özellikle misaklerini yerine getirirler manası var. Çünkü arkadan misakin ne olduğunu veriyor Allah-u Teala. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Vasıt ederler diyor. Vuslat kelimesi, visal kelimesi, vasıl olmak fiili buradan geliyor. Bir yere ulaşmak anlamına geliyor. Ruhu Allah'a vasıl etmek, ulaştırmak. Muvassalat kelimesi buradan geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ruhumuz Allah'a misak vermiş. Nitekim Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Sonra da fizik vücudumuzun ahdi söz konusu. Yasin 60 ve 61'de Allah Teala bu hususu anlatıyor. Allah Teala buyuruyor: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve en ibuduni hazâ sırat-ı mustakim." Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak sadedinde insanlardan aldığı bir ahd var. Fizik vücudumuz için. Allah'ın Ademoğulları adını verdiği şeyler bizim Adem Aleyhisselam'ın sulubundan gelen bizim fizik vücutlarımızdır. Öyleyse yemin, misak ve ahd. İşte konumuz bu üç tane yeminden yemin adı verilen husus. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Nefsimizin tezkiye olması ve tasfiye olması. Aslında tasfiye de tezkiyenin üst bölümünü ifade eder. Ama genel anlamda Kur'an-ı Kerim'de geçen tabir hep tezkiyedir.
nefsin temizlenmesi, nefsin aklanması, nefsin afetlerden arınması. Öyleyse Allah Teala ne diyor nefsimiz için? Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor Allah Teala. Esfeli safiline Allah'ın reddettiği bir nefs söz konusu olabilir. Ahsene ulaşmış bir nefs söz konusu olabilir. Ve nefsin özelliği ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, hususiyetle yaratılmış olmasıdır. Öyleyse

Ahsen takvanın sahibi olursunuz. Nefsiniz Allah'a teslim olur. Bütün afetleri yok olur, yerine ruhun hasretleri gelip yerleşir. Nefsin yapısını incelediğimiz zaman, neden nefsimizin Allah'a yemin verdiğini daha iyi anlarız. Nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. 19 tane afetten oluşmuştur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan, hasislik, cehalet, kibir vesaire. 19 tane afet, hepsi de karanlıklarla temsil edilir. Ve herkesin kalbinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Küfür kelimesi karanlıkları nefsin kalbinde tutacak olan bir cazibe merkezidir. Ne zamanki kişi Allah'ın yoluna revan olacaktır, ruhunu Allah'a ulaştıracaktır, o zaman Allah Teala o kişinin kalbindeki küfür kelimesini alır, kalbin içine imanı yazar. Muradı ne? Böyle yaparak nefsi tezkiye etmek, tasfiye etmek ve böylece ruhu da, veçhi de, nefsi de, daha sonra iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz nefs tezkiyesi. Öyleyse nefsimizi tezkiye etmek sadedinde bir muhtevaya bakıyoruz. Nefsin tezkiyesi. Öyleyse hangi istikamette bir gayretin sahibi olmalıyız? Nefsin tezkiyesi, bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı bir husus. Bütün insanlar nefslerini tezkiye etmek sadedinde vazifeli kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Gerçekten farz mı? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Maide 105'te. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahtedeytum. Ey amenu olanlar diyor Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başladığınız zaman, nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman, dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Ayet-i kerime, nefs tezkiyesine başlayan bir insanın hidayet üzere olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz, iki tane temel faktör var. Birisi hidayet, birisi dalalet. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Herkes dalalettedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine ulaştıkları zaman 14. basamakta, tabiyetlerini tahakkuk ettirdikten sonra hidayet üzere olurlar. Ondan evvel dalalettedirler.

Öyleyse bir insanın dalaletten kurtulmasıyla hidayet üzere olmasıyla nefs tezkiyesi arasında kesin bir ilişki var. Maide 105'te Allah'ın söylediği husus nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek sorumluluğu üzerinizdedir. Siz nefs tezkiyesi yaparak hidayet üzere olduğunuz andan itibaren, yani siz hidayette olduğunuz andan itibaren, hidayet üzere olduğunuz, hidayete adım attığınız andan itibaren, henüz hidayete ermediniz ama hidayete adım attığınız andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Neden? Çünkü başınızın üzerinde aynı anda devrin imamının ruhu oluşur. Oluşursa ne olur? Devrin imamının ruhu sizin mümin olmanız için yeterli sebep teşkil eder. Nefs tezkiyesine başlamanız için yeterli sebep teşkil eder. Ve böylece tabiyetiniz dalaletten hidayete adım atmanızdır. Öyleyse evvela her şeyden evvel şunu görüyoruz. Nefs tezkiyesi sadece hidayette olanların yapabileceği bir şeydir. Öyleyse hidayete adım attığınız yer mürşidinize tabi olduğunuz noktadır. Ondan evvel herkes dalalette. İşte 10 tane ayet-i kerime nefs tezkiyesinin başladığı yer hidayet asıldır diyor. Ondan evvel bütün insanlar dalalettedir diyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına tabidirler. Kim Allah-u Teala'nın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır? Tabi olmayanlar dalaletteler. Taha 123'te Allah-u Teala aynı şeyi şöyle söylüyor. Ve insanlar diyor size, hidayetimiz gelecek. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar ve şakide olmazlar. Keyf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Câsi 23. Habibim, o nefslerinin hevasını kendisine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmi üzerine dalalete bırakır. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler, yani nefslerin hevasına tabi olanlar. Kasas 50'de ne diyordu Allah Teala? Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olanlar, onlar dalalettedirler.

5. Delalet ayeti kerimesi Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul bahseder. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Tabiyet yoksa dalalet mutlaka var. Görüyorsunuz ki burada Allah-u Teala nefs tezkiyesinin tabiyetle mümkün olduğunu söylüyor. Ayet son derece açık. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye. Öyleyse tabiyet, nefs tezkiyesinin kesin hükmüdür. Tabiyet yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Âl-i İmran 164'te de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Müminlerin başlarının üzerine nimet olsun diye Resul bahsederiz diyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, gene nefslerini tezkiye etsin diye geçiyor. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlara apaçık bir dalalette içindedirler diyor. Dalalet içindedirler diyor. 6 ayet oldu. Bunlardan 5 ve 6. ayetler tabiyetin dalaletten kurtulmanın nefs tezkiyesinin başlangıcı olduğunu söylüyor. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar, onlar tabiyeti reddettikleri için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala ve Allah'ı aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar diyor onlar. Davetçinin reddedilmesi, tabiyetinin reddedilmesi. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. O kavimlerdeki insanların şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar noktasına ulaşsınlar diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler, tabi olmuşlar. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Zümer 23'te de diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur. Yani kişi dalaleti seçtiği için onlar için bir hidayetçi olmuyor. Sevgili önüne izleyiciler, dinleyiciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde demek ki tabiyet asıldır. Nefs tezkiyesinin başlangıcı. Araf 186'da Allah Teala diyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. İsyan edenlerin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi Allah'a isyan etmiş olanlardır. Ve isyan edenleri dalalette bırakır, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Zaten adamlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. O zaman Allah-u Teala onlara niçin hidayetçi tayin etsin? Onlar nefslerini tezkiye etmeyi dilemiyorlar. Niçin hidayetçi tayin etsin? Nefslerindeki afetler sebebiyle, afetlerden bir tanesi de isyan. İsyan hüviyetinin sahipleri ve mürşitlerine ulaşamıyorlar. Ulaşsalar isyan müessesesi adım adım yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gördük ki 10 ayet-i kerime dalalette olanlar nefs tezkiyesine başlayamazlar. Mürşide, Resul'e nefsler tezkiye olsun, tasfiye olsun diye ulaşılır. Tabiyet tezkiyenin başlangıcıdır. Öyleyse
sıfırdan bu başlangıç noktasına birkaç cümleyle inşallah ulaşalım. Biliyorsunuz İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi yapılır. Bu değerlendirmeye insanların bakış açısı Allah'ın o kişiyi seçmesine veya seçmemesine sebebiyet verir. Ve Allah-u Teala kimi seçerse bu ikinci basamakta seçer. Kalbinde zevk olmayanları seçer. Kalbinde maraz olmayanları seçer. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeyenleri, inkar etmeyenleri, ketmetmeyenleri seçer. Yeryüzünde fesat çıkarmayanları seçer. Kalbinde hayır gördüklerini seçer. Kalbinde zevk olanları seçmez. Kalbinde hastalık olanları, maraz olanları seçmez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın seçtiği bir kişi Allah'a ulaşmayı mutlaka diler mi? Hayır, mutlaka dilemez. Ama seçtiklerinin büyük kısmı mutlaka diler. Ve dilerse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan vardır artık. Kurtuluşa ehil olmuştur. Kurtuluşu elde etmiştir. Mutlaka o cennete girecektir. Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi yok eder. Kulaklarındaki vakrayı yok eder. Kalbindeki ekinleti yok eder. Yerine ifat koyar. Ne olur? Kişi görmezken görmeye başlar. Kulakları da vakır olduğu için işitmezken, manaya varamazken irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başlar. Ve kalbinde ekinnet vardır kişinin. Ve bu ekinnetle o kişinin kalbi en güzele ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi en güzel standartlarda dizayn etmiştir. Kişi görmeye, işitmeye, idrak etmeye başlar. Ardından Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Daha sonra o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için bir nur yolu açar, göğsünü şerh eder kişinin. Sonra kişi zikir yapar ve bu açılan yolu takip eden Allah'tan gelen rahmet ve fazl kişinin kalbine ulaşır ama kalp mühürlüdür. Mühürden içeri giremezler ama rahmet nurları sızabilir. Bu sızma %2'ye ulaştığı zaman kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan kişi Allah'tan mürşidini istediği zaman ki mutlaka mürşid isteği o kişiye Allah Teala tarafından verilir. Talep ettiği zaman da Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Bazen talep etmeden de gösterir, defalarca gösterir. Ne oldu? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'tan 10 tane ihsan aldı. Bu ihsanla mürşidine ulaştı. Çünkü o talep etti Allah-u Teala'dan mürşidini görmeyi. Talep etmese de Allah-u Teala ona mutlaka gösterecektir. Ama o zaten mürşide ulaşmak için kalbinde gerekli talebi oluşturan bir insandır. Allah onun kalbine koyduğu her şeyle onu irşat makamına yaklaştırmıştır. O kişi tabi olmak için içinde dayanılmaz bir arzu barındırır. Mutlaka tabiyeti ister. Allah'ın evliyası olmak onun için artık bir tutkudur. Vazgeçilmez bir husustur. Bu minval üzere bu kişi mürşidine ulaşır. Peki ne oldu?
Konumuz nefs tezkiyesi. Bu noktaya kadar nefs tezkiyesi var mı? Hayır, yok. Ama şartların hazırlanması var. Nefs tezkiyesi yapacak olan bir kişinin kalbinde ekinnetin alınması lazım. Bir, kalbe ihbat konması lazım. İki, kalbin nur kapısının Allah'a döndürülmesi lazım. Üç, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun Allah-u Teala tarafından açılması lazım. Dört, ama üç şart daha lazım. Kalbin mührünün açılmış olması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, kalbin içine iman kelimesinin yazılması. Bunlar tabiyetten sonraki işlemler. Kişi büyük bir tehalükle, vazgeçilmez bir taleple mürşidine ulaşmayı diliyor. Ve biliyor ki Allah'ın bütün evliyası, bütün o manevi güzellikleri yaşayanlar mutlaka mürşidlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Tabiyet asıl. Dalaletten hidayete adım atmak için tabiyet asıl ve bütün Allah'ın evliyası hepsi hidayette olanlar. Öyleyse ne diyordu Cuma 2 ile Ali İmran 164? Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalaletteydiler. Ve Resullere niçin tabi oluyorlar? Resullere tabi olmalarının sebebi Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Öyleyse tabiiyet tahakkuk ediyor. Ne olur? Tabiiyet oluşunca o kişinin 7 tane şahit önünde tabiiyeti gerçekleşir. Ve Allah ona 10 tane ihsanda bulunur, nimette bulunur. Bir devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde oluşur. Oluşması demek, Mücadele 22'ye göre kalbinin içine iman yazılması demek. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimet. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimet. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimet. Ve o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşinci nimet. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmek üzere. Kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlar. Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmek üzere. Kişinin fizik vücudu nefsin tezkiye oranına paralel olarak afetlerden temizlenmesi demek nefsin tezkiyesi. Afetlerden temizlenme oranına paralel olarak fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi diye bir olayı yaşamaya başlarız. Nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Zikir üzerinize farzdır. Müzemmil 8'de Allah Teala Veskür ismi Rabbike buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Nisa 103'te Feskürallâhe kıyâmen ku'udem ve alâ cunudihim buyuruyor Allah-u Teala, cunubihim buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Daimi zikirde farz. Ve zikir yapıyorsunuz. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyorsunuz. Bu tekrarın
muhtevasında Allah kelimesinin vücuda getirdiği bir işlev var. Kim Allah kelimesini tekrar ederse o kişinin kalbine mürşide ulaşma noktasından evvel sadece rahmetle fazl ulaşır. Eğer Allah'ın göğüsten kalbe açtığı yol yoksa, ondan evvelki safhadaysa kişi, Allah'tan gelen rahmetle fazl kişinin göğsüne kadar gelir, yol olmadığı için kalbe giremez, tekrar geriye döner Allah'ın katına ve sonsuz bir akım hasıl olur. Devamlı Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir, kişinin göğsüne kadar gelir, oradan tekrar Allah'ın katına geri döner. Kişinin iç dünyasında hiçbir değişiklik oluşturmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ama kişi yedi tane kalp şartına sahipse, yani mümin olmuşsa, nefs tezkiyesi sadece müminlerin yapabileceği bir işlemdir. Ne diyor Allah Teala Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde? Onlar ki mümindirler, nefs tezkiyesi yaparlar, amel-i salihat işlerler. İşte onlar mümindirler. Onlar ki nefs tezkiyesi yaparlar, nefslerini tezkiye ederler, amel-i salihat yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine ulaştıracaktır diyor. Nefs tezkiyesinin 7 kalp şartı. Kalbin içindeki ekinleti Allah'ın alması, kalbin içine ihbat koyması, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması, kalbin mührünü açması, kalbin içindeki küfür kelimesini alması, kalbin içine Allah'ın imanı yazması. Bu 7 şart varsa nefs tezkiyesi vardır, yoksa nefs tezkiyesi olmaz. Öyleyse nefs tezkiyesinin başlangıç noktası, demin işaret ettiğimiz dalaletten kurtulmak, hidayete adım atmak, yani tabiiyet. Tabiiyet yoksa dalalet devam ediyor demektir. Dalalet devam ediyorsa nefs tezkiyesi yoktur. Tabiiyetten sonra nefs tezkiyesinin başladığını söylüyor Allah Teala Cuma 2 ile Ali İmran 164'te, aynı zamanda Bakara 151'de. Hepsi bu 3 ayet nefs tezkiyesinin tabiiyetten sonra başladığını söylüyor. Öyleyse zikir yapıyoruz. Zikir yapınca bu 7 tane kalp şartının sahibi isek, tabiiyetimizi tamamlamışsak, ruhumuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmıştır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur geliyor. Göğsümüze geliyor, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Allah'ın göğsümüzü yararak, şerh ederek kalbimize ulaştırdığı yoldan, kalbimize açtığı yoldan Allah'ın rahmetiyle, fazlı rahmetiyle salavatı, iki grup nur kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin mührü artık Allah-u Teala tarafından açılmış. Bu hareketli hale gelen mührün üzerine rahmetle fazl ve rahmetle salavat, yani 4 ünite nur baskı yapıyor. Bu baskıyla mühür zülmani kapıya kadar aşağı iniyor. Zülmani kapı nefsimizin kalbinin alt tarafında olan, şeytanın karanlıklarını ayaklarımızdan kalbimize kadar ulaştırdığı bir kapı. Aşağıya bakıyor, şeytanın karanlıklarının kalbimize ulaştığı yere bakıyor. Şeytan yerden, toprağın altından gönderir karanlıklarını. Ve kalbimize ulaşan bu karanlıklar nefsimizin kalbini devamlı kapkaranlık tutarlar ve kalpte tutulurlar küfür kelimesi sebebiyle, biz küfürdeyken. Ne zaman ki mümin oluruz, küfür kelimesi kalpten gider, karanlıkları nefsimizin kalbinde tutacak olan bir çekim gücü artık kalmamıştır. Tam aksine nurları, faziletleri, fazılları
nefsimizin kalbinde tutacak olan, kendisine rapt edecek olan iman kelimesini Allah kalbimize yazmıştır. İman kelimesi bir cazibe merkezidir, bir çekim merkezidir ve fazılları kendisine çeker. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi sadece müminler içindir. Kalbine iman yazılmayan hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü nefsinin kalbinde iman kelimesi yoktur. Yoksa ne olur? Yoksa o kişinin kalbinde iman kelimesinin yapabileceği işlemi hiçbir vasıta yapamaz. O kişinin kalbindeki iman kelimesi, zikrettiğiniz zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavattan fazılları etrafında toplamaya, kendisine yapıştırmaya başlar. Bu çekim %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşır. Bu süreç içinde ne olur? İlk zikrinizi yapıyorsunuz. Nefsinizde 7 tane kalp şartı oluşmuş, başınız üzerinde devrin imamının ruhu var ve nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat partikülleri göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor. İman kelimesi toplamaya başlıyor fazılları etrafında. Dikkat edin, birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi tamamen nurlardan ibaret olur. Çünkü karanlıkları nefsin kalbine çekecek olan küfür kelimesi artık o kalpten alınmıştır. Öyleyse karanlıkların dayanağı yoktur. Nefsinizin kalbine iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak gelen nurlar, faziletler orada tutulur iman kelimesi tarafından çekildikleri için. Ama karanlıkları tutacak bir güç yoktur. Onun için bunlar yerleşirken karanlıklar kalbi terk etmek mecburiyetindedir. Kalp pırıl pırıl aydınlanır. %100 aydınlanır. %100 nurla dolar. Zikir devamınca. Ve nefsin kalbinde birikim başlar. %1, %2. Bu birikimin %7 olduğunu düşünelim. Ve zikir yapan kişi %7 nur birikimine sahip olan birisi. Zikrini bitirdi. O günkü zikrini bitirdi. Ne olur? Rabbani kapının üzerinde olan başlangıçta ama şimdi zulmani kapıyı örten mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı birdenbire durur. Neden? O kişi zikri tamamladığı için artık zikretmiyor. Zikretmediği için Allah'ın katından rahmetle faz ve salavat partikülleri gelmez, nurları gelmez. Gelmeyince mührün üzerindeki baskı kalkar. Kalkarsa ne olur? Aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları, zulmeti, nefsin afetleri kalbin içine girerler. İman kelimesinin kendisine çektiği ve yapıştırdığı %7 nur orada kalır. %5 ise %5 kalır. Yapıştırdığı ne kadarsa o kadar nur kalır. Geri kalan nurlar kalbi terk ederler. Çünkü nurlar orada belli bir miktardır. Ama karanlıkların arkası geniş. Nurlar %7 ise karanlıklar, ikide huşudan alınan rahmet %9, %91 kalbin içi boşalacaktır. Çünkü iman kelimesinin çekim gücü sadece %7'yi tutabiliyor kendisinde. Evvelce de %2 rahmet var. Geri kalan kesim karanlıklarla doldurulacaktır. Böylece o kişi evvela %7 nur birikiminde nefsi emmareye ulaşır ve bir rehine olan nefs uzaktan kumanda sistemiyle birinci gökkatının kapısını açar, ruh birinci gökkatına ulaşır. Nefsi emmare o kişinin kalbinde %7 nur birikimini ifade eder. Ve nefs bir rehine olarak
ancak birinci gökkatının kapısını açabilir. Nefs-i Emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam, yani tezkiye edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah'ın rahim esması nefs tezkiyesinin işaretini taşır. Allah Teala rahim esmasının ve Rahman esmasının sahibidir. Rahman esması herkes içindir. Ama Rahim esması sadece nefs tezkiyesini yapabilecek olanlar içindir. Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. Başkaları Rahim esmasından faydalanamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Rahim esmasından sadece onlar faydalanır. O Rahim esmasıdır ki kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için onu nefs tezkiyesini gerçekleştirebileceği bir hedefe ulaştırdı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, %7 nur birikimiyle nefs-i emare tamamlandığı zaman o kişinin ruhu birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Nefsinin kalbinde %7 fazıl kalıcı olarak sağlam bir şekilde iman kelimesinin etrafına yerleşmiştir. Karanlıklar ne kadar güçlü olarak gelirlerse gelsinler, bu %7'yi oradan söküp çıkaramazlar. Çünkü onları tutan bir kelime var orada, Allah'ın yazdığı bir kelime, iman kelimesi. Onun çekim gücü etrafında bu nurları, fazılları tutuyor. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine girmezse demek, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez, ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Acaba Allah Teala burada ne demek istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Şimdi düşünün, bir insan tezkiye olmak istiyor. Ama tezkiyenin şartlarını yerine getirmemiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse Allah Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi almamış, kulaklarındaki bakrayı almamış, kalbindeki ekinleti almamış, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmemiş, göğsünden kalbine nur yolunu açmamış. Kişiyi mürşidine ulaştırıp da onun kalbinin mührünü açmamış, kalbindeki kara küfür kelimesini almamış, kalbinin içine Allah imanı yazmamış. Bu kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın, zikir ona hiçbir fayda vermez. Zikir onu nefs tezkiyesine ulaştıramaz. Öyleyse böyle bir insanın nefs tezkiyesini gerçekleştirebilmesi mutlaka Allah'ın yardımını gerektirir. Allah'ın yardımı olmazsa, yani bu söylediğim işlevleri Allah Teala o kişide tamamlamamışsa, o kişi ne yaparsa yapsın nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktası Allah'ın dışında mürşide mutlaka ulaşmayı gerektirir. Ve mürşide o kişiyi ulaştıran Allah'tır. Öyleyse
böyle bir dizaynda o kişinin irşat makamına ulaşması nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Furkan suresi 69. ayet-i kerime cehenneme gidenlerden bahsediyor. Onların azabının artacağından bahsediyor Allah-u Teala. Furkan 70. Ama kim tabi olur da, tövbe eder de, mümin olursa ve amel-i salihata başlarsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Tövbenin, mürşidin önünde yapılan tövbenin kişiyi mümin kıldığını ve bu mümin kılınmakla nefs tezkiyesinin başlayacağını söylüyor Allah-u Teala. Kişi mümin olmamışsa, kalbinin 7 tane kalp şartı tahakkuk etmemişse, ki 7 kalp şartını da Allah tahakkuk ettirir, kişinin Allah'a ulaşmasını dilemesi üzerine ve gene kişinin talebi üzerine Allah onun mürşidine ulaştırır. O standartlarda kişinin ulaşabildiği o noktada kişinin talebinin Allah'ın o istikametteki yardımıyla bir yerlere ulaşması söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı talep etti. Allah kalp şartlarını dizayn etti. 4 tanesini. Allah o kişide irşat sevgisi, mürşit sevgisini oluşturdu. Kişi irşat makamına ulaşmayı diledi. Canı gönlünden diledi ve hacet namazını kıldı. Kılmasa da Allah-u Teala onu gösterir. Kılarsa mutlaka gösterir. Kişi mürşidine ulaştıktan sonra kalbi son 3 şartı da gerçekleştirdi. Ve kişi nefs tezkiyesini yapabilecek olan bir özellikle donatıldı. Görüyoruz ki Allah-u Teala kişinin nefs tezkiyesini yapabilecek olan şartları onda oluşturuyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah gerekli şartları oluşturuyor. Eğer bu söylediğimiz şartlar oluşmasaydı o kişi hiçbir zaman nefs tezkiyesini yapamayacaktı. Görüyorsunuz ki şartları oluşturan Allah. O kişinin nefsinde nefs tezkiyesini yapabilecek olan bütün şartlar böylece tamamlanıyor. Kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen nurlar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. İşte böyle bir toplanma, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafındaki toplanma, nefs tezkiyesinin temelini teşkil eder. Nefs tezkiyesi bu demektir. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinde Allah'ın fazıllarının iman kelimesinin etrafında toplanması demektir. Bu toplanma adım adım daha güzele doğru gider. Daha çok nefsin kalbini doldurur. Ama görüyorsunuz ki bunu yaptıran Allah'tır. Şartları olgun hale getiren, şartları en güzele ulaştıran Allah'tır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bu konuda bütün şartları bir araya getiriyor. 7 tane kalp şartı ard arda tahakkuk ediyor. Nefs tezkiyesini sağlayacak olan şartlar ve tabiatıyla buna en büyük ibadet olan zikrin sebebiyet vermesi söz konusu. Sadece zikir yaptığınız zaman başlangıçta rahmetle faz, irşat makamına ulaşıp tabiyetinizden sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli 4 grup nur size gelecektir. Rahmetle salavatın gelebilmesi ancak kişi
Allah'a ulaşmayı dileyip de tabiyetini gerçekleştirdikten sonra, hidayet üzere olduktan sonra mümkündür. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara 157, işte hidayete erecek olanlar onlardır. Hidayete erenler onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Kimlerin üzerinedir? Hidayete erecek olanların üzerinedir. Öyleyse hidayet başlamadan rahmetle salavat o kişinin kalbine girmiyor. Rahmetle fazl girebiliyor sadece. Ancak kişi hidayet ehli olduktan sonra, hidayet üzere olduktan sonra 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdikten sonra nefs tezkiyesi başlayabilir. Nefsin hidayeti başlayabilir. Öyleyse görüyoruz ki nefsin hidayetinin başladığı nokta o kişiye salavat nurlarının gelmeye başladığı nokta, o kişinin Allah'a doğru yola çıktığı nokta. O noktadan itibaren Allah'ın gönderdiği nurlar rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatı da ihata ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın nefs tezkiyesi konusunda bir sohbeti Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Böylece görüyoruz ki nefs tezkiyesinin başladığı nokta, hidayetin de başladığı nokta, tabiyetimizin gerçekleştiği nokta, bütün kalp şartlarının hazır olduğu nokta. Ve nefs tezkiyesi başlıyor. %1, %2 derken %7 nispetinde nur ve nefsi emmare. Nefsi emmare, nefsi emreden nefs kademesi. Başta nefsin kalbindeki afetler %100 şerri emrediyordu. Çünkü nefsimizin kalbinde sadece afetler vardı, %100. Küfür kelimesi vardı. Küfür kelimesi karanlıkları kendisine çekiyordu. Şimdi ne oldu? Nefsimizin kalbinde %7 afet yok oldu. Kapı dışarı edildi. Yerine nefsimizin kalbine %7 fazilet birikimi oluştu. %2 de rahmet birikimi var. Onu neticede hesaba katacağız. Şimdi fazilet birikimlerine paralel olarak nefsin kalbinde emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye adlı 7 kademelik bir temizlenme işlevi yürüyecek. Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Fizik vücudumuzun rehinesidir. Fizik vücudumuz uykuya dalmadıkça bir, fizik vücudumuz bayılmadıkça iki, fizik vücudumuz ölmedikçe üç. Nefsimiz fizik vücudumuzu terk edemez. Fizik vücudumuzun içinde nefsimiz bir esirdir, bir rehindir. Niçin rehindir? Eğer nefsimiz kendine düşenleri yapmazsa ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması sadedinde nefsimiz mutlaka kendisine düşen görevi yapmak mecburiyetindedir. Tezkiye olmak mecburiyetindedir. Ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiyesine %100 bağımlı. Nefsimizin tezkiyesine paralel bir
vuslat olayı tahakkuk edecektir. Nefsimizin tezkiyetine paralel bir fizik vücudun teslim olayı gerçekleşecektir. Nefsimizin tezkiyesine paralel bir nefs teslimi gerçekleşecektir. İşte %7 nur birikimiyle nefsi emmare tamamlandı. Ruhumuz birinci gök katında. Nasıl? Nefsimizin kalbi %7 nur birikimini tamamladığı anda rehine bir yetkinin sahibi olur. Uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi. Birinci gök katının kapısını açar ve ruhumuz birinci kata ulaşır. Diğer ruhlarla beraber saf halinde yükselerek hepsi birinci kata ulaşırlar. Orada secde edeceklerdir. Nefsimiz %7 nur birikimini gerçekleştirmiştir. Sonra daha çok zikredeceğiz. İrşad makamının verdiği talimata uygun olarak zikrimizi arttıracağız. Daha çok zikredeceğiz. Ve bu daha çok zikirle nefsimizin kalbinde %8, 9, 10 diye fazilet birikimi artacaktır. İman kelimesinin etrafında faziletler böylece ikinci bir %7 birikimi bir gün tamamlayacaktır. Burası nefsi levvamedir. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse kasem olsun diyor Allah-u Teala. Levm etmek, kınamak demek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsimizin kınanması söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizi kınadığımız bir noktadayız. Nefsimizi suçluyoruz. Ama bir taraftan da nefsimiz bize gene yanlışlıkları yaptırıyor. Nefsimizi kınamamız bizi kurtarmıyor. Nefsimizi kınıyoruz ama yanlışlıkları da yapmaya devam ediyoruz. Çünkü henüz duruma hakim değiliz. Nefsimiz üzerimizde hüküm sahibi. Ve nefsimizin kalbinde ikinci defa nur birikimiyle ruhumuz ikinci katta nefsi levvameye ulaştık. Nefsimizin kalbindeki nurlar devamlı artıyor. Ne demek istiyoruz? Nefsimizin afetleri, Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibi. Afetler karanlıklarla temsil edilirler. Ve şeytan afetlere onları azdırıcı hüviyette yardımcı olur. Yani şeytanın hedefi afetleri azdırmak suretiyle insanlara devamlı günah işletmektir. Madde bir. Ve daha ötede bu günahı işlettikten başka o kişiyi devamlı huzursuz kılmaktır. Onun için nefsin yapısına dikkat edin. Nefsin yapısı başlangıçta %100 afetlerle örülü olmak. Bu afetlerin de muhtevası Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiği fiilleri işleyecek şekilde. Yani afetler buna göre yaratılmış. Şeytanla işbirliği halinde olmak üzere, onun ekmeğine yağ sürecek şekilde dizayn edilmiş Allah-u Teala tarafından. İşte böyle bir noktada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada Allah-u Teala'nın dizaynında şunu görüyoruz. Kişinin nefsinin kalbi zaten kötülüğe dönük. Şeytan da onları azdırıcı bir özellik taşıyor. Azdırma istikametinde onlara telkinde bulunuyor, tesir ediyor, kandırıyor. Davetle kandırıyor. Üzerinde
şeytanın nefsimizin afetleri üzerinde bir sultası, bir hakimiyeti söz konusu değil. Ama kandırmak için, ona günah işletmek için elinden geleni yapar. Ne kadar çok insan kendisiyle beraber cehenneme giderse şeytan için o kadar güzeldir. Bundan memnuniyet duyar. Ve bir gün üçüncü defa 107 nur birikimini gerçekleştiriyoruz. Nefsi mülkime. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fucuru ilham edilir. Allah Teala burada o nefse takvası ve fucuru ilham edilir diyor. Takva Allah'tandır, fucur ise şeytandandır. Fucur insanın nefsini yoldan çıkarıcı, azdırıcı, Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasaklarını işletmeye çalışan bir tesir mekanizması şeytandan. Takva ise Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere Allah'ın ruha yaptığı güzel davranış biçimleri, dizaynı. Ve böylece nefsimiz devamlı olarak bir negatif etkinin, şeytanın negatif etkisinin tesiri altında. Ama şeytanın hakimiyeti de giderek azalıyor. Dördüncü defa, üçüncü defa 107 nur birikiminde üçüncü gök katının kapıları açılır. Rehine bunu yapar ve nefsimizin kalbinde 21 nur birikimi gerçekleştirmiştir Allah. Ve biz Allah'tan ilham almaya başlamışızdır. Nefsimizin kalbinin 21%'i artık Allah'ın bütün emirlerine evet diyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse daha sonra ne oluyor? Daha sonra 7% nur birikimini daha gerçekleştiriyoruz. Rehine 4. katında gök katının da kapısını açıyor ve ruhumuz 4. kata ulaşabiliyor. Burası nefsi mutmainne. Allah Teala diyor ki ellezine amenu ve tatmainnul kulubu diyor. Ellezine amenu ve tatmainnul kulubu. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Onlar amin oldular ve nefsleri mutmain oldu. Bilin ki nefsler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası mutmain kademesi. Rad 27-28. Fecr 27'de de Allah Teala ya eyyetühen nefsül mutmainnet diyor. Ey mutmain olan nefs, radiyeten mardiye, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala nefs tezkiyesi konusunda bir dördüncü merhaleden bahsediyor, mutmainne. Ne demek mutmainne? Doyuma ulaşma demek. Kişi bu noktada Allah'ın verdiği her şeyin kendisi için yeterli olduğunu kesin şekilde ortaya koymuştur. Anlamıştır, idrak etmiştir ki Allah kendisine yeteri kadar her zaman vermiştir. Kişi şöyle bir düşüncenin etkisine girer bu noktada. Eğer Allah Teala bana daha fazla verseydi isyan edebilirdim. Allah'ın verdikleri beni azdırabilirdi, yanlış yollara sevk edebilirdi. Fazla kazancım sebebiyle nefsimin istediği istikamette yanlış şeyler yapabilirdim. Eğer Allah Teala bana bundan daha az verseydi, bu sefer de neden bana gereği kadar vermiyorsun diye isyan edebilirdim Allah Teala'ya. Öyleyse Allah Teala'nın bana verdiği optimaldir. Bana yeterli. Ben bununla mutmainim. Böyle bir düşüncenin sahibi oluyor kişi. Nefs bu noktada böyle bir düşüncenin sahibi. Kişinin nefsinin mutmain oluşu önemli bir konu. Kişinin artık nefsinin hırsına
mağlup olması söz konusu değil. O artık Allah'a tevekkülü öyle bir noktaya ulaşmış ki, ulaştırmış ki mutmain olmuş, doyuma ulaşmış, Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan emin. Böylece dördüncü katında kapılarını açıyor rehine. Sonra yeniden bir %7 nur birikimi, nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime.

Allah-u Teala kişinin kalbine mutmainneyi vermiştir. Kişi bu mutmainne seviyesine Allah'ın yolunda olduğu için vardığını kesin şekilde anlamıştır, idrak etmiştir. Ve bunun üzerine Allah'tan razı olmaktadır. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ve daha sonra bir %7 daha nur birikimi nefsi mardiye. İkisi de Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Allah da bizden razı oluyor ruhumuz 6. gök katında. Şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti her %7 nur birikiminde giderek azalıyor. Ve yeni bir %7 nur birikimiyle ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte burası ulaşma noktası. Bu noktaya tezkiye noktası diyoruz. Bu nokta Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye etmiştir. Ne demek istiyor Allah Teala? Çünkü diyor o Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Nefsinin verdiği yemini gerçekleştirmek üzere nefsini tezkiye etmiştir. Yani nefsi için tezkiye etmiştir. Nefsinin Allah'a verdiği yemin sebebiyle tezkiye etmiştir. Ve ilallahil masir, Allah'a döner, ruhu Allah'a ulaşır. İşte ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi. Şimdi konunun başlangıç noktasına dönelim. Ne diyordu Allah Teala? Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisekum la yedurukum men dalle izah. Ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmeniz üzerinize borçtur. Niçin nefslerinizi tezkiye etmeniz diye bir ilave yaptık? Çünkü ayet-i kerimenin devamı bu manayı veriyor. Siz nefslerinizi tezkiye ederek, tezkiye etmeye başlayarak, tezkiye etmeye başladığınız zaman izah dedeytüm. İza o zaman ki siz hidayete başladınız, hidayet üzere oldunuz. Siz hidayet üzere olduğunuz andan itibaren demek. La yedurrüküm men dalle, dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Ne zamandan itibaren? Nefs tezkiyesine başladığınız andan itibaren. Ne var orada? Başınızın üzerinde devrin imamı var. Öyleyse ne hüddam yapanlar size bir zarar verebilir, cinler size saldırabilir, ne de büyü yapanlar bir zarar verebilir. Onların büyüsü size tesir edebilir. İkisi de geçersizdir. Başınızın üzerinde artık sizi koruyan bir muhafız var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Burada nefsiniz tezkiye olmuştur. Burası tezkiye noktasıdır. Şimdi gelin beraber basit bir hesap yapalım. Daha nefs tezkiyesine başlamadan evvel nefsinizin kalbinde %2 huşu noktasında nur birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbinin %2 rahmet partikülü girip yerleşmiş ve böylece siz huşuya ulaşmıştınız.

Ne diyordu Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Diyordu Allah Teala. Demek ki huşu zikirle oluşuyor. Allah'ın haktan indirdiği bir şeyle, bir nurla oluşuyor. Bu nurun adının rahmet olduğunu söylemiştik. Çünkü kişi daha mümin olmamıştı. Rahmetimiz müminlere aittir diyor Allah Teala. Kalbin, affedersiniz, fazlımız müminlere aittir diyor. Fazl birikimi mümkün değil o noktada. Rahmet kalıyor geriye sadece. Rahmet birikimiyle %2 bir aklanma. 7 defada %7 nur birikimi oldu faziletlerden. %49 fazilet artı %2 rahmetten oluşan bir nur birikimi nefsin kalbinin yarısından fazlasını şeytanın hakimiyetinden kurtarıyor. Nefsin kalbinin yarısından fazlasını Allah'ın nurlarının hakimiyetine alıyor. Şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşüyor. Artık şeytan nefsinizin kalbinde hüküm ferma değil. Nefsinizin kalbinde artık şeytan değil hakim olan, Allah'ın nurları hakim. İşte burası tezkiye noktasıdır. Burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Peki ruhunuz Allah'a ulaşınca rehini olan nefsiniz rehinelikten kurtulacak mıdır? Hayır. Ne yazık ki o gene rehini olarak kalmaya devam edecektir. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Sonra ne olur? Allah'ın zatında yok olur. Sığınağa meap olan Allah'a, sığınak olan Allah'a sığınmış olur. Allah'a sarılmış olur. Üç tabiri de kullanıyor Allah Teala. Diyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol ittihaz eder. Ruhu Allah'a ulaşan için Allah'ın zatı meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Kaf 32'de Allah Teala evvap olanlardan bahsediyor. Takva sahibi olanlardan evvap olanlar, yani meaba sığınmış olanlar. Sığınağa sığınmış olanlar. Allah Teala böylece ruhun Allah'a ulaştığını ve sığındığını söylüyor. Ama aynı zamanda buna Allah'a sarılmak da diyor Allah Teala. Nisa 175'te diyor ki Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani rahmet ve faz birikimiyle bu hedefe ulaştırır diyor ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Sırat-ı müstakime ulaşan insanların Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a sarılmayı dileyenler olduğunu söylüyor. İşte 21. basamakta kişi Allah'a ulaşır. Ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'a sarılmaktır. Sığınağa sığınmaktır. 21. basamaktan sonra her kademedeki nur birikimi %7'nin ötesine çıkar, %10 olmaya başlar. Fena fillah makamı velayetin 7 makamından birincisidir. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar yükselir. Zikriniz giderek artacaktır. Artık velayet makamı üzerindesiniz, velayete erdiniz. Artık ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyasından oldunuz. Türkçe tabiriyle ermiş oldunuz. Nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a ulaştı. Ne oldu şimdi? Ruhunuz Allah'a verdiği yemini, yani Allah'a verdiği yeminin adı misaktı. Misakini yerine getirdi. Allah'ın zatında da yok oldu.
Nefsiniz ne oldu? Nefsiniz tezkiye noktasına ulaştı. Allah'a verdiği yeminin birinci kısmını gerçekleştirdi, tezkiye oldu. Fizik vücudunuz ne oldu? Nefsinizin kalbindeki olaylara paralel olarak şeytanın hakimiyetinden %51 oranında kurtuldu. Allah'ın %51 oranında hakimiyetine girdi. Şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuldu. Allah'ın %51 oranında kulu oldu. Henüz %100 kul olmadı ama %51 Allah'a kul olmayı başardı kişi. Nefsinin de ruhunun da veçinin de yeminini, misakini, ahdini birinci kademede tamamladı. Ruh için bu bir teslimdir. Ruh Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok olunca, Allah'a sarılınca Allah'a teslim oldu. Allah'ın Rabbine geri dönemi ruh için gerçekleşti. Nefs rehine olmaya devam ediyor ve nefsimizin kalbinde afetlerin azalması da devam ediyor. Bu fenafillah Allah'ın zatında ifne olma, yok olma makamında nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar artar. %61 nura ulaştığımız zaman zikrimizi artıracağız. Allah bir taht ihsan ediyor bize. Bu fenafillah makamının ayeti kerimesi biliyorsunuz Şura 13. Allah kullarından dilediğini seçer, kendisine seçer. Kullarından kim kendisine yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte Allah kendisine ulaştırdı. Allah'ın zatında yok oldu kişi. Beka makamında Allah o kişiye taht veriyor. Biz diyor onlara katımızda Allah'ın indinde bir sığınak, Allah'ın indinde bir yurt veririz. Bu yurt Eraik veya Surr adı verilen tahtlar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Ve bu tahtlara ulaşan kişiler için nefsin kalbindeki nurlar %61'den 71'e kadar yükseliyor. Ne zaman nefsimizin kalbindeki nurlar 71'e ulaşabilir? Ne zaman günün yarısından daha fazla zikretmeye başlarsak? Konu birinci derecede zikirle alakalı. ...33.000 zikirde Allah'a ulaşan ruhumuz günün yarısından daha fazla zikrettiğimiz takdirde 47.000 zikirin çok daha ötesinde bizi zühd makamının sahibi kılar. Zühd makamı Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar ifadesiyle anlatılıyor. Zahit olmak, değer vermemek demek. Yusuf'a değer vermiyorlardı. Onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. İşte kim dünyaya değer vermiyorsa Allah'a değer veriyorsa o kişi zikrini günün yarısının ötesine geçiren kişidir. O kişi Allah'a kendisinden daha çok değer verdiğini her gün Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmekle ispat etmiş oluyor. Bu kişi zahittir. Zühd makamının sahibidir. Ve kişinin nefsi halen rehinedir. Zühd makamının sonunda bu kişinin nefsindeki nurlar %71'den 81'e ulaşır. Bu noktadan itibaren kişi artık fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliğin sahibi olur. Burada fizik vücut Allah'a teslim olur. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te femen ahsenu
dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir durumda Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman net bir müessese görüyoruz. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Muhsinlerden olmuştur. Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor. Bu nokta nefs için çok önemli bir nokta. Bu noktaya kadar fizik vücut teslim olduğu, Allah'a teslim olduğu noktaya kadar nefs bir rehinedir. Fizik vücut Allah'a teslim olduktan sonra nefs rehine olmaktan çıkıyor, nefs de emanet oluyor. Mürşidimize geldik, ulaştık, başlangıç noktasındayız. Nefs tezkiyesine yeni başlıyoruz. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıktı. Ruhumuz Allah'a kendisini ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde. Bu sırat-ı müstakim 14. basamaktan başlar, 21. basamakta biter. Mürşidimize tabi olduğumuz an, ihsanla tabi olduğumuz an, aynı an, fizik vücudumuz sırat-ı müstakim üzerindedir. 14. basamaktan başlar, şeytana kul olmaktan kurtulmaya, 25. basamağa kadar devam eder sırat-ı müstakimi. Şeytana kul olmaktan %80'den daha fazla kullandığı noktadan %80'den daha fazla şeytana kul olmaktan kurtulduğu noktadan itibaren fizik vücut geriye kalan nefsin kalbindeki afetleri dikkate almaz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Bu nokta fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. Ruhumuz Allah'a 21. basamakta teslim olmuştur. Fizik vücudumuz ondan 4 basamak daha öteye de 25. basamakta Allah'a teslim olur. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi de 25. basamakta sona erer. Nefsimiz için de bir sırat-ı müstakim var. O da 14. basamaktan başlar ama 27. basamakta son olacaktır. 14. basamaktan 21. basamağa kadar, ruhumuzun Allah'a teslim olduğu basamağa kadar fizik vücudumuz bir rehinedir. 21. basamaktan itibaren nefsimiz gene rehinedir. 22, 23, 24, 25. basamaklarda ama ruhumuz Allah'a teslim olduğu andan itibaren fizik vücudumuz emanet olmuştur. Allah'a mutlaka teslim edilmesi lazım gelen bir emanet olmuştur. Fizik vücudumuz 14. basamaktan 21. basamağa kadar kendi sırat-ı müstakim üzerinde devamlı aklanır. Afetlerin azalmasına paralel olarak davranış biçimleri mutluluğu %51'e kadar yaşayacak bir noktaya ulaşır fizik vücut. Nerede? Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada. Bu noktadan itibaren fizik vücudumuz artık bir emanettir. Ve 22, 23, 24, 25. basamaklarda emanet Allah'a teslim olmaya gider. 25. basamakta. 21. basamaktan itibaren emanet olan ruhumuz Allah'a teslim olur. Onun Allah'a teslim olduğu noktaya kadar da nefsimiz hala rehinedir. Nefsimizin tezkiyesinden bahsediyoruz. Nefsimizin tezkiyesinin %91'e ulaştığı yere kadar nefsimiz hala rehinedir. %91'de nefsimiz rehinelikten kurtulur. O da emanet olur. Ve 25. basamaktan 27. basamağa kadar nefsimizin Allah'a teslim etmesi, teslim olması devam eder. Ne olur? Nefsimizin kalbi öyle bir gün gelir ki daimi zikre ulaşırız ve daimi zikirle bir daha kararmamak üzere %100 nurla dolar nefsimizin kalbi. Niçin bir daha kararmamak üzere diyoruz?
Çünkü nefsim daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbinin üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı biz ölünceye kadar devam edecektir. Neden? Zikre devam edeceğiz. Zikre devam ettiğimiz sürece rahmet, fazl ve salavat kalbimize ulaşacak. Mühürün üzerine baskı yapacaktır. Manası hiçbir zaman zulmani kapıyı mühürleyen mühür oradan ayrılmayacaktır biz yaşadığımız sürece. Öyleyse karanlıkların asla o kalbe girip kalbi yeniden işgal etmeleri söz konusu değildir. İşte böyle bir muhteva içerisinde nefsimizin asla kararmayacağı bir yeni dünyaya adım atarız. Burası aynel yakin, ilmel yakinin sonudur. Burası aynel yakinin başlangıcıdır. Daimi zikir. Daimi zikir bir daha düşmemek üzere Allah'ın ulul elbab makamına ulaştığımız yerdir. Bu noktadan itibaren Allah Teala böyle olan insanlara hayırlarda yarışanlar diyor. Sabikun diyor. Hayırlarda müsabık olanlar, hayırlarda yarışanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşan kişi nefsinin kalbine %100 hasletleri yerleştirmiş olan kişidir. Daha bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada kalbinin tam aydınlandığı bir yerde daimi zikre ulaşacaktır. Ulaştığı andan itibaren artık bir daha mühür oradan çıkmayacağı için hep kalbi %100 nurlarla dolu olarak kalacaktır. Bu insanın kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Hiç afet kalmamıştır. Bu sebeple bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Hiç afet kalmamıştır. Ve iki tane özellik bu. Bir, kişinin daimi zikrin sahibi olması. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Yerini %100 Allah'ın faziletlerinin alması. Üçüncü olay vücuda gelir. O kişinin kalp gözünü açar Allah-u Teala mutlaka. Dördüncü olay vücuda gelir. O kişinin kalp kulağını açar Allah-u Teala. Bu noktadan itibaren o kişi Allah'ın bütün söylediklerini işitecektir. Yasak ettiği fiilleri, bütün söylediklerini işitecektir. Bütün gösterdiklerini görecektir. Tabiatıyla yasak ettiği fiilleri işlemesi de, emrettiği şeyleri yapmaması da söz konusu değildir. Çünkü nefsin kalbi de faziletlerle dolmuştur. Allah neyi emretmişse nefs de istemektedir. Ruh da yapmak istemektedir. Mutlaka Allah'ın dediği yapılır. Allah neyi yasak etmişse nefs de o yasağa riayet eder. Ruh da riayet eder. Nefs ile ruh arasındaki evrensel kavga burada bitmiştir. Burası mutluluğun dizaynını ifade eder. Nefs tezkiyesinin burası sonudur. Burada o kişi dört tane kalp şartının temel şartın sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Afet kalmamıştır nefsinin kalbinde. Faziletlerle donatılmıştır nefsi. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Bu onu üç tane de vasıf şartına götürür. O kişi ehli tezekkür olmuştur. O kişi ehli hayır olmuştur. O kişi ehli hükm olmuştur. Yani hikmet sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanmaktadır. Hayır ehlidir. Allah ile dilediği an konuşabilmektedir. Tezekkür edebilmektedir. Müzakere edebilmektedir. Ehli tezekkür olmuştur. Ve bu kişi Allah-u Teala tarafından hikmet sahibi kılınmıştır. Hangi ayete baksa, o ayetin hangi kademeye ait olduğunu, 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta çıkarabilecek olan bir özelliğin artık sahibidir. Allah'ın bir sevgilisi olmuştur. Adı Sabikun'dur. Ve göğün zemin katı, devrin imamının ruhunun, devrin imamının dergahı, onun manevi cephesi bu kişiye
sır olmaktan çıkar. Oradaki insan ruhları saflarını, altın kapıyı ve her şeyi görmeye başlar. Bir gün bu kişi ulul elbaptır. Ulul elbabın özelliği li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Benim ulul elbab kullarım var ya, onlara için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde daimi zikre ulaşıyor kişi, ulul elbab oluyor. Ama göğün birinci katı gösterilecek bir gün ona, o zaman ulul elbab makamını atlıyor, ihlas makamının sahibi oluyor. Ne diyor Allah Teala ihlas makamı için? Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hunefaye. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılarak, halis kılınca nefs Allah'a teslim olmuştur. Allah'a, Allah'ın dininde nefslerini halis kılmakla emrolundular. Yani nefslerini halis kılarak Allah'a teslim olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah Teala. Birinci, göğün birinci katından itibaren ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına kadar bütün katlar o kişiye gösterilir. Yedinci katın son gösterilen kesimi indi ilahidir. Allah'ın huzurunda huzur namazının kılındığı yerdir. Oradaki en üst noktada sitretin müntehadır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasındaki, en son noktasındaki ağaç. Bu gösterildiği zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Burası ihlas makamından salah makamına geçiştir. Burası nefsin Allah'a teslim olduğu noktadır. Bu noktaya kadar o kişinin nefsinin kalbi bir mertebe ulul elbab makamında, yedi mertebede salah makamında müzeyyen olmuştur. Sekiz mertebe kalbin müzeyyen olduğu bu noktada nefs Allah'a teslim olur. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde şunu görüyoruz. Ne konumuz? Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde nefsimizin kalbinin müzeyyen olması. Hangi standartlar içinde nefsimiz müzeyyen oluyor? Ulul elbab makamında bir mertebe, ihlas makamında yedi mertebe müzeyyen oldu. Nefsimizi de Allah'a teslim ettik. İşte nefs tezkiyesinin sonuna geldik. Burası tasfiyedir. Üç vücudumuzun üçünü de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamakta fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. Nefsimiz buraya kadar rehine. Buradan sonra nefsimiz de emanet oluyor. Ve nefsimizi de 25. basamaktan iki basamak sonra 27. basamakta Allah'a teslim ediyoruz. Nefsimizin teslimi de tamamlandı. Teslimler bir muhteva kazandı. Öyleyse nefsimizin Allah'a teslim olduğu bu noktadan sonrası var mı? Evet. Ne zaman sitretil müntahayı görürsek Allah Teala bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Bunun manası ihlas makamı bitmiştir. Salah makamı başlıyor. Ve salah makamının birinci mertebesinde biz tövbe-i nasuha davet edilen kişiyiz. Allah'ın söylediklerini birer birer tekrar ederek Allah'ın huzurunda bir tövbe yaparız. Bundan evvel nerede yapmıştık? Mürşidimizin önünde tövbe yapmıştık. O tövbe bizi, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi
Allah'a teslim etmek üzere harekete geçirmişti. Allah Teala bütün kapıları açmıştı ve Allah'ın huzurunda yaptığınız bu tövbede bütün günahlarımız sevaba çevrilmişti. Şimdi Allah'ın huzurunda bir tövbe yapıyoruz. Adı Tövbe-i Nasuh. Neden Tövbe-i Nasuh? Artık değişmesi mümkün olmayan bir tövbe. Neden? Çünkü nefsimizde artık afetler yok. Sadece nefsinin afetleri tamamen yok olan ve göğün yedi katının hepsi gösterilen bir kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh, ihlasın bittiği, salahın başladığı yeni bir son safhadır kişi için. Ve mürşidinin de yaptığı tövbede bütün günahları sevaba çevrilmişti. Bu tövbede ise o günahlarının sevaba çevrildiği noktadan itibaren işlediği günahlar sevaba çevrilmez. Örtülür Allah-u Teala tarafından. İşte salah makamının ikinci kademesinde kişinin günahları sevaba çevrildikten sonra işlediği günahlar örtülür. Ve o kişinin başının üzerine Allah-u Teala salah nurunu verir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin başının üzerinde artık salah nuru oluşur. O kişinin salihlerden olduğunun kesin işaretini teşkil eder. Sonra ne olur? Sonra salah makamının 3. mertebesi gelir. Allah-u Teala örttüğü günahları örtmekle kalmaz, 3. mertebede sevaba çevirir. 3. kademede sevaba çevirir. Aynı zamanda bu, salah makamının nefsin kalbinin müzeyyen olması konusundaki 3. mertebesidir. 1. mertebede, 1. defa müzeyyen olması, nefsimizin kalbinin salah makamının 1. mertebe müzeyyen olmasında, 1. kademe salah makamının muhtevasını yaşamamız söz konusudur. Yani Tövbe-i Nasuh. 2. mertebe kalbimizin müzeyyen olması 2. kademeyi yaşamamıza bağlı. Yani Allah'ın başımızın üzerine salah nurunu vermesi ve günahlarımızı örtmesi. 3. mertebe 3. kademede oluşur. Nedir bu kademe? Günahlarımızın, Allah-u Teala tarafından örtülen günahlarımızın sevaba çevrilmesi. 4. bir mertebe var mı? Var. Bu mertebe, nefsimizin kalbinin müzeyyen olmasının 3. noktasından sonraki 4. mertebede müzeyyen olmasını ifade eder. İrşada ulaşmak. Burada müzeyyen olmayı Allah-u Teala net bir şekilde ifade ediyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Diyor ki Allah-u Teala Zariyat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe bininiz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dinlediği söylediklerinize itaat etmiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah Teala size lanet de edebilirdi, lanete de uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve kalbinizdeki iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Ayet-i kerime net olarak irşada ulaşanların mutlaka kalplerinin müzeyyen olan insanlar olduğunu ifade ediyor. Kalbin bu mertebede müzeyyen olması Ulul Elbab makamında 1 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe eder 8. 4 mertebede Salah makamında nefsinizin kalbinin müzeyyen olması sizi iradenizin de Allah'a teslim edileceği bir noktaya ulaştırır. Artık iradeniz
Allah'a teslim olmayı istiyor. Allah da iradenizi kabul ediyor. Siz irşad etmek yetkisine Allah Teala'nın ulaştıracağı birisiniz. Ve iradeniz de Allah'a teslim oluyor. Ve böylece irşad makamının sahibi oluyorsunuz. Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradenizi teslim alıyor. Yani sizin iradeniz artık Allah'ın iradesine bağlı. Yani Allah Teala her dakika size her zaman neler yapmanız gerektiğini açık ve kesin bir şekilde emreder. Allah'ın emirlerini sadece yerine getirirsiniz. Nefsinizin zaten üzerinizde artık bir talebi oluşmaz. Allah'ın bütün farzlarını yerine getirirsiniz, sünnetlerini yerine getirirsiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeniz mümkün değildir. Her an Allah'tan emir almak sizin için doyulmaz bir zevktir. Emirlere itaat etmek de o zevkin devamını sağlar. Ve Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşada vazifeli kılar. Burası İhlas salah makamının 5. mertebesidir. Nefsinizin ulaşabileceği en üst nokta burasıdır. Daha yukarıda birileri var mı? Bütün ülkelerdeki her devirde mutlaka var olan Resuller 6. kademeyi ifade ederler. 7. kademede ise bir tek kişi vardır, devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahipleriydi. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler ve irşada memur ve mezun kılınmışlardı. Nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor. Nefsin ulaşabildiği en üstün kademeye nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla ve müzeyyen olması yoluyla bütün sahabe ulaşmış, irşat makamının sahibi olmuşlardı. Diyor ki Allah Teala Tövbe 100'de o sabikun el ebelin var ya, evvelki sabikunlar, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, görüyoruz ki hepsine tabi olunmuş ve bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani nefsin tezkiyesini de tasfiyesini de onun ötesinde müzeyyen olmasını da sağlamışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah konumuzu burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde hamdolsun ki birlikteyiz. Konumuz tasavvuf. Tasavvuf kelimesi birçok insan için hala bir sırdır. Hangi kökten geldiği konusunda iki tane alternatif gösterilmiştir. Bir tanesi sufa kelimesinden gelmesi alternatifidir. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Allah'ın Üniversitesi'nin ilki otomatik olarak kurulmuştu. Medine'deki mescidin sofası, yani dışarıya açılan bir balkonu, üstü örtülü, kenarları açık bir hüviyet gösteriyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan, evleri olmayanlar orada yatıp kalkarlardı. Sufa, hani zamanımızda sofa denilen kavram, üstü kapalı ama etrafı açık olan bir veranda, bir balkon ama adı sofa. Tasavvuf kelimesi de bu sofa kelimesinden, sufa kelimesinden geldiği düşünülüyor bir kısım çevrelerce. Bir diğer grupta sof kelimesinden geldiğini düşünüyor. Sof Arapça yün demek. Bütün sahabe o yaz günlerinde de kış günlerinde de daima yün giyerlerdi. Bir nevi yün giyenlerin içinde bulunduğu toplum. Yani tasavvuf Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte başlayan bir müessesidir. Sonradan dine ithal edilen bir ilave değildir. Yetmez, Kur'an'ın da temelidir. O sufa ehli ki sonradan tasavvuf ehli adını alacaktır. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sohbetlerine mutlaka iştirak ederlerdi. Kimler o sohbeti dinleyememişse onlar ayaklı naklediciler olarak derhal ulaşamayanlara ulaşırlardı ve her biri sohbeti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetini onlara aktarırdı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en son söylediklerinden haberdar olan bir grup insan. Ehl-i Sufa hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Neticede hepsi irşat makamının sahibi olmuşlardı. O zaman Ehl-i Sufa dediğiniz zaman herhangi kişilerden bahsetmiyorsunuz. Bunlar öyle insanlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede sohbet yaparsa yapsın mutlaka orada bulunurlardı. Can kulağıyla dinlerlerdi. Her söylediğini kalpleriyle yaşarlardı, hissederlerdi. Ondan sonra da dağılırlardı. Her biri bir tanıdık gruba, kim iştirak edememişse o günkü sohbete, onlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son söylediklerini taze havadisler olarak, taze bilgiler olarak ulaştırırlardı. Aralarında her zaman tezekkür ederlerdi konuları. Hiçbir zaman tartışmazlardı. Aralarında anlaşmazlık olmazdı. Farklı gördükleri hususlar yok muydu? Her zaman olmuştur. Ama hiçbir zaman karşılıklı birbirlerini rencide edecek olan bir tartışma havasına girmemişlerdi. Her zaman diyalog vardı. Her zaman tezekkür vardı. Ve de boşlukta kalan herhangi bir konu olduğu zaman meseleleri hiç yok olmazdı.
Hemen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşırlardı. Konuyu aktarırlardı. Allah'tan alınan cevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine aktarırdı. Konu da biterdi. Sevgili kardeşlerim, onlar sahabeydi. İşte bu Ehl-i Sufa'ya dikkatle bakın. Hani Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde ne diyordu? O sabikun evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı, yani tabiindendi. Ensar ve macirin beraberce irşat makamının sahibi oldular. Bunlardan macirin olanların Sufa, Ehl-i Sufa olduğunu görüyoruz. Ehl-i Sufa'ya Medine'dekilerden de karışanlar olmuştur. Sohbet toplantılarını hep beraber yaparlardı. Mekkeliler, Medineliler bir araya gelirlerdi ve sohbet ederlerdi. Ama Ehl-i Sufa'nın en büyük özelliği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede sohbet yaparsa yapsın, onlar mutlaka orada bulunurlardı. Hayatları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesi gibi, nereye giderse gitsin onu takip etmekti. İşte hani geceleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazı kıldığı zaman yanan mumun gölgesinden onu takip eden, bahçede namaz kılanlar, onlar her şeyden evvel Ehl-i Sufa'ydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zamanımıza gelinceye kadar tasavvuf dinin dışında sonradan dine yapıştırılan bir ilave gibi, aslında farz olmayan ama yaşanırsa insanları daha çok mutlu edebilecek olan bir vasıta gibi kabul edilmiştir. Bugüne kadar da büyük çevreler tarafından, yani insanların %90'dan fazlası tarafından böyle kabul edilmiştir. Tasavvuf müessesesi şeriat, tarikat ve hakikat diye 3 ayrı bölümden teşekkür ediyor. Öyle düşünüyorlar. Vel Asr suresinde Allah Teala Kur'an'ın bütününü devreye koymuş. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar karşısında tavırlar ortaya konulur. Herkes tavrını koyar ve bu noktada Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp da başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar, onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Seçilenler ikinci basamakta seçilmişlerdir. Üçüncü basamağa ulaşabilenler seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse seçilenlerden sadece bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyor. Bu da çok küçük bir takım. Toplam seçilenlerin %10'undan daha aşağıda bir kısım Allah'a ulaşmayı diliyor. İşte bu dileyenler üzerinde Allah Teala'nın tecelli ettiğini görüyoruz rahim esmasıyla. Ve bu tecellinin neticesinde o insanların gözlerindeki hicab-ı mestur alınıyor, görme hastalarındaki kışavet alınıyor, kulaklarındaki vakra alınıyor, işitme hastalarındaki mühür açılıyor, kalplerinin mührü açılıyor, kalplerindeki ikinet alınıyor, yerine ihfat konuluyor. Bu standartlarda her birinde yapılan işlemin o kişinin
günahlarının yüzde o kadarı örtülüyor. Ve neticede birkaç saniye içinde kişinin bütün günahları örtülüyor. Böylece bu kişi Allah'ın cennetine ehil oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, burada olaylara baktığımız zaman üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla o kişiye tecelli ettiğini görüyoruz. Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda o kişi kör, sağır ve dilsiz bir insanken irşat makamını gören, işiten ve idrak eden birisi olarak şekilleniyor. Bütün bu değişiklikleri yapan Allah, o kişi de Allah'a ulaşma dileğini gören Allah. Kişi bu arada şer'i ölçülerin hepsine riayet ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor. Hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ve zikri öğreniyor, zikir yapıyor. Burada bu kişi bu ibadetlerin yanı başında farklı bir boyut kazanmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse tasavvuf ilk ayırımını Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememek beyazıyla siyahı arasında bir fark olarak vücuda getiriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o nurların içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o hep karanlıklarda kalmaya mahkumdur. Yedinci basamağa ulaştığı zaman kişi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Bu noktadan sonra Allah'ın başka bir muradı var. O kişiyi mürşidine ulaştırmak. Bu tasavvuf müessesesinin şeriat, tarikat, hakikat standartları içindeki muhtevasının daha şeriat bölümündeyiz. Yedinci basamakta kişi kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtuluyor. Bu dünyaya bakan gözleri mürşidi mürşid olarak görmeye, onun söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya ve kalbine indirdiği zaman da idrak etmeye başlıyor kişi. Ve bütün günahları örtülüyor. Şeriatı öğreniyor kişi. Şu dünya hayatında nasıl bir hayat yaşaması lazım geldiğini ve bu hayatı nasıl tatbik edeceğini, nasıl hayata geçireceğini öğreniyor. Bu şeriat kesiminin birinci bölümü yedinci basamağa kadar. Bu Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet. Yedinci basamaktan sonra Allah'a ulaşma davetine icabet başlıyor. Ve şeriatın birinci ayağı ilk yedi basamağa kadar, ikincisi ikinci yedi basamağa kadar, 14. basamağa kadar. Birincisinde kişinin Allah'a ulaşmayı dileme talebini Allah'ın işitmesi, derhal onun üzerinde rahim esmasını tecelli ederek onu kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtarması yatıyor sadece. Bundan sonraki safhada Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Allah'ın kalbine ulaşması
Tegavün 11'de anlatılıyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala. Ulaşınca ne yapıyor? Kaf suresinin 32-33. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Diyor ki Allah Teala orada nasıl kurumuş olan, kuruluktan çatlamış olan bir toprak Allah'ın rahmetine, yağmuruna huşu duyarsa, böyle Allah'ın rahmetine karşı huşu duyanların, yani nefs tezkiyesinin bir talep olarak ortaya çıkması söz konusudur. Burada çünkü Allah'ın rahmeti, yani yağmur, Allah'tan gelen rahmet nurlarının ve fazıl nurlarının aynı görüntüde olduğunu görüyoruz. Eğer bir gün odanızın içine kesikli çizgilerle yağmur yağdığını görürseniz, bilin ki aslında o yağmur değildir. Sizin zikrinizden Allah'ın sizin kalbinize gönderdiği rahmet ve fazıl nurlarıdır. Tıpkı yağmur gibi görünürler. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan itibaren Allah'a ulaşma davetine icabetiniz başlamıştır. 8. basamakta Allah kalbinize ulaşıyor. Gayesine sizi nefs tezkiyesi yaptığınız zaman nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarının toplanarak sizin nefsinizi tezkiye etmesini sağlamak Allah'ın gayesi. Buna yönelik olarak kalbinize ulaşıyor. Sonra ne yapıyor? Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 55. affedersiniz 33. ayet-i kerimesi. Onların kalpleri Allah'a döndürülür diyor Allah Teala. Huşu duyanların. Neye huşu duyanların? Rahmete, o rahmet nurlarına huşu duyanların. Bir sonraki basamakta, yani 10. basamakta Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi var. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine ulaştırmayı, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a açar diyor Allah Teala. Allah kimin göğsünü, kimi Allah'a, kimin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a açar diyor. Öyleyse göğsünü yarar diyor, şerh eder ve İslam'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri için teslime açar diyor. Ve göğsün yarılması o kişinin yaptığı zikrin neticesinde o kişinin nefsinin kalbine, göğsüne kadar gelen nurların, rahmetle fazlın göğsünden kalbine ulaşmasını temin etmesi söz konusu. Ve kişi 10. basamakta göğsü yarılıyor. Zikir yaptığı zaman göğsüne kadar gelen rahmetle faz nurları göğsüne ulaşıyor. Göğsündeki yarıktan içeri giriyor. Kalbe kadar ulaşıyor. Ve kalbe rahmet nuru girmeye başlıyor. Buna bir sızıntı da diyebilirsiniz. Bu nurun da ulaşabileceği en yüksek nokta %2'dir. Nefsin kalbine giren rahmet nurları orada %2 noktasında oluşuyor. Allah Teala 22. ayet-i kerimesinde Zümer suresinin bunu anlatıyor. Allah'ın göğsünü yarıp göğsünden kalbine nur yolu açtığı ve kalbine nur gönderdiği kişiyle kalpleri kasiyet bağlamış ve sertleşmiş olan kişilerin kalbi bir olur mu hiç diyor Allah Teala. Kalbe giren %2 dolayındaki bu rahmet nuru o kişinin Allah'ın rahim esmasıyla tecellisine mazhar olduğunun öncü kuvveti ve işaretidir.
Sonra bu kişi zikir yapıyor. Bu nurlar %2'yi buluyor. Kişinin kalbindeki rahmet nurları %2'yi buluyor. Burası 12. basamak. %2'yi bulduğu zaman bu kişi

Yine acun. Ama huşu sahipleri hariç. Onlar Allah'a mülaki ruhlarını ölmeden evvel mülaki kılacaklarına, ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. İşte bu inanan insanların kalbine Allah Teala bu nuru verdiği zaman bu inanç da şekil ediyor kişide. Kesin şekilde inanan bu insanlar huşu sahipleri ve huşu sahibi olunca o kişinin bir hakkı doğuyor. Mürşidini Allah'tan sormak. Kişi hacet namazını kılıyor ve soruyor. Allah mutlaka mürşidi gösteriyor o kişiye. Gidiyor mürşidine tabi oluyor. 13. basamak. Hacet namazını kıldığı nokta 13. basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor. E tabiyet bu kişiye birçok şeyi birden sağlıyor. Devrin imamın ruhu başın üzerine gelip yerleşiyor. Bir, kalbin içine iman yazılıyor. İki, o kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Üç, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Dört, o kişiye Allah Teala bir on verirken bire 100 vermeye başlıyor. Ve o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Beş, o kişinin nefs tezkiyesine başladığı için fizik vücudu afetlere karşı güçleniyor. Altı, iradesi de afetlere karşı güçleniyor. Böylece 7 tane nimet alıyor kişi Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu tarzdaki bir dizaynda bu kişi mürşidine ulaşmak üzere hazır noktaya gelmiştir. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman bunlar olmuştur. Burası 14. basamaktır. Şeriat müessesesinin tamamlandığı tarikat müessesesinin vücuda geldiği yeni bir noktada kişi. Vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru seyri sülukatlı bir yolculuk yapacak ve tarikat yani yollar bir bir gerçekleşecek. Bu kişinin ruhunun takip edeceği yol Tarık-ı Müstakim adını taşıyor. Tarık-ı Müstakim zemin kattan 7. gök katına kadar ulaşan 7 tane tarikten oluşan bir müessese. Bir yollar dizisi. Adı Tarık-ı Müstakim. Ve lekad halakna fevkakum sab'a teraika diyor Allah-u Teala. Andolsun ki üzerinize 7 tarik halk ettik diyor Allah Teala. 7 tane tarik, 7 tane yol tarik, 7 tane yol halk ettik. Zemin kattan birinci gök katına, birinci gök katından ikinci gök katına, böylece 7. gök katına kadar ulaşan 7 tane tarik sab'a teraika. Böyle bir dizaynda ruhun Allah'a ulaşmasını temin edebilmek, ruhun birinci gök katını, ikinci gök katını ve sırasıyla 7 tane gök katını aşmasından sonra 7. katta da 7 alem geçecek. Ancak ondan sonra ruh Allah-u Teala'ya ulaşabilir. Öyleyse tarikat denen müessese 7 tane tarikten oluşuyor. Birincisi nefsle ilişkisi konunun nefsimizdeki afetleri %7 yok etmedikçe ruhumuz gök katlarında birer kat yükselemez.

Birinci kademe nefse emmare. Nefsimizin kalbinde ne zaman %7 fazıl birikirse bu nokta ruhumuzun Allah'a doğru olan seyri sülük isimli yolculuğunda birinci gök katına ulaştığını ifade eder. Nefsimizin kalbi %7 rahmet, %7 nur, fazıl nuru, %2 de rahmet nuru olmak üzere %9 nura sahip olacaktır. %2 rahmet nurunu bir kenara bırakın. Gök katlarındaki bütün yükselmeler %7 fazıl nuruyla fazilet oluşturacak olan statü içinde gerçekleşir. 7 tane %7 nur birikimi ancak ruhumuzun Allah'a ulaşmasını temin eder. Üzerimize Allah Teala farz kılmıştır. Söylediğimiz gibi baştan Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılıyor. Öyleyse nefsi emmare dediğimiz zaman nefsimizin kalbinde ilk defa %7 fazıl birikimi gerçekleşiyor. Ruhumuz da zemin kattan birinci kata kadar ulaşıyor. Nefsi emmare diyor Kur'an-ı Kerim buna. Nefsimizin kalbindeki %7 nur birikimi. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burası %7 fazıl birikimini ifade eder. Bu noktada ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Açıkta secde yapılan yere kadar çıkabilmektedir. Diğerleri üst katlara çıkacaktır ama o buna henüz müsait değildir. Sadece birinci kata çıkabilir. Bundan sonra kişi zikrini arttıracaktır. Nefs tezkiyesi. Daha çok zikirle ikinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir kişinin nefsinin kalbinde. Nefsi levvame, kişi nefsini kınayacaktır. Çünkü bütün hataları nefsi yüzünden işleyecektir. İşlememek istemesine rağmen işleyecektir. Bu da onu çok rahatsız edecektir. Nefsini kınayacaktır kişi. Peki sonra bir adım daha, burası nefsi levvame. Ela, Allah Teala diyor ki Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Hayır, öyle değil diyor Allah Teala. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsimizde gerçekleştiği zaman nefsi mülhimeye ulaşıyoruz. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde Allah Teala şunları söylüyor. Ve nefsin ve ma sevaha. O nefse ve onu seva edene. Nefs bizim nefsimiz, seva eden Allah. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O zaman yani üçüncü gök katına ruh ulaştığı zaman o nefse onun fücarı ve takvası ilham edilir diyor. Allah Teala takvayı ilham ediyor, şeytan da fücuru. Ama artık takva ilhamı başlamıştır. Sonra Allah Teala diyor ki 9. ayet-i kerimesinde Şems suresinin kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefsin tezkiyesi %51 nur birikimiyle gerçekleşebilir. Ve bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Allah Teala buyuruyor Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası nefsi mutmainne. Dördüncü defa %7
%7 nur birikimiyle kişi nefsinin mutmain olduğu bir yere ulaşıyor. Artık kişinin nefsi doyuma ulaşmıştır. Allah'ın verdiği her şey o kişi için uygun karşılanır. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı olur. Burası 5. gök katıdır. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah'ın bizden razı olması halini gösterir. Ve nefsi emmare'den başlayan bu statü, bu burada nefsi mutmainne, nefsi radiye ve nefsi mardiye olmak üzere üçü de bir ayette geçiyor. Fecr suresinin 27 ve 28 ve 29. ayetleri. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön ey ruh, radiyeten var diye nefsin, Allah'tan razı olsun ve Allah da ondan razı olsun. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak ey nefs, mutmain olan nefs, Allah yolunda gayret sarf et, nefs tezkiyesi yap. Ey ruh, sen de Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Kullarımın arasına gir ve fizik vücut ve cennetime gir diyor Allah Teala. Öyleyse 5. ve 6. gök katları için radiye ve mardiye kademeleri söz konusu ve nihayet ruhumuzun Allah'a ulaşması. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah Teala'ya nefs yemin vermiştir. Allah'a teslim olacak diye. Allah'a teslim olmanın birincisi nefsin %51 nur kazanmasıyla tahakkuk eder. Burası teskiye noktasıdır. Ne zaman nefsinizin kalbinde %100 nur oluşursa orası da tasfiye noktasıdır. Burada nefs teskiye olmuştur. Bu teskiye olan nefs bunu kendisi için yapmıştır, söz verdiği için. Ve ilallahin masir diyor Allah Teala. Allah'a döner ruhu, Allah'a ulaşır teskiye noktasında. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı bir nokta var sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda ruh Allah'a ulaşır. Burası ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktadır. Tarikat burada tamamlanır. Birinci katta açıkta secde eden ruhlar, ikinci katta su arılma havuzlarında su arılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte secde ederler. Mihenk menfezinden dördüncü kata çıkarlar. Beyt-el Makdes'in aslında secde ederler. Beşinci katta Beyt-el Haram'ın aslında secde ederler. Altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde nurlanırlar. Yedinci katta
evvela kader hücrelerine, kader hücrelerine ulaşırlar. Bir, ümül kitaba ulaşırlar. İki, kudret denizine ulaşırlar. Üç, makam-ı Mahmud'a ulaşırlar. Dört, divan-ı salihine ulaşırlar. Beş, zikir hücrelerine ulaşırlar. Altı, ve en sonunda indi ilahiye ulaşırlar. Yedi. Ve indi ilahide sitetli müntahaya ulaşan ruh oradan dikey bir yukarı doğru yükselişte Allah'ın zatına ulaşır. Tarikat olayı sona erer. Tasavvufun birinci aşaması Allah'a ulaşmayı dileme safhasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek gerçekleşir. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşır. 14. basamak, 7. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu dileğin mükafatını alır Allah-u Teala'dan. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, nefs tesisi yapabilecek hale getirir Allah-u Teala onu. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Tarikat, şeriat, 14. basamakta tarikat, 21. basamakta tamamlanır. 22. basamakta kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye bir taht ihsan eder. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre. Ondan sonra kişi günün yarısından daha fazla zikrederek zühd sahibi olur. Ne zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşırsa kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun teslimi nefsin kalbinin %81 afetlerden temizlenmesini ifade eder. Bunun %79'u fazıldır, %2'si rahmet nurudur ve bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Rad suresinin 28. ayet-i kerimesi, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, öyle değil mi? Diyordu. Şimdi bu fizik vücutlarının Allah'a teslim edilmesiyle sahabenin Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ali İmran 20'de, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslimi insan hayatında çok önemli bir yer işgal eder. Bundan sonrası daimi zikirdir. O zaman nefsin teslimi söz konusu olacaktır. Nefsin teslimi üzerimize farz mıdır? Nefsin teslimi nefsimizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada gerçekleşir. Bunun da ilacı daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşmayan hiç kimse ulu'l-elbab olamaz. Ulu'l-elbab nefsin teslimini ifade eden kavram Kur'an-ı Kerim'de. Lüblerin sahipleri olmak. Lübün sahibi olabilmeniz için kalp gözünüzün ve kalp kulağınızın açılması lazım. Ancak daimi zikre ulaştığınız takdirde gerçekleşebilir. Evvela farz mı diye bakalım. Nisa 103. Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor.
ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Herkese bir farz emir çıkarmış. Daimi zikir farz. Peki ulu'l-elbab kimdir? Onun tarifini veriyor Allah Teala. Li ulu'l-elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ulu'l-elbab'ın tanımı geliyor burada. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala daimi zikri farz kılmış mı? Evet. Öyleyse herkese ulu'l-elbab ol diyor. Madem ki ulu'l-elbab'ın tanıtıcı vasfı daimi zikirdir. Daimi zikir de farz. Öyleyse Allah Teala herkese ulu'l-elbab ol emri vermiş. Peki bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar mı? Elbette olmuşlar. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi şöyle diyordu sahabe için: onlar sözü dinlerler, o sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulu'l-elbab oldular diyor. Hepsi lüplerin sahibi olmuş. Ne olur lüplerin sahibi olursa kişi? Daimi zikrin sahibi olan bu kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmak. İkinci özelliği daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olmak. Nefsinin kalbi tamamen sadece %2 rahmet, %98'de fazıllardan oluşan nurla dolu. Kişinin kalbi %100 nurla dolu. Hiç afet yok artık nefsinin kalbinde. Bir daha da olması mümkün değil. Bu noktadan geri dönüş söz konusu değil. Ve bütün sahabe gördüğünüz gibi ulu'l-elbab olmuşlar. Öyleyse tasavvufun bu noktası o kişinin Allah-u Teala'dan büyük nimetler aldığı yerdir. Bir, o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. İki, bu sebeple nefsinin kalbi %100 nurlarla doludur. %98 fazıl, %2 rahmet. Üç, o kişinin kalp gözünü açar Allah-u Teala. Dört, o kişinin kalp kulağını açar Allah-u Teala. Bu dört tane temel şartın sahibi olan bu kişi ehli tezekkür olur. Allah ile her zaman konuşabilmek imkanının sahibidir. Allah Teala onun için diyor Enbiya 73'te, bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Zikir ehli ulu'l-elbab ve de Allah Teala ulu'l-elbabın Allah'ın sadece açıklığa kavuşturduğu ayetleri değil, yani muhkem ayetleri değil, müteşabih ayetleri de tezekkür edebildiğini söylüyor. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde müteşabih ayetleri sadece ulu'l-elbab tezekkür edebilir diyor. Ve ulu'l-elbab'ın ötesi kişinin irşad olmasıdır. Bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Kişinin irşad olması demek salah makamının 4. kademesine ulaşması demek. 1. kademede tövbe-i nasuha davet edilir kişi. 2. kademede günahları örtülür. 3. kademede salah nuru verilir başının üzerine. 4. kademede günahları sevaba çevrilir. Mürşidine ulaştıktan sonraki günahlar. Ve 5. kademede de Allah onun iradesini teslim alır. Bu noktadan evvel kişi irşad olur. İrşad olmakla muhdis olmak aynı noktayı ifade eder. 27. basamak. Allah-u Teala bütün sahabenin
muhlis olduğunu ifade ediyor. Bakara suresi 139. ayet-i kerime. O ümmelere ve kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Yani 7 gök katını da görmüşler. 7. katın 7 tane alemini de görmüşler. İşte sevgili kardeşlerim, bundan sonraki kademede ihlas makamı bitmiştir. Salah makamı başlayacaktır. Salah makamının söylediğimiz 4 kademesi var. 4. kademeyi aşan kişi iradesi de Allah Teala tarafından teslim alınır ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahipleriydi. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. O sahabe kunel evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, burada görüyoruz ki bütün sahabeye, ensara, ensar olsun ister, ister muhacir olsun, tabi olunmuş. Kesinlik kazanıyor. Tabi olanlar, onlar tabi'in. Tabi'ine tabi olanlar, tebe-i tabi'in. İşte sevgili kardeşlerim, tasavvuf müessesesi buraya kadar geliyor. İradenin teslimiyle Allah Teala o kişiyi hakkı tukati takvanın sahibi kılıyor. Son bilmece burada çözülüyor. Allah'ın zatı burada görülüyor. Şeriat 14. basamağa kadar devam eder 3. basamaktan. Tarikat 14. basamaktan 21. basamağa kadar devam eder. 22. basamaktan itibaren de tasavvuf son kesimine ulaşır. Burası hakikat kesimidir. Yerlerin melekûtu ulul-elbâb makamında gösterilir. Göklerin melekûtu ihlas makamında gösterilir. Ötesi tek bilmece kalır. Çözülmedik Allah'ın zatı. O da salah makamının 5. kademesinde gösterilir. Ve tasavvuf Kur'an'ın bütününe tekabül eder. Öyleyse kim tasavvuf ehliyse o Kur'an'ın bütününü tatbik eden insandır. Hepsi de farzdır. Hakkatukati takva farz mı? Yani irşat makamına bir kişinin talip olması, evet farz. Ali İmran 102'de Allah Teala diyor ki onlar nasıl o takvanın sahibi oldularsa siz de hakkatukati takvanın sahibi olun diyor. Herkese emrediyor Allah Teala. İşte yeniden bir sürü yanlışın üzerine Kur'an hakikatlerini bina ettik. Tasavvuf Kur'an'ın bütününe eşittir. Bir kısım alimlerde tasavvufu hakikat dediğimiz kesimle hudutlu tutmuşlar. Tasavvuf diyorlar. Yani bizim anlattığımız statü içindeki tasavvuf o zaman 22. basamaktan 28. basamakta dahil olan kesimi kaplıyor. Yani şeriat, tarikat, hakikat ayrımının hakikat kesimini. Aslında tasavvuf bütün Kur'an'ı kaplar. Tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu yaşayanlar, sizlere sesleniyorum. Hayır. Siz yapılması lazım gelen ötelerin ötesini yapmıyorsunuz. Yaptığınız her şey üzerinize farz kılınmıştır. Yaptığınız her şey bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından mutlak olarak yaşanmıştır. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şey yerli yerine cuk oturuyor. Kur'an-ı Kerim
28 basamağıyla tasavvufun ta kendisidir. Öyleyse 28 basamağın tümü tasavvufu işaret eder. Ayrımları nasıl yaparlarsa yapsınlar, netice değişmez. İsterse şeriat, tarikat, hakikat desinler, isterse şeriat, tarikat, tasavvuf desinler, isterse tasavvuf hepsini ihata eder desinler, o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı İslam'dır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde tasavvuf konusunu işledik. Böyle bir güzelliği Allah Teala bize yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrederek ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın bir zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Hurafeler konusunda konuşuyoruz. Hurafelerden yeni bir tanesi, nefs tezkiyesi, nefsin nurlarla dolması değildir. Böyle olduğunu iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala biz insanları üç vücutla yaratmıştır. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var, ve içimiz var ve nefsimiz var. Allah-u Teala ezelde üçünden de yeminler almış. Ruhumuzdan, ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıracağımıza dair misak almış. Fizik vücudumuzdan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair ahd almış. Nefsimizdense tezkiye ve tasfiye olacağına dair yemin almış. Bunlarla da yetinmemiş, irademizden de misak almış. İrademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair. Dikkat edin ki, ruhumuzdan aldığı yemin de teslim yeminidir, adı misaktır. Fizik vücudumuzdan aldığı yemin de, fizik vücudumuzun Allah'a en üst kulluk seviyesinde teslim olmasını içerir. Adı ahttır. Nefsimizden de yemin almıştır. Adı yemindir. Nefsimizin Allah'a teslim olmasını içeren. Ruhun da ve için de nefsin de Allah'a teslimi hedeftir. İşte bu nefsin teslimi iki bölüm içerir. Nefsin tezkiyesi, bu yarı yarıya teslimdir. Nefsin tasfiyesi tam teslimdir. Nefsin tezkiyesi Allah'ın yardımıyla otomatik olarak gerçekleşen bir olgudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun nefsini mutlaka tezkiye etmesini sağlar. Nefsin tezkiyesi ne demektir? Temizlenmesi, arınması demektir. Tezkiye, temizlenme, arınma istikametinde kullanılıyor. Öyleyse aynı zamanda not verme istikametinde de kullanılıyor. Allah-u Teala'nın kıyamet günü tezkiye ettiği insanlar, Allah'ın cennetine girecek olan insanlardır. Hayatta da, fizik hayatta da memurlara, amirler tezkiye hazırlarlar. Yani hangi işleri kişi hangi ölçüde yapabiliyor. Allah Teala nefsimizden bahsediyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yani yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Ve muhtevaya baktığımızda konuyu nefs açısından tamamlamak için Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerine beraberce bakalım.
Allah Teala buyuruyor. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve o nefsi sevva edene, dizayn edene, ona şekil verene, hayat verene. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. Ve ona, o nefse takvası da fucuru da ilham edilir. Yani şeytandan fücur gelir, Allah'tan da takva. Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erdi. Öyleyse açık ve kesin olarak görünüyor ki nefs tezkiyesi diye bir olay var. Nefsini tezkiye eden felaha erdi diyor Allah Teala. Felah, kurtuluş. Nefsini tezkiye eden kişi üçüncü kurtuluştadır. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi felaha erer. Bu birinci felahtır. Kişi sırat-ı müstakimdedir.

Allah Teala birinci sırat-ı müstakimi şöyle tarif ediyor. Yasin 60 ve 61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olasınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir, diyor Allah Teala. Allah'a kul olmanın başlangıç noktası birinci sırat-ı müstakimi ifade eder. Ne zaman Allah'a kul oluruz? İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi cevap veriyor. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabe tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onun için kurtardılar. Ve bu istikamette onlar için Allah-u Teala'nın söylediği şey şudur. Onlar tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Yani onlar Allah'a kul olacaklar. Tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar ve Allah'a kul olmuşlar. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Bu nokta sevgili kardeşlerim, kurtuluş noktası. Bu nokta insan ruhunun sırat-ı müstakime ulaştığı nokta değil. Bu nokta Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin üzerinde değil, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaştığı sırat-ı müstakim. İnsan manevi hayatında 7 safha söz konusudur. 7 safha. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. İki, mürşide ulaşmak, ikinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz ki bu sırat-ı müstakim sizi Allah'a ulaştırır. Bu sırat-ı müstakim kendi içinde dörde ayrılır. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sebiller. Birinci sebil yataydır. Tarık-ı müstakime ulaştırır. Tarık-ı müstakim ikinci sebildir ve dikeydir. 7 tane gök katını aşmanızı sağlar. 7. kata ulaştığınız zaman 3. sebile ulaşırsınız. Yatay bir sebil. 7. katın 1. aleminden 7. alemine kadar soldan sağa doğru bir yolculuk yapar ruhunuz. Ve sitret-i müntaha'ya ulaşırsınız en son indiği ilahide. Oradan da Allah'a doğru yükselen bir yeni sebil. Bu 4 sebil, 4. sebil Allah'a ulaştırdığı için bulunduğunuz dünya atlık bu gezegenden ruhunuzun Allah'a ulaştığı bir yere kadar 4 tane sebil içerir. Bu ikinci sırat-ı müstakimdir. Sonra 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. 14. basamaktan 21. basamağa kadar bu sebil sizi ulaştırır. Ruhunuzun teslimi. Sonra bundan sonraki safha 21. basamaktan 25. basamağa kadar fizik vücudunuzu Allah'a teslim etme sırat-ı müstakimi. Dördüncü sırat-ı müstakim. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz sırat-ı müstakim. Beşinci sırat-ı müstakim. Sonra irşada ulaştığınız sırat-ı müstakim. Altıncı. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz yedinci sırat-ı müstakim. Öyleyse ilk sırat-ı müstakim üçüncü basamakla yedinci basamak arasında bir sırat-ı müstakimdir. Ama mutlaka burada başlar.
Allah'a ulaşmayı dileyen herkes o sırat-ı Allah'a kul olur ve Allah'a kul olan herkes de o sırat-ı müstakimin üzerindedir. Allah'a kul olmanın daha birinci basamağında kişi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Sonra bu kişi yedinci basamaktan sonra Allah'a yöneliyor. İkinci bir sırat-ı müstakim söz konusu.

Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Allah Teala burada onun dizaynında ona 7 tane furkan verecektir. Gözlerindeki hicab-ı mesleği alacaktır. Bu 1. furkandır. Görme hastasının, basar hastasının üzerindeki gışaveti alacaktır. 2. furkan. Kulaklarındaki bakrayı alacaktır. 3. furkan. 1 ve 2 numaralı furkanla o kişinin irşat makamını görmesi ve etrafındaki insanlardan Allah'a yakın olanlarla diğerlerini ayırt edebilmesi için geçerlidir. İkinci grup furkan, yani 1 ve 2 numaralı furkanlarından sonra gelen 3. ve 4. furkan, işitme hastanız ve kulaklarınız için geçerlidir. Kulaklarınızdaki bakrayı alacaktır Allah Teala. İşitme hastanızın mührünü kaldıracaktır. 4 furkan oldu. Sonra Allah Teala'nın yardımıyla nefsinizin kalbindeki mühür açılacaktır ve idrak etmenizi engelleyen ilahi kompütür oradan alınacaktır. Ekinnet alınacaktır kalbinizden. Sonra kalbinize ihbat koyacaktır Allah Teala. Bu 7 furkanın her birinde size vereceği derecatlarla kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden mutlaka fazla olacak. Çünkü bu dereceler kaybettiğiniz bütün dereceleri örtecektir. Allah-u Teala'nın verdiği 7 furkanla her birinde kaybettiğiniz derecelerin 1/7'i verilir ve sonunda da bütün günahlarınız örtülür. Kaybettiğiniz dereceler günahlarınızdır. Günahlarınızı tamamen örter Allah-u Teala. Size verdiği furkanlarla ve burada da takva sahibi olursunuz. 1. kademe, takva sahibi olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. 7 tane furkan burada 1. sırat-ı müstakimde o kişiye verilir. İşte kim Allah'a kul olursa, şeytana kul olmaktan kurtulup da Allah'a kul olursa, o 1. sırat-ı müstakimdir. Ve 7. basamakta 1. sırat-ı müstakim tamam olur. Yani o kişi Allah'a ulaşma dileği konusundaki Allah'ın emrini yerine getirmiştir. Allah'ın 1. emri Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşın değil. Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse 1. emir bir dilek emri. Allah'a ulaşmayı dileme emri. Ancak dileyen kişilerde bu formül uygulanır Allah Teala tarafından ve o kişi artık işiten, gören ve idrak eden birisi olur. Bu noktadan sonra, 7. basamaktan sonra o kişi Allah'a yönelmenin 2. safhasındadır. Burada Allah'a yönelme standartlarında Allah'ın bu kişiye ulaşması, kalbine girmesi, kalbine hidayetin gelmesi demektir. Ondan sonra da o kişinin kalbini Allah'a, Allah'ın çevirmesi söz konusudur. Kalbin nur kapısının Allah'a çevrilmesi demek, kalbin Allah'a çevrilmesi demek. Ve sonra Allah Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislam diyor Allah Teala. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar.
ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. İşte burası kalbinize Allah'ın nurlarının girip de nefs tezkiyesine başlamanızı gerçekleştirecek olan ikinci adımdır. Birinci adım neydi? Allah'ın kalbinize ulaşıp kalbinizi Allah'a çevirmesi. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük konumdayken kalbiniz artık Allah'a çevrili. Yukarıdan aşağı inecek olan nurların kalbinize yukarıdan aşağı girmesini temin sadedinde Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Ve her şeyin en güzeli sizin standartlarınızda oluşuyor. Ondan sonra Allah Teala o kişinin kalbine nur yolunu açtıktan sonra kişi zikir yapmaya başlıyor. Burası nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Kalbinize gelen Allah'ın rahmet ve fazl isimli iki grup nurundan fazıllar nefsinizin kalbine giremezler. Nefsinizin kalbinde çekim mevcut olmadığı için. Ama rahmet nurları buradan nefsinizin kalbine girerler ve 11. basamakta nefsinizin kalbine nurlar girmeye başlar. Bu rahmet nuru bir öncü kuvvet olarak girer ve bir ispat vasıtasıdır o kişinin Allah ile olan ilişkisinin başladığını, kalbine nur girmeye başladığını, nefs tezkiyesinin başladığını ifade eder bu. Ve bu rahmet nurları %2'yi aşamaz. %2'ye ulaştığı zaman kişi 11. basamaktan 12. basamağa geçmiştir. Bundan sonra Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. O kişi Allah'ın gösterdiği mürşidi Allah'ın kendisine verdiği sevgiyle sevecektir. Sevgiyi Allah verir. Öyleyse burası 14. basamaktır. On dördüncü basamak mürşidinize ulaştığınız noktadır. Buraya kadar Allah-u Teala'dan tam 12 tane ihsan aldınız. Ve nefs tezkiyesi kalbinize ilk nurun girmesiyle başladı. İlk giren nur %2'yi oluşturan rahmet nurlarıdır. Daha henüz kalbinize asıl nefs tezkiyesinin müsebbibi olan, nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olan nurlar girmemiştir. Nefsinizin kalbine nurlar girdikçe iç dünyanızdaki kavganın yavaş yavaş azalması söz konusudur. Öyleyse irşat makamına ulaştığınız zaman ne olur? Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele 22. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerinin içine iman yazılır diyor. Kişinin kalbini de Allah Teala kalbini açıyor ve iman yazıyor kalbine. Sonra devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna yevmi telakının geldiğini ve Allah'a doğru yola çıkmasını, Allah'a ulaşması gerektiğini söylüyor. Ruh da vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu fizik vücudun içinde olan o ruhun yerine fizik vücudun dışında yere paralel bir şekilde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşiyor. Tabii o ruhun başının üzerinde de salah nuru var. Bu noktada kişi birinci nura sahip olmuştur. Bu nur kendisine ait değildir, devrin imamına aittir. Ama onun başının üzerinde mevcut olduğu için bu bir nurdur.
İşte Allah Teala'nın dizaynında burada bir nur oluşur o kişinin başının üzerinde. Bu devrin imamının ruhudur. Sonra Allah Teala o kişinin bütün günahlarını zaten örtmüştü. Şimdi de sevaba çevirir. Günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Yani mağfiret veya devrin imamı ile kişi arasındaki ilişkide bu bir şefaattir. Ve bu arada kişi zikrini yapmaya devam eder. Zaten kalbe nur gelmesiyle kişinin mürşidine ulaşması arasında çok kısa bir zaman geçer ve kişi zikir yapmaya başlar. Mürşidine ulaşıp da tabi olduğu anda bu işlemler başlar. Bu çok kısa bir zaman parçasıdır. Ve Allah Teala o güne kadar o kişiye 1'e 10 verirken o günden sonra 1'e 100 vermeye başlar. Her bir derece kazandığı zaman 100 derece birden kazandırır Allah Teala ona. Dereceler arasından günahların sevaba çevirmesi de gene Allah'ın bir lütfu keremidir. Sonra o kişi mürşidine ulaştığı için Allah Teala onun kalbine zikir yaptığı zaman rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderir. Rahmet nurları hem kargo uçağıdır hem de aydınlatıcı bir nurdur. Ve aynı zamanda öncü nurdur. Başlangıç nurudur. İleri karakoldur. Böylece rahmet nurları %2 nispetinde o kişinin kalbinde oluşmuştur. Ve kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmaya başlar. Bu sefer yalnız rahmetle faz gelmez, rahmetle salavat da gelir ilave olarak. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İki çeşit nur, iki grup nur kişinin kalbine gelmeye başlar. Bu arada Allah Teala o kişinin kalbine iman kelimesini yazmıştı. On dördüncü basamakta Allah'ın verdiği nimetlerden birisi de o kişinin kalbine iman kelimesini yazmaktır. Ne olur yazarsa? Yazarsa İman kelimesi bir manyetik kutup oluşturur. Manyetik alan oluşturur. Bunun manyetik alanının kutbuyla kalbe zikirle ulaşan Fazl isimli nurun kutbu birbirini tamamen ters istikamette oldukları için birisi artı kutbu, birisi eksi kutbu oluşturduğu için Fazıllar İman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. İşte bu yapışma nefs tezkiyesinin başlangıcını ifade eder. Burada gerçek anlamda nefs tezkiyesi başlamıştır. İlk giren %2 rahmet nefs tezkiyesinin remzinin nefs tezkiyesinin başladığının işaretidir sadece. Gök katlarını yükselmekte rahmetin bir etkisi söz konusu değildir. Bundan sonra her %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı mutlaka yükselecektir. İşte bu noktadan itibaren başlayan bu olay adım adım üst katlara doğru devam edecektir. Nefsinin kalbinde fazıllar, iman kelimesinin etrafında birikmeye başladığı zaman o kişinin nefsi tezkiye olmaya başlamıştır. Bunun adı
nefs tezkiyesidir. Yani nefsteki %100 afetlerle dolu olan nefsteki afetlerin kapı dışarı edilip bir daha geri dönmelerinin önlenmesi olay budur. Öyleyse bu noktada

doğumunuzdan itibaren %100 kaplamış durumdadır. Hep afetlerle dolu bir kalbin sahibisiniz. Herkes aynı durumdadır. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhun kalbi de %100 hasletlerle doludur. Bu sebeple nefsin kalbi Allah'ın emirlerini yapmak istemez, yasak ettiği fiillerini işlemek ister. Ruhun kalbi ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiklerini de asla işlemek istemez. Öyleyse ruh Allah'ın emirlerine teslim olmuş, Allah'a teslim olmuş bir varlıktır. Nefs ise isyandadır. Doğumunuzdan itibaren iki birbirine zıt varlık iç dünyanızda devamlı bir kavga halinde olacaklardır. Bu insanların huzurlu olamamalarının, mutlu olamamalarının temel sebebidir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren ne olur da mutluluğu yaşamaya başlarsınız? Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tağutun kulu olmaktan sizi kurtarır ve kendi kulu yapar. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Zümer 17. Ve Allah'a kul olursunuz. Allah'a kul olduğunuz andan itibaren tağutun, insan ve cin şeytanların ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede size tasallut etmesi, sizi negatif olarak etkileyebilmesi artık mümkün değildir. Yani nefs tezkiyesine, şeytanın engel olmasına Allah-u Teala kesin şekilde müsaade etmez. Nefs tezkiyesine zikirle başlarsınız. Zikir bir şifredir, Allah kelimesi. Öyle bir şifredir ki bu şifreyi kullandığınız zaman mutlaka Allah'ın katından bu noktadaysanız, müşrinize ulaşmışsanız ve 12 tane ihsanla ulaşmışsanız, Allah'a ulaşmayı dileyerek ulaşmışsanız, o zaman şifre tatbikata girer ve nefsinizin kalbine zikir boyunca devamlı rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Bu nurların iman kelimesinin etrafında toplanması %1, %2 derken dikkat edin, ilk giren %2 rahmetin dışındaki fazıllardan bahsediyoruz şimdi. Artık fazıllar nefsinizin kalbine girip yerleşmeye başladı. Çünkü iman kelimesi onları kendisine çekebilecek olan gücün sahibi. Ve yapışıyor. Oraya gelen fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesine yapışıyor. Etrafında giderek büyüyen bir, büyüyen hacimde bir toplanma söz konusu. Fazıl toplantısı. Fazıl toplanması. Bu fazıllar ilk defa %7'yi bulduğu zaman kişi nefse emaredir. Ve o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Birinci gök katında bir secde işlemi gerçekleştirilir. Bütün Allah'a doğru yola çıkan ruhlar saf halinde yükselirler. Ve birinci katta da namaz dizaynında saflar oluştururlar. Ve birinci kata kadar çıkabilenler bu safların en arkasındakilerdir. En önde altıncı kata kadar çıkabilenler vardır. Onların arkasında beşinci kata kadar çıkabilenler, sonra dördüncü kata kadar, üçüncü kata kadar, ikinci kata kadar çıkabilenler vardır. Birinci kata çıkabilenler ise kuyruğun sonunu oluşturur. Son namaz sıralarını oluşturur. Son namaz saflarını oluşturur. Yukarıya doğru uçuşlar ayakta ve saf halindedir. Orada da aynı saflar söz konusudur. Ama o bir tek saf orada bölünür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin nefsinin kalbinde ilk %7 nur oluşmuşsa, vücudunuzun içinde bir rehine olan nefsinizin birinci gök katını, kilidini açma imkanı oluşur. Ve birinci gök katı açılır. Ruhunuz birinci gök katına ulaşır diğer ruhlarla, diğer ruhlarla birlikte. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım,

Gönül dostlarım. Nefsi emare konusunda Allah Teala diyor ki Yusuf suresinin 153. ayet-i kerimesinde ve ma uberru nefsi inne nefsi le emaretin bis su'i ila ma rahimi rabbi. Ya ben nefsimi beraat ettiremem. Burada aslında teskiye edemem manası var. Çünkü nefs şerri emreder diyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah rahim esmasıyla o kişiye tecelli etti. O kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükseldi. Onlar yükselebilirler. Yani beraat konusunda, temizlenme konusunda, suçtan aklanma konusunda kişi harekete geçti. Kişi zikrini daha çok arttıracaktır. 15 bin zikre kadar birinci kat söz konusudur. 7 bin zikirle başlayan zikir müessesesi 9 bin, 11 bin, 13 bin, 15 bin diye ikişer bin artacaktır. 15 bine kadar kişi birinci kata ancak tırmanır. Ne zaman zikriniz 17 bine çıkarsa ikinci gökyüzüne çıkmaya hak kazandınız demektir. İkinci kata nefsi levvame deniyor. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Allah Teala nefsi levvameden bahsediyor. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Hayır, öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Kişinin nefsindeki afetler sebebiyle hatalar işlemesi söz konusu. Bu hatalardan sonra da pişmanlık duyması ve nefsini levmetmesi, kınaması söz konusu. Kişi, yani o insanın iç dünyası günah işlemeyi istemiyor ama nefsindeki afetler kişinin iradesini kullanmasına rağmen o iradeyi aşıp o kişinin hatalar yapmasına sebebiyet veriyorlar. Kişi nefsini kınıyor. O kişi Allah'ın kontrolünde olmasa çok daha büyük günahlar işleyebilir ve yoldan çıkabilir. Ama Allah'ın kontrolünde, Allah Teala o kişiyi koruyor. O kişiye namazı sevdiriyor, o kişiye orucu sevdiriyor, o kişiye özellikle ve özellikle zikri sevdiriyor Allah Teala. Ve kişi severek zikir yapıyor. Zikir yapmak ona ağır gelmiyor. Çünkü zikir yaparken büyük bir mutluluk duyuyor kişi. Ve zikrini daha çok arttırıyor. 19 bin, 17 bin zikirde ikinci gök katına ulaşıyor kişi. Burada su arılma havuzları var. Her ruhun elbiseleriyle içine girdiği, başının üzerinden 2-3 karış yukarıya kadar sarımsı, bal rengi bir sıvıyla, şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş, etraftan açık bir şekilde görülen cam havuzlar. Bu havuzlar zemin seviyesinden yükselen, bizim dünyamızda cam adını verdiğimiz şeffaf havuzlar. İçine giren insanların atlas elbiseleri, insan ruhlarının hiç ıslanmıyor. Aynı kurulukta kalıyor ama suyun içinde, su diye nitelendirdiğimiz sıvının içinde ve evvela secde ediliyor, sonra o havuzların içine birer birer ruhlar uçarak geliyor. Sağ kanat ve sol kanat velileri ve hanım sultan, birinci ve ikinciler erkekleri, hanım sultan da hanımları başlarından aşağı oraya havuzların içine bastırıyor. Ruhlar nefes almadıkları için, nefes almaya ihtiyaçları olmadığı için suyun, sıvının içinde bir problemleri olmuyor. Söylediğimiz gibi ayrıca ıslanmıyor da elbiseleri. Burası
İkinci gökkatı nefsin kalbinde 14.000 %14.000'in %14 fazıl birikimi oluştu. Ruh da ikinci gökkatına ulaştı. Nefsi revamede kişi. Daha sonra kişi bir %7 daha nur kazanıyor. Fazıl toplanıyor nefsinin kalbinde. Fazıllar böylece %21'e ulaştı. Bu kişinin ruhu da o zaman üçüncü gökkatına ulaşır. İki katlı bir mescidin üst ve alt katlarında secde yapılır. Ve secdeden sonra dışarı çıkılır. Mehenk menfezine ulaşılır. Bu secdenin yapıldığı yer, bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde %7 daha nur birikimi gerçekleşmiştir. Yani fazıllar %21'e ulaşmıştır. Ruh da üçüncü gökkatına. Burası nefs-i mülhimedir. Şems suresi 7 ve 8. ayetlerde 9. ayet-i kerimeyi de söyleyelim. Allah Teala şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene, dizayn edene. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Takvası da fücuru da ilham edilir. Ve kim nefsini tezkiye etmişse o felaha erdi. Kat eflaha men zekkaha. İşte burası ikinci kurtuluştur. Nefs tezkiyesinin ikinci kademesindeki olay. Kişinin kurtuluşu daha birinci kademede Allah'a ulaşmayı dilediği an başlıyor. Burası üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü gökkatı, nefsi mülkime. Sonra kişi zikrini daha çok arttırıyor. 15.000 zikir birinci kat, 17.000 zikir ikinci kat, 19.000 zikir üçüncü kat geçtik nefsi mülkime. Nefsi mutmainneye giriyoruz dördüncü defa. 21.000 zikirde kişi dördüncü kata ulaşır. Sevgili kardeşlerim, burada bu kat için nefsi mutmainne muhtevası kullanılıyor. Tatmin olmuş olan, doyuma ulaşmış olan bir nefs söz konusu. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî vethuli cenneti diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul ve Allah'a kul ol. Ve cennetime gir diyor. Burada Allah'ın cennetine giriş, üçüncü kat cennete, dördüncü kat cennete giriş söz konusu. Ama cennetin birinci katı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman elde edilir. İkinci katı mürşide ulaştığınız zaman, üçüncü katı ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. İşte buradaki mutmain olan bir nefsin cennete girmesi, mutmainliğe hep devam edeceği için ruhun Allah'a ulaştığı 21. basamağı işaret ediyor bu basamağı değil. Burada Allah ile olan ilişkinizde mut
mutmain olmak söz konusu. Allah Teala diyor ki Rahat 28'de Ela bi zikrillahi tetmeinnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Ve insan ruhunun sadece zikirle Allah'a ulaşabileceği, Allah Teala tarafından açık bir şekilde ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala bu nefs tezkiyesi konusunda Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ilehi teptila. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret. Allah, Allah, Allah diye Rabbinin ismiyle, Allah kelimesiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte Allah'a insan ruhunun ulaşması sadece bir tek şekilde gerçekleşebilir. Allah'ın isminin devamlı zikredilmesiyle. Kademe kademe her şey gerçekleşiyor. Burada zikrin daha çok artışı noktasında bu mutmaineden sonra radiye kademesi gelir. Allah'tan razı olma. İşte Şems Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde ey mutmain olan nefs Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ey ruh Rabbine geri dön. Neyle? Radiyeten vardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Kişi Allah'tan razı oluyor. Burada kişinin Allah'tan razı olması söz konusu. Radiye kademesi. Ruh 5. gök katında. Allah'a henüz ulaşmadı. Ruh 5. gök katında. Sonra vardiye kademesi geliyor. %2 daha fazıl birikimi. %7 daha fazıl birikimi. 6. defa %7 fazıl birikimi. 5.'si radiyede kişi Allah'tan razı. 6.'sı vardiyede Allah da kulundan razı. Allah'ın rızasını kazanmış kişi burada. Ve Allah'ın bu seviyede bir kulu olmuş, Allah'ın rızasını kazanmış bir kul ve Allah'ın cenneti konusunda devamlı katları yükseliyor. Ve tezkiye kademesine ulaşıyoruz. 7. defa %7 nur birikimi. Allah Teala diyor ki Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için gerçekleştirir ve ruhu Allah'a döner. Ve dönüş Allah'a olur. Allah'a dönüş gerçekleşir. Ruh Allah'a ulaşır. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi %49 eder. 2 de rahmet birikimi olmuştu. Değişmeyen %2'lik rahmet birikimi %51. Manası şu. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Bu açıdan nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluydu. Ve %100 afetlerle dolu olan nefsinizin kalbinde şeytan sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri söylüyordu.
Allah'ın emrettiği ibadetlerin yapılmamasını, Allah'ın yasak ettiği fiillerinde işlenmesini istiyordu nefsen. Nefsin kalbi de %100 afetlerle dolu olduğu için ve afetlerin de yapısı Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek olduğu için şeytanın ısrarı falan gerekmiyor. Şeytanın işareti yeterli. Nefs zaten o kötü şeyleri yapmak için can atıyor. Hemen vücut ülkesinde o fiil işleniyor. İçki içmek, kumar oynamak, ahlaksızlık hepsi bu standartların içerisinde. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi, %49 da nur birikimiyle neye ulaştınız? Nefs tezkiyesine ulaştınız. Burası nefsinizin tezkiye edildiği yer. Yani nurların %50'yi aştığı yer. Aşarsa ne olur? Nefsinizin kalbinde %100 hakim olan şeytan artık %49'a düşmüştür hükmü. Nefsinizin kalbinde sıfır olan nurlar %51'e ulaşmıştır. %49 faz, %2 rahmet. Öyleyse yeni bir hayata başlıyorsunuz. Nefsiniz tezkiye olmuş. Tezkiyetün nefs tamamlanmış. Bundan sonrası nefsin tasfiyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi nefsinizin kalbine %51 nurun, %49 fazl, %2 rahmet nurunun girmesiyle gerçekleşir. Her şeyin en güzel olduğu bir noktada oluyorsunuz. Artık nefs tezkiyesi tamamlandı. Ruhunuz %51 nurda Allah'ın zatı, 7. gökyüzünde Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Allah Teala şöyle söylüyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi: Zalikel yevmul hakkı femen şa'ittaze ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu bu yola aşarak Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur. Ve Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesi: Vallahu indehu husnul me'ab. Ve and olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Güzellerin en güzeli Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, işte o yüce Allah sizi zatına ruhen kabul buyurdu. Allah'ın zatından gelmişti ruhunuz, size üflenmişti ve Allah'a ezelde verdiğiniz sözü yerine getirdiniz. Ruhunuzu onun gerçek sahibine, Allah'a, sizi yaratana, yüce yaratıcınıza, Rabbinize ulaştırdınız. Burası ermişler dizaynıdır. Bu noktadan itibaren ermişler safında yola yer alacaksınız. Yani velayetin ermişler, Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar, Allah'a ruhlarını erdirmişler, ruhları Allah'a erenlerden oluyorsunuz. 21. basamaktasınız, ruhunuz Allah'a ulaştı, sonra ruhunuz Allah'ın zatında yok olur, Allah'ın zatında ifna olur. Burası nefs tezkiyesinin gerçekleştiği yerdir. Burada biter mi her şey? Bugünkü konumuz burada tamamlanıyor. Ama sonrası şöyledir. Daha sonra 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. %81 nur birikimi. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. 26. basamakta
nefsinizin kalbi daimi zikirle %100 nurlarla dolacak. Ulul elbap olacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. Aynel yakin sahibi olacaksınız. İlmel yakinden aynel yakine geçeceksiniz. Daha sonra bu aynel yakine geçtikten sonra bundan bir sonraki kademede nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler %100 yok olduğu noktada hem Allah Teala size yerlerin melekutunu gösterecek, ulul elbap makamında, hem de göklerin melekutunu gösterecek, ihlas makamında. Sonra 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 5. kademesinde ise irşat makamının sahibi olacaksınız. Allah Teala sizi irşat makamının sahibi kılacak. Aynel yakine geçtiğiniz zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Burası tasfiyedir. Tasfiyeden sonra yeni bir ilave, nefsinizin kalbinin müzeyyen olması, tam 19 kademe müzeyyen olması ve iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim etmeniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesi, nefsinizin kalbinde %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere %51 nur biriktirerek şeytanın mağlubiyetini kesinleştirdiğiniz noktadır. Ve Allah'ın ermiş evliyası olduğunuz noktadır. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece buraya değil, burası Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir, herkes buraya ulaşabilir. Önemli olan bundan sonrasına ulaşmak, zikrinizi artırarak daimi zikre ulaşmak. Allah-u Teala'nın hepinizi o hedeflere ulaştırmasını, daimi zikre ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yürün dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد في الجميع.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın hepinizin ulaşmasını istediği yegane menzil budur. Sizin mutluluğunuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Hepiniz Allah Teala tarafından yaratıldınız. Ve hepiniz ona kul olmak için yaratıldınız. Kul olmaksa başlı başına bir mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluklar dünyasına Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için mürşidinize ulaşıp tabi olarak o noktaya kadar 12 tane ihsan olarak tabiyetinizden sonra 7 tane nimet olarak ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 21. basamak. Burası mutluluğun yarı yoludur. Dünya saadetinin. Cennet saadetinin ise 3. katı. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dünya saadetinin %80'ini aşıyorsunuz. Cennet saadetinin 4. cennet katı. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Cennet saadetinin 5. katı. Dünya saadetinin %100'ü. Sonra içeride ulaşıyorsunuz. Dünya saadetinin %100'ü. Cennet saadetinin 6. katı. Ve iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. O zaman cennet saadetinin 7. katına, adın cennetlerine ulaşıyorsunuz. Dünya saadetiniz zaten hep %100'dü. Son 3 mertebede irşada ulaştığınız zamanda ondan evvelki kademe olan daimi zikre ulaştığınız zaman da irşada ulaştıktan sonraki son kademe olan iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada da hep dünya saadetiniz %100. Cennetin ise 5., 6. ve 7. katlarına ulaşıyorsunuz. Allah Teala hepinizin cennete girmesini ister. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Allah Teala dünya saadetinde sizleri garanti ediyor. Cennet saadetinde sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz Allah için yeterli. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı onun işi. Ta ki size dünya saadetini %50'den daha fazla teslim etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz itibarında cennet saadetini ayaklarınıza sersin. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. Sabiyetiniz 2. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. 3. kat cennetin sahibisiniz. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah garanti ediyor. Sizin yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi Allah'ın garantisinde. Yoksa hala ne kadar çok sevindiğinizin, Allah Teala tarafından ne kadar çok sevildiğinizin farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını vermesine sebep oluyor. Cennetlerin de 3. katına kadar sizi çıkarmasına sebep oluyor. Bir tek dilek. Bu dileğin sonunda o sizi kendi zatına ulaştıracak. Allah'ın sözü orada tamamlanır. Oraya ulaştığınız zaman aradan çok bir zaman geçmiş olmayacak. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden sonra
5-6 aylık bir zaman parçasının sonunda mutlaka ruhunuz Allah'a erer, ulaşır. Ermiş olursunuz. Erenlerden olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın evliyasısınız. Allah'ın dostusunuz. Allah Teala evliya kelimesini kullanıyor. Bizde Türkçemizde evliya büyük marifet sahibi insanları denir. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostu oldunuz. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin evliyasıdır. Velisidir. Dostudur. Allah kimin dostuysa onlar da Allah'ın dostudur. Allah Teala o dostları için diyor ki Yunus suresinin 62-64. ayet-i kerimelerinde Eyla inne evliya Allahü la hafin aleyhim ve la hum yasinun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. İşte kim Allah'ın evliyası olmuşsa sizi mahzun kılmaz Allah Teala. Mutlaka probleminize çözüm getirir. Sevgili kardeşlerim. Beklemediğiniz bir tarzda Allah Teala tarafından devamlı korunursunuz. İnsanlar vasıta kılınırlar bu hedefe Allah Teala'nın size ulaştırması için. Sevgili kardeşlerim, sevgi, sevgi ve de sevgi. Allah ile olan ilişkileriniz hep buna dayalıdır. O sizi her halükarda sever. Allah'a ulaşmayı dinemişseniz Allah'ın sevgisine hak kazanmışsınız demektir. Ondan evvel de sever ama o sevgisi size bir yarar sağlamaz. Sadece sizin için üzülür. Neden kendini feda etti? Neden benim yoluma girmedi, bana ulaşmayı dilemedi ve cehennemi seçti diye Allah Teala sizin için üzülür. Kanunlarını koymuştur. Kanunlara insanlar isteseler de istemeseler de kerhen veya tavan mutlaka itaat etmek mecburiyetindedirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın yolu Allah'tan geçer. Allah'la bir dostluk kurmadıkça hiç kimse mutlu olamaz. Allah'la bir dostluk kurmadıkça mutluluk mümkün değildir. Allah'ın dostu olmanızsa hemen Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsunun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Yevmil ahire inanmışlardır. Allah'a ulaşma gününe inanmışlardır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve bunun üzerine de takva sahibi olmuşlardır. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Dünya hayatında dünya saadetinin yarısı garanti ediliyor onlara. %50'den fazlası. Cennetin de üçüncü katı gene garanti ediliyor. Öyleyse ne karşılığı, neyi satın alıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir dilek karşılığı, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı,
Gerçekten ben hiçbir şey yapmayacak mıyım diye soruyorsanız, hayır yapmayacaksınız. O yaptıracak. Size namazı sevdirecek. Orucu sevdirecek ve öyle bir orucu sevdirecek ki oruç tuttuğunuz zaman Allah Teala karnınızı acıktırmayacak. Acıkmadığınızı hissedeceksiniz. Oruçlu olduğunuz gün diğer günler gibi normal bir standart içinde hissedeceksiniz kendinizi. Allah Teala karnınızı acıktırmayacak. Bir süre sonra zaten bu size normal bir olay gibi gelecek. Başkalarının da acıkmadığını zannedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, birçok çocuktan, evli anlardan, oruç tutmasa da babamız bizi dövmese diye çok telefonlar aldık. Sevgili kardeşlerim, oruç tutmak bu değildir. Allah Teala Allah'ın yolunda olanlara oruç tutturur ama onları acıktırmaz. Namaz kıldırır. Namaz onlara ağır gelmez. Onlar için namaz kılmak angarya değildir. Allah'ın bir büyük zevkidir. Sizin için de öyle olabilir. İki türlü insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve dileyenler. Dilemeyenler için kurtuluş yoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onların arasında da namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler hepsi vardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. İşte Allah Teala fitne katilden beterdir diyor. Allah Teala fitne katilden beterdir. Neden böyle söylüyor? Nedir fitne? Fitne bir dumandır. Bir azaptır. Bütün insanları saracak olan bir azaptır. İnsanlar ibadet edecekler. Namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler, kelime-i şehadet getirecekler. Ve de onlara denmiştir ki bu İslam'ın 5 şartı bunlardır. Bunları yaptınız mı doğru posta cennete gidersiniz. Onlar da bunları yapmaktadırlar. Zorlansalar da gene yapmaktadırlar. Ve hadis böyle söylediğine göre mutlaka cennete gireceklerine inanırlar o zavallı kardeşlerimiz. Ama giremezler. Hiçbirisinin cennete girmesi mümkün değildir. Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse mutluluk mu? Hepiniz onun için yaratıldınız. Kim acaba ben mutlu olmak istemiyorum diyebilir? Kim mutsuzluğu seçer? İnsanlar asla mutsuzluğu seçmezler ama mutluluğu seçmedikleri için mutsuzdurlar. Öyleyse Allah Teala'nın emri kesin. Sadece bir tek emir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Her şey bunun arkasına bina edilmiştir ve arkadan gelecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kürenin merkezidir. Bütün çevre şartları ona göre dizayn edilir. O varsa küre vardır. O yoksa yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız eğer, işte meydan sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve ne olduğunu kendiniz görün. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bütün güzellikler sizi adım adım sarmaya başlayacaktır. Bütün güzellikler sevgili kardeşlerim.
Allah Teala kör gözleri açar, sağır kulakları açar, idraksiz kalpleri açar. Kimlerinkini açar? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerinkini açar. Kim Allah'a amen olursa diyor Allah Teala, Allah onlara fırkanlar verir ve onların günahlarını örter diyor. Enfal 29. Sevgili kardeşlerim, sizin sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. O sadece sizden bunu ister. Allah'a ulaşmayı dilemenizi. Dileyen insan mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle donatılacaktır. O Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi görmek için, göstereceği mürşidi görmek için hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah-u Teala ona gösterecektir. Ve tabiyetinden sonra bir vuslat olayı söz konusu olacaktır. Adım adım göz katları onun ruhu tarafından birer birer yukarı doğru aşılacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her kat ayrı bir güzellik taşıyor. O katlar boyunca Allah-u Teala size hep güzellikleri yaşatacaktır. Günlük zikriniz giderek büyüyecektir. 17.000 zikirden başlıyorsunuz zikre. 15.000 zikre kadar ancak birinci kata ulaşabilirsiniz. Sonra 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmıştır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Ulaştırır mı? Sözü var.

Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Dilediğini dalalette bırakır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim de amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Allah'a doğru. Allah'a doğru yola çıkmak için önce Allah'ı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif var zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a doğru ruhunuz yola çıkamaz. Şart mı diyorsunuz? Sorduğunuz suale bağlı. Hangi açıdan şart mı? Yani Allah'a ulaşmadan cennete girilemez mi? Bu tarzda bir sual mi sormak istiyorsunuz? Girilir. Allah'a ulaşmak üçüncü kat cenneti ifade eder. Birinci kat cennete gidebilmek için sadece Allah'a ulaşmayı dinlemek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah Teala sizin bu talebinizi işitir, bilir ve görür. Kalbinize bakar ve bu talep kalbinizde yeşerir. Kalbinizde böyle bir talep varsa, kalbinizden kalben Allah Teala'ya yönelmişseniz, "Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum." demişseniz, gönlünüzce, kalbinizce demişseniz, o zaman dediniz demektir. Allah'a ulaşmayı dilediniz demektir. Birçok kişi bize telefon ediyor. "Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama hiçbir değişiklik olmadı bende." Biz de ona tarih kitabı hikayesini anlatıyoruz. Bu hikayeyi herhalde ezberlediniz artık. Olan tarihten ihmale kalmış. Yani şimdiki tabirle bütünlemeye. Ve ertesi gün imtihana girecek. Babası diyor ki, "Evladım işte bak tarih kitabın. Al kitabı. Bu gece oku. Sabahleyin eğer okumayı bitirebildiysen, bütün kitabı okuyabildiysen ki yarın imtihana gireceksin, mutlaka okuman lazım. Ben sana şu kadar para vereceğim." Çocuk sabahleyin erkenden babasının yatak odasının kapısını çalıyor. "Baba, baba," diyor, "imtihana gideceğim ben. Çabuk parayı ver." "Neden?" diyor babası. "Okudum kitabı," diyor. "Şimdi ver bakalım parayı." Babası diyor ki, "Yavrum sen o kitabı okumamışsın." Çocuk da diyor ki, "Okudum. Nereden biliyorsun?" diyor, "okumadığımı." Babası diyor, "Ver kitabı." Veriyor oğlan. Açıyor kitabın son sayfasını, babası, "Bak," diyor, "burada para. Eğer," diyor, "okusaydın mutlaka bu parayı görecektin ve alacaktın. Ama," diyor, "sen bu kitabı okumamışsın." İşte tıpkı bu delikanlı gibi, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediğinizi zannediyorsanız ve de size hiçbir değişiklik olmuyorsa yanılıyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Şurası dinleyecek. Kalbiniz. Kalbinizden bir dilek. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki o Allah'a ulaşma dileğini görmek ister. Yani gayesi budur hepiniz için. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Allah bundan sadece mutluluk duyar. Ne kadar çok insan kurtulursa Allah o kadar memnun olur. Ne kadar çok insan kaybederse şeytan da o kadar mutlu olur, memnun olur. Şeytan mutlu olamaz. Sadece memnun olur, insanları yoldan, Allah'ın yolundan ayırdı diye. Oysa ki cehennemdeki cezası her ayırdığı insan için kat kat çoğalır. Öyleyse sevinmesi değil, bir hayli üzülmesi lazım diye düşünüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu mapta olaylar dizisini düşünün. Siz size düşeni yapacaksınız, Allah da kendisine düşeni. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala ile olan ilişkinizde dikkat edin. Siz Allah'ın ahdine sadıksanız, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, kurtulmamanız mümkün değildir.
Ama dilememişseniz kurtulmanız mümkün değildir. Birincisinde Allah'a ulaşmayı dilemişseniz cehennemden kurtulmamanız mümkün değildir. Dilememişseniz o zaman da kurtulmanız mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ameni olmayan, Allah'a minip olmayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Diğer şartlar mı? Diğer şartları terazinin bir kefesine koyun. Aklınıza ne geliyorsa hepsini koyun. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Hepsini koyun bir tarafına. Öbür tarafına da terazinin Allah'a ulaşmayı dilemeyi koyun. Eğer o Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi yoksa, sadece tek başına orada duran Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün o terazinin diğer tarafından daha ağırdır. Tek başına hepsinden fazla değer ifade eder Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi, sizin için cennet söz konusu değildir. Dünya saadeti hiç söz konusu değildir. Öyleyse Allah Teala insanları diyeceksiniz mutlu olmak için yaratmadı mı? Evet, mutlu olsunlar diye yarattı. Ben niye mutlu değilim mi diyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet babası kendisini mürşidi olan Akşemseddin Hazretlerine teslim ettiğinden bir süre sonra geliyor babasına diyor ki sen diyor sultanı iklimi Rum değil mi sen? Babası diyor ki ikinci Murat öyleyim. Peki diyor ben senin oğlun değil miyim? Oğlumsun diyor. Öyleyse diyor bu diyor beni niye dövüyor diyor. Akşemseddin Hazretleri'ni gösteriyor. Babası da kulağına eğiliyor Fatih Sultan Mehmet'in. Oğlum diyor onu getiren vardı ya diyor hani o gün sen de görmüştün. O da benim mürşidimdi diyor. O da beni döverdi diyor. Sevgili kardeşlerim. Sizde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni cennetine ulaştırmıyor, beni mutluluğa ulaştırmıyor diyorsanız yalan. Siz kendi kendinizi yalanlıyorsunuz, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O zaman kalpten bir dilek Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek. Evvela birinci sualimiz. Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyoruz diyeceksiniz. Güzel. İkinci sual. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor musunuz? Ona da inanıyoruz derseniz. Üçüncü sual. Bunun üzerinize 12 defa farz olduğuna inanıyor musunuz? Bunlara inanıyorsanız o zaman Allah'ın ayetlerine inanıyorsunuz demektir. O zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine de inanacaksınız. Ne diyor Allah-u Teala? Allahü yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ama dileyen ulaşmıyor. Allah onları kendisine ulaştırıyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şey var. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a yönelenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Bir takım insanlar var.
Ben mi diyor? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile diyor 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı hala belli değil. Benim gibi fukarayı Allah Teala nasıl cennetine koyar? Nasıl umabilirim? Allah Teala da kesin garanti veriyor. Ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin, bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırırım. Ben Allah'ım diyor ve sözümü tutarım diyor. Öyleyse Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini öğrendiğiniz zaman hiç de safsatalarla alakalı olmadığını göreceksiniz. Çok açık ve net. İki tane seçeneğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, iki, dilememek. Neşeniz bilir. Hangisini isterseniz seçin. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ne zaman girersiniz? Kıyamette. Ama

diyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onun günahlarını affedecek yani Allah'a ulaşmayı diledi diye. Evet. Affedecek. Bakınız ne diyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde? Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse biz ona furkanlar veririz diyor. Ve onun bütün günahlarını örteriz. Ya da ifadenin Kur'an'da söylendiği gibi ifade edelim. Kim Allah'a yönelir, takva sahibi olursa biz onun günahlarını biz ona furkanlar veririz ve onun günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Onun günahlarını örteriz. Öyleyse Allah Teala kişinin günahlarını örtmeye hazır. Kişinin günahlarını örtecek. Kişi ne yapacak peki? Hep o zavallı insanlara acımışımdır. Kur'an'ın hakikatlerini bilmeyen insanlar hep Allah Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi ben falanca günah işledim. Ne olursun beni affet. Günlerce, gecelerce Allah'a yalvarırlar. Halbuki bu yalvaran insanlar tamam gene yalvarmaya devam etsinler. Ama bu yalvaran insanlar eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerlerse sadece o günahları değil, o devamlı Allah-u Teala'ya beni bağışla ya Rabbim, beni affet ya Rabbim diye dua ettikleri günahları değil sadece, bütün günahları örtülür. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin neden hangi günah işlemiş olursanız olun, günahınız ne olursa olsun, gelin diyor, bu dergaha gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Neden? Biliyor garantide. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah Teala onların günahlarını örtecek. Örttüğü zaman bunun manası sevapların günahlardan fazla olmasıdır. En büyük günahları işlemiş olan insanların bile mutlaka sevapları vardır. Birbirine karışmazlar. Sol taraf günahhanesidir. Kırmızı rakamlarla yazılır hayat filmlerine kişinin her saniye kaybettikleri dereceler. Sol tarafa kazandıkları derecelerde sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılır. Ve kümülatiftir sonuçlar. Her an ilavelerden sonra sonuç da birlikte ortaya çıkar. Kimin kazandığı dereceler hayatı sona erdiğinde kaybettiklerinden fazlaysa o kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme gireceklerdir. İşte bu kadar basit. Bu Allah'ın kanunu mu? Evet, kanunu. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin günahları sevaplarından az olursa onları cennete koyarız diyor. Onlar cennette kalırlar. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Ama kimin de günahları sevaplarından fazla olursa o zaman onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse biliniz ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından fazladır. Allah Teala ne kadar açık olarak yazmış. Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeyn biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun.

Muhakkak ki diyor, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak ki dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Yani onlar Allah'ın ayetlerini bilmezler diyor. Ve sonuç, ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir. Yani müminin 103'e göre kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için dereceler itibariyle gelecekleri yer ateştir. Kim bu insanlar, suçu ne? Suçu bu. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Eğer diyecekseniz, iyi de bilmiyor ki nereden dilesin? İşte o mümkün değil sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim olursa olsun, ona mutlaka bu söz ulaşmıştır. Ama o kişi o sözü ciddiye almamıştır. Almayabilir. Eğer almazsa ne yazık ki bunu cehennemde ödemek mecburiyetindedir. Hayatınızın en önemli konusundan bahsediyorum. Sizi cehennem ehli kılacak veya cennet ehli kılacak olan faktör. Kim size derse ki sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş, ben nasıl cennete girerim? Hayır deyin. Sen bunu yanlış öğrenmişsin. Sana bunu kim söylediyse sen ona Kur'an-ı Kerim'i göster. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bütün sahabe için söylediği şeyi onlara söyle. Diyor ki Allah-u Teala, o sabikun el-evvelin var ya, hayırlarda yarışanların evvelkileri, bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bunlar 7. kat cennete girecek olanlar. Bir kısmı ensardan, bir kısmı da muhacirinden. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bunlar kim? Bunlar sahabe. Sahabe dediğimiz insanların hepsi bu hedefe ulaşmışlar. İster insan olsun, ister muhacirin. Kimdir sahabe? Sorun bakalım. Etrafınızda gidin, adamları ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken görenler sahabedir. Hayır değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken sahabe de görmüştür. Münafıklar da görmüştür. Putperestler de görmüştür. Şeytana tapanlar da görmüştür. Hristiyanların da hepsi görmüştür. Yahudilerin de. Ama bu söylediklerimizin, Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmı, geri kalanların da hepsi, yani putperestler, şeytana tapanlar, ateşe tapanlar, hepsinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse cennete girecek olanlar kimlerdir? Cennete girecek olanlar Hristiyanların ve Musevilerin, Yahudilerin içinde yaşayanların %10'undan daha azı aynı şeyleri yaşıyorlar. Yani bugün bizlerin yaşamakta olduğu hayatı. Namaz kılıyorlar 7 vakit günde. Zikir yapıyorlar. Oruç tutuyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala
bütün güzellikleri Kur'an-ı Kerim'e koymuş sizin için. Ve onlara deyin ki, sahabenin bile 10 tanesi ancak cennete gidecek, biz nereden cennete gireceğiz diyenlere deyin ki, hayır, sahabenin 10 tanesi değil, bütün sahabe cennet ehliydi. Ama sahabenin kim olduğunu evvela öğrenelim. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yani sahabe gibi görünen tabi olanlar dizaynında sayılmıyor. Tabi olanlardan iki grup çıkıyor. Birinci grup gerçek anlamda tabi olanlar, sahabe. İkinci grup münafıklar. Onlar da tabi olmuşlar. Ama görüntüde bir tövbe, görüntüde bir tabiyet, aslında tabiyet yok ortada. Çünkü tabiyet ihsanla tabiyettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlar üzerinde rahim esması tecelli eder. Onlara 7 tane furkan verir. Onların günahlarını örter. Kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Ve bu insanlara Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler bunlardır. Sonra ne olur? Onlar zikir yaparlar. Allah'ın nurları kalplerine ulaşır. %2 olunca huşu sahibi olurlar. Hacet namazını kılarlar. Allah onlara mürşitlerini gösterir. Tabi olurlar. Aldıkları 12 tane ihsana karşılık. Tabi oldukları zaman 7 tane nimet alırlar Allah-u Teala'dan. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı sadece. Onlara Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bütün sahabe sadece Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine Allah onları cehennem çukurundan, ateş çukurunun kenarından kurtardı. Birbirleriyle can dostları oldular. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabeye dikkatle bakın. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa, tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe. Hem de felahın en üst makamına erdiler. İrşad makamına tayin oldular. Adın cennetlerine gitmeyi garantilediler. Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi oldular. Öyleyse Kur'an-ı Kerim asıldır sevgili kardeşlerim. Ve Kur'an-ı Kerim hepinizi davet ediyor. Allah'a ruhunuzu teslime, Allah'a fizik vücudunuzu teslime, Allah'a nefsinizi teslime, Allah'a teslime davet ediyor Kur'an-ı Kerim hepinizi. Bu Allah'ın çağrısıdır. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz size sormaz mıyız? Hele ilk defa bizi dinliyorsanız. Sen Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Eğer diledim diyorsan, ikinci suale geçiyorum. Namaz kılmak sana haz vermeye başladı mı? Oruç tutmak, açlık hissetmiyor musun? Zikir yapmak bir zevk mi? Yoksa bunların hepsi senin için sadece birer angarya mı? Bu Allah'a dönük hayatının dışındaki hayat mı seni cezbediyor? Bunlardan hiç zevk almıyor musun? Öyleyse üzülerek sana bir şey bildirmek mecburiyetindeyim.
Hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer bunlar olsaydı, o zaman sen Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın cennetine ehil olmuş olacaktın. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları kendisine ulaştıracak. Ama bu kişi zikir yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani kişinin zikir yapması lazım. Allah Teala nasıl garanti ediyor? Şöyle garanti ediyor. O kişiye Allah Teala bu zevki verecek. Allah onları zikre hazırlayacak. Allah onları namaza hazırlayacak. Allah onları bütün hedeflere götürecek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin göstergeleri var. O kişi namazdan zevk almaya başlar. O kişi oruç tutmaktan zevk almaya başlar. O kişi zikir yapmaktan zevk almaya başlar. O Allah'ın yolundaki Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sadece haz duyar, zevk duyar. Ve Allah'tan sayısız mükafatlar alır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Ulaştırınca ne olur? 21. basamakta ulaştırırsınız ve hemen arkasından Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında ve içinde yok olur. İnsanlar iki sebeple Allah'ın veçhine taliptirler. Bir, Allah'ın zatına ulaşmak. Ama Allah'ın zatına ulaşanlar ulaştıkları seviyede Allah'ı göremezler. İki, Allah'ın zatını görmek. Birincisi, Ahsen'in Hüsna'dır, güzellerin en güzelidir. Güzellerin en güzeline ulaşmak, sığınmaktır. Ali İmran 14'te Allah Teala bundan bahsediyor. Neden bahsediyor? Vallahi indehu hüsnül me'ab diyor. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel ahsen sığınaktır diyor. Me'abın güzel olanıdır, sığınağın en güzel olanıdır, hüsnül me'ab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Allahu yedü daru selamı ve Allah diyor selam yurduna davet eder ve ona ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır.

Müstakime men yeşâ. Yehdi men yeşâ'ı ila sırat-ı müstakim. Bu 25. ayet-i kerimesi Yunus suresinin. Selam yurdu, teslim yurdu. Aynı kökten geliyor teslim kelimesiyle selam kelimesi. Selam yurduna yani kendi zatına davet eder diyor Allah Teala. Ve kimi oraya selam yurduna veya teslim yurduna hangisini kullanırsanız kullanın ulaştıracaksa onu diyor Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetini ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. İşte demin söylediğimiz selam yurduna ulaştırdıklarını da 26. bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki onlar için ahsenül hüsna vardır ve ziyadesi vardır. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyade diyor.

يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Neyi dilediği kişiyi? O kendisine selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim neydi? Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala ve onlara ahsenül hüsna vardır diyor ve ziyadesi vardır diyor Allah Teala. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyadesi vardır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ahsenül hüsna ve onun daha ötesi ziyadesi. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak Ahsen-ül Hüsna. Ahsen-ül Hüsna'ya ulaşmak. Ziyadesi Ahsen-ül Hüsna'yı görmek. Güzeller güzeli olan Allah'ın zatını görmek. Lillezine Ahsen-ül Hüsna ve ziyade diyor Allah Teala. Selam yurdunun Ahsenül Hüsna olduğu kesinlik kazanıyor. Allah'ın zatı olduğu kesinlik kazanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde dikkat edin. Bütün güzellikler sizin olmalı. Allah için olmalısınız. Her şey sizin için. Allah Teala hepinizi selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet ediyor. Siz davete nasıl icap edeceksiniz? Sadece bir dilekle icap edeceksiniz. Bu kadar yeterli Allah için. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah yapacak. O sizi kendisine ulaştıracak. Söylediğimiz gibi sözü var. İşte burada da Allah Teala selam yurduna davet ettikleri için Ahsen-ül Hüsna'yı garanti ediyor. Yani Allah'ın zatına ulaşmayı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman hızla geçiyor. Gene vaktimiz doluyor. Hepinizin bu müstesna mutluluğa, saadete ulaşmanızı bütün gönlümüzde diliyoruz. Ama unutmayın ki Allah Teala sizin serbest iradenize, sizin cüzi iradenize, kişisel iradenize, sizin zannettiğinizden çok daha fazla değer veriyor. Ve istediği şey sadece kendi iradenizle karar vermeniz ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Siz dilemezseniz Allah Teala kabul etmiyor. Cennetine Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi kabul etmiyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeniz sizin için elzemdir. Ve lafa bakmayın. Kim bunun dışında ne söylüyorsa iyi bilin ki yalan söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Ve hepiniz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bir defa daha birlikteyiz. Konumuz davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyoruz ve sosyal mahluklar olarak yaratıldık. Yani tek başına yaşaması mümkün olmayan varlıklar. Mutlaka başkalarının yaptığı bir şeylere muhtacız. Normal şartların gereği olarak. Öyleyse toplum halinde yaşadığımıza göre mutlaka hayatımızı bizimle birlikte olan birileriyle paylaşmak mecburiyetindeyiz. İşte, evde, sokakta, arkadaş çevresinde hep birileriyle beraberiz sevgili kardeşlerim. Ve insanın mutluluğunda ve mutsuzluğunda müşterek hayat son derece önemli bir etki alanıdır. Her insan istese de istemese de çevresindeki insanların davranışlarından etki alır. Pozitif veya negatif etkiler. Ve eğer etkiler negatifse o kişiyi üzer, pozitifse sevindirir. Ama üzülen kişi, başka birinden tenkit aldı diye üzülen kişi nefsine tabi olursa intikam almak neticesine ulaşır. İntikam almayı düşünmeye başlar. İntikamını aldığı zaman rahatlayacağını zanneder. Ama intikam alındığı zaman Allah-u Teala o kişiye azap verir. Kişi rahatlamak yerine yeniden sıkıntıya girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, davranış biçimleriniz her halükarda başkalarını rahatsız edecek bir boyuta ulaşmamalı. Bir toplum hayatı yaşıyorsak eğer, bu toplumun üyeleri birbirlerini mutlu edecek, birbirini kalkındıracak davranışıyla etrafındakilere yardım edecek bir hüviyet taşımalıdır. Bundan 14 asır evvel sahabe böyle bir yardımlaşmayı yaşadılar. Herkes birbirinin yardımcısı oldu sevgili kardeşlerim. Ve bu yardım sebebiyle yüceldiler. Mutluluğu yaşadılar. Öyleyse davranış biçimlerimizi toplumsal alanda nasıl dizayn etmeliyiz? Herkes birbirinin yardımcısıydı. Birbirine yardım etmek için yaşarlardı.
olabilirse toplumda bir hayat müessesesi var. Müşterek yaşama zorunluluğu var. Bu müşterek beraber yaşamda sadece iki türlü davranış biçimi söz konusudur. Ya kişi başkaları için yaşar, başkalarına yardım eder. Ya da başkalarını kıracak davranışlarda bulunur. İkisi de mümkündür ve insanoğlu ikisini de yapabilir. Öyleyse bu yapı içerisinde yozlaşmak ne demektir? Yozlaşmak, toplum içinde yaşayan insanların birbirinin yanında değil, karşısında olmasından kaynaklanır. Haset ve kin, kıskançlık, bu konuda insanların arasını açan, insanları birbirinin yanında değil karşısında kılan temel faktörlerdir. Bu insanlar arasında birileri başkalarına yön verme noktasına getirilmişse, burada yön verme noktasında olan, yani insanları hedefe yöneltecek olan kişi, bu davranış biçimini sadece başkalarına yardımcı olmak suretiyle gerçekleştirebilir. Eğer Allah'a yakın bir topluluk söz konusuysa. Sevgili kardeşlerim, problem buradan başlıyor. Kim herhangi bir konuda bir yetkiyle donatılmışsa, o kişi bu yetkisini başkalarından üstün olduğunu ispat etmek istikametinde kullanırsa, burada Kur'an'ın ruhuna tamamen ters düşen bir dizi davranış insanların arasına bir testere gibi girer ve dostluk bağlarını mutlaka koparır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sakın unutmayın. O sizlerle beraber bütün güzelliklerin yaşanması için her zaman size yardıma hazırdır. Siz Allah için olduğunuz sürece. Öyleyse nasıl bir dizayn? Sadece etrafınızdaki insanları kalkındırmaya çalışan, etrafınızdaki insanları bir gaye uğrunda sevgi çemberi etrafında toplayan ve onlar bir iş yaparken o işin mutluluğunu onlara aşılayan, bir Allah dostu olmalısınız. Eğer böyle yapmazsanız, o zaman
bir toplum kaosu vücuda gelir. İnsanlar birbirlerini sevmezler. Yön verme noktasında olanlar başkalarını aşağılamak için kendilerine verilen bu imkanı bir fırsat addederler. Ve her geçen gün başkalarına olan davranışları onları daha çok nefsine tabi bir insan hüviyetine getirir. Onlar başkaları için yaşayanlar değildirler artık. Kendi nefsleri için yaşayanlardır. Bunun manası şeytan için yaşamaktır. Kim kendisini başkalarından üstün kılmak için onları aşağılayarak, küçülterek, onlara hakaret ederek bir yerlere varacağını düşünüyorsa, o gerçekten bir yerlere varır. Ama vardığı yer Allah'ın emrettiği yer değildir. Şeytanın emrettiği yerdir. Ve o kişi çok şeyler kaybeder. Hem kendisi mutlu olamaz, hem de etrafındaki insanlara devamlı huzursuzluk ve sıkıntı verir. Etrafındaki insanların ona karşı olan sevgisi her gün biraz daha kaybolur. Ve neden benim etrafımda bu kadar insan varken hepsi beni terk ettiler demek onun aklına belki de gelmez. Etrafındaki insanların neden onu terk ettiği onu düşündürmez. O hizmet ettiği kanısındadır. Bu hizmette üstün olduğunu ispat etmek zorunda hissetmektedir kendini ve etrafındaki insanlara adım adım yardım imkanlarını kısıtlamaya başlar. Ve insanlar yavaş yavaş istenmediklerini, o işin başındaki kişiye sıkıntı verdiklerini, hizmet etmek aşkını sürdürmek için ondan iş istediklerinde, onun kendilerine hep iş vermekten imtina ettiğini görürler, kaçındığını görürler. Sevgili kardeşlerim, bir insan kendi kendine bütün işleri yapabilir mi? Hem kalite düşer, hem miktar olarak verim düşer ve neden etrafımdaki insanlar beni terk edip gittiler diye hiç aklına gelmez mi acaba bu kardeşlerimizin? Böyle olan insanlar ne kadar yanlış bir yolda olduklarını anlamazlar mı dersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanları görevimiz bir çatının altına davet etmektir. O çatının altında kendileri bir şeyler yapmak imkanını bulanlar, başkalarını da hizmet etmek bir nimetse, o nimetten faydalanmak, faydalandırmak gereğini duymalıdırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Nerelerdesiniz? Mutlu musunuz? O
kırdığınız kalplerin, yaktığınız canların hesabını Allah'a vermeyeceğinizi zannediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O adaleti, güzelliği hep insanların mutluluğu için emretmiştir. Neden birbirinizin yanında değilsiniz diye bir sual sormanız lazım hepinizin birbirinize. Neden karşısındasınız? Allah'ın sevgisini kazanmak, başkalarına sevgi göstermekle, sevgi dağıtmakla gerçekleşir. İnsanları aşağılayarak, onları davranışlarınızla ezerek, onları insan yerine koymayarak nereye gidebilir bir insan? Bu suali hiç kendi kendinize sordunuz mu? Mutluluk adına neler kaybettiğinizin farkında değil misiniz? Allah size bunu mu emrediyor? Toplumu yüceltecek olan şey dayanışmadır. Sahabenin o devresine dikkatle bakın. Osmanlı'nın yükselme devresine dikkatle bakın. Herkes birbirine yardım ederek başkalarını kendisinden öne geçirerek başkalarını kendisinden daha çok severek bir toplum şuuru oluşturdu. Bu toplum şuuru nasıl tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'de? Birbirine karşı saygılı ve sevgili, düşmanlarına karşı cesur, atak. Öyleyse davranışlarınızı dikkatle irdeleyin. Ya yücelen bir toplum olursunuz ya da çöken bir toplum olursunuz. Öyleyse kıskançlık, nefretin temelidir. Sevmeyi öğrenmedikçe kıskançlıktan vazgeçemezsiniz. Başkalarını kötüleyerek, başkalarını küçülterek, başkalarını gene başkalarının gözünde hatalı kılarak yücelemezsiniz. Siz bu yanlışları yapanlar, siz daha çok küçülürsünüz. O küçültmek istediğiniz insanlardan daha çok küçülürsünüz. Allah'ın katında adalet terazisi şaşmaz bir şekilde çalışır.

Él dice, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayatınıza çeki düzen vermenin zamanı gelmedi mi? Nefret gemisiyle ancak denizin dibine girilir. Gemi batar. Geminin kaptanı sevgi olmalıdır. Eğer kıskançlığa dayalı, nefrete dayalı bir toplum olursanız, o zaman herkesin birbirini kötülediği, herkesin etrafındaki insanları başkalarına şikayet ettiği bir toplum oluşur. Böyle bir toplumda herkes başkasına başkalarının hatalarını söyleyerek o kişinin, söylediği kişinin kendi tarafında olmasını temine çalışır. Nefsin afeti onu ister ki üçüncü kişi kendisiyle beraber olsun, o zem edilen kişinin karşısında olsun, ikisi beraber onu essinler. Gayretler hep bu yönde değil mi sevgili kardeşlerim? Kim başka birinden şikayet ediyorsa, başkalarının dedikodusunu yapıyorsa, bu şikayeti yapan kişi o şikayet ettiği kişiden yana olabilir mi? Ona düşmanlığının en açık belgesi değil midir her yapılan şikayet? Ve her şikayetin arkasında benden taraf ol, ona karşı ol hedefi yok mudur? Allah Teala ne istiyor insanlardan? Benden taraf ol, ikimiz birden ona yardım edelim. Üçüncüye yardım edelim. Bu, o iki kişinin birden birinciye dost olması demektir. Benden taraf ol, onu karşıya al, ikimiz de ona düşman olalım ifadesinin tamamen zıttı bir benden tarafı ol. Bana yardım et de biz o kardeşimize yardım edelim ifadesi doğru olan ifadedir. Bana yardım et de ikimiz birden onu tepeleyelim, ona haddini bildirelim, onu ezelim tarzındaki bir davranış biçimi Allah'ın katiyen tasvip etmediği bir dizayndır. Ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Benim ümmetim düşmanlıkta birleşmez diyor. Sahabe dostlukta birleşmiş. Düşmanlarına karşı bir bütün, kaya gibi sağlam bir kitle, düşmanlık edenlere cevabı verilir. Düşmana toplumun düşmanına onun istediği cevap verilir. Eğer kendi eline bir fırsat geçseydi ne yapacaksa onun aynı o düşmanlara karşı yapılacaktır. Yapılmıştır da sahabe neticede Mekke'yi yeniden fethetmiştir. Terk ettikleri Mekke'yi yeniden Allah-u Teala'nın emriyle geri almışlardır. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi yüceltmek yerine sakın küçültmeyi tercih etmeyin. O küçülmez, siz küçülürsünüz.
Hakikatleri bilenler sizi ait olduğunuz yere oturturlar. Çok şeyler kaybedersiniz. Kibir, gurur, başkalarına üstünlük taslamak. Hangi kisvenin arkasında gerçekleşirse gerçekleşsin, insanlara bir şey sağlamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne yapmak lazım mutlu olmak için? Toplumun yücelmesi için ne yapmak lazım? İnsanları Allah yolunda teçhiz etmek, dost olarak dostluğa davet etmek, dostlukta birleşmek, başkalarına yardım etmek için bir olmak, başkalarını ezmek için değil, herkesin yanlışını, ben o yanlışları yapmıyorum, onlar yapıyor diye başkalarına söylemek. Bunun manası, o söylenen kişiyi dost safına alıp yanlışı yapana düşman kılmak üzere gayret etmek değil midir? Sevgili kardeşlerim, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki Allah-u Teala'nın söylediğini hatırlayın. Onlara ticaretleri bir fayda vermedi diyor. Kaybettiler diyor. İşte her şeyin güzeli veya her şeyin çirkini sadece bir tercih meselesidir. Hedefi etrafındaki herkesi yüceltmek olan bir insan, onlara daima yücelmenin standartlarını anlatır. Onları etrafında sevgiyle teçhiz eder. O sevgiyle yücelmelerini temin eder. Peki o insanlar hiç hata yapmayacak mıdır? Yapacaklardır tabii. Hatayı yapan kişiyi azarlamak, onun karşısında bir düşman gibi davranmak, çözüme hiçbir zaman ulaştırmaz. Ne söyleyeni, ne de muahize edileni, yani tenkit edilen kişiyi. Öyleyse hatalar hep olacaktır. Eğer hata yapanın karşısında olan, onu azarlayan, küçülten bir tutumun sahibi olursanız, o zaman siz ona yardımcı olamazsınız. Ona yardım edemezsiniz. Sadece onun bir düşmanı olursunuz. İşte problemimiz burada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, hatalı olan kişiyi küçültmeyeceksiniz. Azarlamalarınızla onu huzursuz, utanmış ve sıkıntılı bir pozisyona sokmayacaksınız. Ona hatasını anlatırken, o hatasını nasıl düzeltebileceğinin standartlarını vermek durumundasınız. Bu da ona karşı olmakla, onu azarlamakla gerçekleşemez.
ondan yana olmakla çözüme gidebilirsiniz. O hatayı yapmıştır. Bir daha yapmaması için ne yapması lazım geldiğini sükunetle anlatacaksınız. Yardımcı olacaksınız ona. O zaman o kişi sizin ondan yana, kendisinden yana olduğunuzu anlayacak. Sizin ona bir düşman tokadı değil, dost eli uzattığınızı görecektir. O ele sarılacaktır. Bir daha aynı hatayı yapmamak üzere harekete geçecektir. Sevgili kardeşlerim, peki ona haddini bildirseydiniz, ona hakaret ederek küçültseydiniz, ne olacaktı? Onun karşısında bir düşman hüviyetine girecektiniz. Sevgili kardeşlerim, dış dünyada belki de insanlar istediklerine böyle ulaşıyorlar. Ama bu Allah-u Teala'nın emrettiği bir yol değildir. İnsanları küçülterek, azarlayarak, döverek, hakaret ederek onları doğru yola ulaştırdığını zannetmek bir hayaldir. O kişi hep nefsinin kurbanı olacaktır. Hem azarlayan, döven adam nefsinin kurbanı olacaktır. Hem de hatayı yapan kişi nefsinin kurbanı olacaktır. Aynı hatayı korku sebebiyle yapmak istemeyecektir ama hata gene oluşacaktır. Ve iki düşman birbirlerini ömürleri boyunca hep düşmanlar olarak hatırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu başkaları

onları yücelterek Allah'ın sevgilileri yapmak. Sevgili kardeşlerim, içinde düşmanlık olan insanlar hep başkalarını zem ederler. Yani başkaları hakkında kötü şeyler söylerler. Bunun arkasında bir tek gaye vardır. Anlattıkları insan kendilerinden yana olsun da o zem edilen, hakkında belki de iftira atılan kişinin karşısında olsun. İşte dedikodu bu açıdan çok korkunç bir hatadır. Çünkü dedikoduyu yapan kişi Allah'a müracaat edecek yerde bir kişi hakkında başka birine kötü şeyler söylüyor. Belki de onun yapmadığı şeyleri de söylüyor. O zaman bunun adı iftira olur. Ve sadece bir tek gayesi var. Söylediği kişiyi kendi tarafına çekmek ve hakkında dedikodu yaptığı kişinin karşısına geçirmek. Kendisiyle beraber ona karşı cephe almasını sağlamaya çalışmak. Kulis faaliyeti. Oysa ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı asla bu dizayn değildir. Burada sadece karşılıklı cepheler oluşturursunuz. Herkes birbirine karşı düşman olur, klikler oluşur, birbirleriyle dost olmaz. Her kliğin içindeki insan diğer kliğe karşı düşmandır. Ne kadar Allah'ın gerçeklerinden uzak bir yaşantı. Hep sahabeyi hatırlamalısınız. Birbirlerine omuz vererek, başkalarını yükseltmeye çalışarak kendileri yükseldiler. Çünkü o yükseltmeye çalıştıkları başkaları da onları yükseltmeye çalışanı yükseltiyorlardı. Acaba ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her fert başkalarını yükseltmek için, onu Allah yolunda sevgili kılmak için bir faaliyetin içindeyse o toplum meyve veren bir toplumdur. O toplum Allah yolunda bir toplumdur. O toplum Allah-u Teala tarafından yüceltilir. Kişilerin gayretleri bu yüceltmenin muhtevasını değiştiremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar hata yapabilir. O hatayı o kişiye ulaştırırsanız, sadece bir tek gayeyle ulaştırmalısınız. Onu yaptığına pişman ederek, onu döverek, ona hakaret ederek, onu küçülterek değil sevgili kardeşlerim. O hatanın tekrar işlenmemesi konusunda ona nasıl yardım edebileceğinizi araştıran bir kişi olarak devreye gireceksiniz. Maksadınızın onu üzmek olmadığını, onu kırmak olmadığını, ona hakaret etmek, onu rencide etmek olmadığını, onu aynı hatayı yapmayacak bir hüviyete yaklaştırmak için gayretin sahibi olduğunuzu davranışlarınızla ispat etmelisiniz. Hatayı bir daha yapmaması için hangi tedbir almak gerekiyorsa o tedbiri onun alması için onun en yakın dostu olarak devreye girmelisiniz. Onun

hatadan kurtulması için ondan taraf olarak hatanın tekrar etmemesi konusunda ona bir dostun söyleyebileceği en güzel sözleri söyleyerek ona o hatadan kurtulması istikametinde yardım edeceğinizi kesin bir dille anlatarak sözlerinizin sadece bu yardımı gerçekleştirmek üzere ona söylendiğini ispat ederek. Sevgili kardeşlerim, başkalarının dedikodusunu yapmayın. Başkalarını bir başkasına şikayet ederek onun karşısında olmayın. Onun karşısına insanları toplamayın. Başkalarından yardım istediğiniz zaman hatayı yapan kardeşinizin o hatayı tekrar işlememesi için yardıma çağırın diğer kardeşlerinizi. İkiniz beraber olup hata yapan kardeşinizi güzele ulaştırmak üzere onun hangi şartlar içinde o hatayı işlediğini dikkatle düşünün. Kendinizi onun yerine koyun. O siz olsaydınız o konuda ne yapardınız? Ondan sonra da çözüm yollarına ulaşmak üzere onun değişmesi, güzele yaklaşması için önerilerin ortaya konulması lazım. Bu önerilerin ortaya konulmasında da sakın ukaralık taslamayın. Onu küçük görerek, sen zaten yapamazsın, işte bak bu böyle yapılır tarzında bir üstünlük iddiasında bulunarak büsbütün berbat etmeyin her şeyi. Sevgili kardeşlerim, acaba neden insanlar yanlış davranışlarda bulunurlar da başkalarını kızdıracak, onları huzursuz edecek davranışları ortaya koyarlar? Arkasında kıskançlık vardır, bir, haset vardır, iki, çekememezlik vardır, üç, bunların neticesi nefrettir. Nefret sevgiyi öldürür. Sevgili kardeşlerim, nefret etmeyiniz. Kardeşlerinizi hata yaptıkları zaman onların hatalarını yüzlerine vurarak küçültmeyiniz. Onların karşısında olarak onları kırarak hata önlemek bir çözüm değildir. Sadece onun da nefsi var olduğu cihetle düşman kazanırsınız. Ve zaten hakaret ettiğiniz zaman onun yanında değil, karşısında bir insan olarak devreye giriyorsunuz. Hiçbir zaman ona yardım etmek imkanınız oluşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'tan yana iseniz o kişiden yana olmanız lazım. Eğer böyle yapamazsanız o zaman Allah'tan yana değilsiniz. Şeytandan yanasınız. Şeytan sadece bir tek şey ister. Herkesin birbirinden nefret etmesini. Bunu sağlamak için iki tarafı da vasıta olarak kullanır. İşte kimin hata yaptığını görürseniz gidip hemen ona haddini bildirmek birinci alternatiftir. Çok büyük bir yanlıştır. Ona hakaret etmek, onu
öfkelendirmek, onu kırmak, onu incitmek rahatlıkla yapılabilecek şeylerdir. Ama sadece huzursuzluğu arttırır. O zaman Allah'ın emridir değil, şeytanın emrini yerine getirmiş olursunuz. Oysa ki Allah Teala kendi emrinin yerine getirilmesini istiyor sevgili kardeşlerim. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması, bütün insanların birbirine karşı kardeşçe davranması, birkaç kişinin bir araya gelip yanlış yapanı doğruya ulaştırmak için sadece ona yardımcı olarak gayret sarf etmeleri, onun karşısında onu aşağılayıcı, onu kırıcı bir standartta olmaksızın o kişinin hatasını bir sevgi çemberi içinde çözmesinde, hatasını düzeltmesinde sadece ona yardımcı olmak. Allah Teala sizi hasbelkader bir mevkiye getirirse, bu mevki sizi ya nefsiniz açısından yakalar ve kendinizi başkalarından üstün görmeye başlarsınız ve bunu kabul etmeyenlere karşı yetkisiz de olduğu için ters davranmaya başlarsınız. Bir süre sonra herkesi azarlayan, herkesi küçük görmeye başlayan, kendisine verilen bir yetkiyi başkalarını küçülterek kullanmaya başlayan bir zavallı olursunuz. Bunun farkına bile varmazsınız. Ve en kötüsü, yaptığınızın doğru olduğunu zannedersiniz. Oysa ki yaptığınız baştan aşağı hatadır. Sahip olduğunuz o yetkiyle böbürlenirseniz, kibirlenirseniz, başkaları sizi ait olduğunuz, sizin ait olduğunuz zannettiğiniz yere oturtmuyorsa, onlara kızıyorsanız, bu zaten ne kadar yanlış davranışınızın işareti değil midir? Bir yerin sahibi olan insan, başka insanları haşlasın diye, kırsın diye, onlara hakaret edip üstünlüğünü kanıtlasın diye oraya tayin edilmemiştir. Tam aksine, bütün kardeşlerine, onları yüceltmek istikametinde yardım etmesi için o mevkiye getirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada eğer yanlışı seçersek, Allah'ın yolunda olan bir toplumu oluşturmak mümkün olmaz. Dışarıdaki insanlardan hiçbir farkınız kalmaz. Ve sadece nefslerinizle hareket edersiniz. Eğer bir toplumda insanlar birbirlerini kıskanıyorlarsa, birbirlerine haset ediyorlarsa, eğer birbirleriyle olan ilişkilerinde negatif bir veçe oluşmuşsa, insanlar birbirinin yanında değil, karşısındaysa, o zaman o toplulukta mutluluk rüzgarları esebilir mi hiç? Sadece
dondurucu rüzgarlar eser. Orada olmaktan kimse mutluluk duymaz, huzur duymaz. Öyleyse Allah'ın istediği nedir? Bizim yaptığımız nedir diye kendinizi dikkatle tetkik süzgecinden geçirin. Başkalarına çalışma hakkı vermeyenler, onlar çok büyük bir hatanın içinde bocalamaktadırlar. Eğer vaktiyle etrafınızda onca insan varken yanlış davranışlarınızla onların hepsini birer birer saf dışı bıraktıysanız, neticede yalnız kaldıysanız, bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Sadece siz varsınız. Sakın şikayet etmeyin. Bana yardım etmiyorlar, beni yalnız bıraktılar diye. Hayır. Siz onları başınızdan def ettiniz. Onları küçük gördünüz. Hizmeti sizin bildiğinizi düşündünüz. Ve başkalarını devamlı olarak iş yapmasına mani olarak soğuttunuz. Ve mutsuz insanlardan oluşan bir çevre vücuda getirdiniz. Peki siz mutlu musunuz? Mutsuz olduğunuzu biliyoruz. Arkasında başkaları yatmıyor. Ya o huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı içine soktuğunuz onca insan, hizmete gelmek istedikleri halde hizmetten men edilenler, hizmeti bir zevk iken onlara zehir ettiğiniz insanlar, öyleyse sevgili kardeşlerim, nerede olduğunuzu dikkatle yer yerine oturtmaya çalışın. Kimliğiniz nedir? Neredesiniz? Ait olmanız lazım gelen yer neresi? Bir düşünün bakalım. Onca insanı huzursuz etmenin arkasından elinize ne geçti? Evvelce o kadar kalabalık bir grubun yaptığı işlerin hepsini siz tek başınıza yapmaya kalkarsanız ne kadar başarı kazanabilirsiniz ki? Sevgili kardeşlerim, toplumda eğer insanlar nefsleriyle davranıyorlarsa onlar birbirinin yanında değillerdir. Yücelen bir toplumu asla oluşturamazlar. Onlar birbirinin karşısındadırlar. Ancak bir çöküşü gerçekleştirebilirler. Allah'ın emirlerini değil, nefslerinin emirlerini yapacakları için. Ve nefslerin emri şeytanın emridir. Hiç şeytanın emrinde olan insanlar mutlu olabilirler mi? Öyleyse bir mevkiye getirilen kardeşlerimiz bir süre sonra kendilerini bir şey sanmaya başlıyorsa ve başkalarına tepeden bakmaya başlıyorsa, davranışlarıyla başkalarını aşağılıyorsa, küçültüyorsa, o zaman o hiç Allah'ın sevgilisi olabilir mi? Bunu nasıl Allah yolunda hizmetleyebiliriz ki? Bu şeytanın yolunda hizmettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şikayet edilenler, şikayet edildikleri için korkuyorlar. Onlardan
üst makamın nefret edeceğini zannediyorlar. Onun yüzünde küçüldüklerini düşünüyorlar. Ve şikayet edenle şikayetlerin muhatabı olanı aynı safta zannediyorlar. Hiç öyle şey olur mu sevgili kardeşlerim?

Söz konusu olan şey bir büyük huzursuzluğa davettir. Birbirinize omuz vermedikçe yücelen bir toplumu oluşturamazsınız. Öyleyse şikayet edenler, şikayetlerinizin muhtevasına dikkat edin. Her şikayet, şikayetlerinin karşısında olmanın bir işaretini taşır. Siz böyle oldu diye, o şikayeti yaptınız diye yücelmezsiniz. Davranışlarınızdan, konuşma stilinizden, şikayet ettiğiniz kişiden mi yanasınız, yoksa onun düşmanı mısınız, hemen belli olur. O zaman kaybedenlerden olursunuz, dikkat edin. Sevgili kardeşlerim, şunu en güzel bir standartta yer yerine oturtmalıyız ki, sahabe yücelen bir toplumdu. Onlar gibi olmak hedefimizdir. O hedefe ulaşmak için kendimizi adamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'dan aldığımız emir budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevin. Bir sevgi beraberliği içinde tüm güzellikleri yaşamaya çalışın. Her şeyin en güzeli sizin olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birbirini yücelten bir toplum olma yolunda elinizden gelen bütün gayreti sarf etmeye çalışın. Allah sizinle beraberdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah ile beraber misiniz? O sizinle beraberse size de her şey çok güzel geliyordur muhakkak. Unutmayın, her huzursuzluğunuz, her sıkıntınız, her mutsuzluğunu teşkil eden amil, faktör, hepsi nefsinizin afetleri sebebiyledir. Nefsinizde afetler var. O afetleri yok etmedikçe huzura kavuşamazsınız. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes başlangıçta mutlaka birkaç aylık bir huzur ve mutluluk devresi geçirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğu yaşamaya başlar. Ama nefsinin afetleri tezkiye olmamıştır. Evet, olmamıştır. Ama Allah Teala onu özel bir koruma altına almıştır. Ona mutlulukları yaşatmaya başlamıştır. Nefsinin afetlerinin yerinde olmasına, aynen yerinde durmasına rağmen kişi mutludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın temel emrini yerine getirmiştir. Küfürden kurtulmuştur. Dalaletten kurtulmuştur. Fıstan kurtulmuştur. Allah'ın cennetine hak kazanmıştır. Hidayet ehli olmuştur. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Tağutun dostu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Öyleyse her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Her güzel şey sizin için sevgili kardeşlerim. Allah Teala her şeyi sizin mutluluğunuz için dizayn etmiş ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sizi birinci katın cennetin sahibi kılmış Allah Teala. Bütün insanlar için, İnsan olarak yaratılan herkes için Allah'a ulaşmayı dilemek böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn bir mutluluk kaynağı olmalı değil mi? Hiçbir şey yapmayacak kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ondan sonra yapılması lazım gelen ne varsa Allah yapacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Her şey öylesine güzel ki. Bu muhteşem güzellik içerisinde insanların seçimi sadece akla karadan birini seçmek kadar basit ve kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizi cehennemden kurtaracak olan şey budur. Şu dünya saadetinin en az yarısını size sağlayabilecek olan şey sadece budur. Bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte birçok mutsuz insan şu anda beni dinliyorsunuz. Ve tabii inanmıyorsunuz. Bu kadar basit mi? Bu kadar kolay olabilir mi diye düşünüyorsunuz. Öyle değil mi? Evet, mesela siz öyle düşünüyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim ve şu hani şu dünyada benden daha mutsuz insan mı var diyen siz sevgili kardeşim. Öyleyse neden denemiyorsunuz? Halep oradayız, arşim burada. Dileyecek olan da sizsiniz. Ha, bir takım kişiler bize telefon ediyorlar, mesaj bırakıyorlar bilgisayarımıza. Diyorlar ki yahu biz Allah'a ulaşmayı diledik de hiçbir değişiklik olmadı bizde. Acaba senin söylediklerinde bir yanlışlık olmasın? Biz de diyoruz ki hayır, siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Buradan dileyeceksiniz, kalbinizden. Kalbinizden bir talebin Allah'a gittiğini hissedeceksiniz. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmayı diliyorum. Şu bana emanet olarak verdiğin ruh var ya, onu sana, emanetini sana iade etmek, sana ulaştırmak, senin temel emrini mutlaka yerine getirmek istiyorum. Biliyorum ki bu benim üzerime farzdır. Sen bunu üzerime 12 defa farz kılmışsın. Sana yönelmeyi, ruhumu sana ulaştırmayı, bir kısım ayetlerinde sana yönelmeyi, ki bunun sonu mutlaka Allah'a ulaşmaktır. Çünkü Allah Teala kim Allah'a yönelirse onu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerime, Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından yok, affedersiniz. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Seçtiklerinden yönelenleri. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ey sevgili kardeşlerim, hala duruyor musunuz? Sorabilir miyim? Daha kolay ne var ki? Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğinizle sizi cehennemden kurtarmaya hazır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne olursunuz? Bir kere Allah'a inandığınız kesindir. Allah'a inanmasanız Allah'a ulaşmayı dileyemezsiniz. Bir. İki, Allah'a dünya hayatında ulaşmanın farz olduğuna da inandınız. Tam 12 ayetle Allah üzerimize farz kılmış. Bu ayetlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen zaten ulaşır. İkinci kısmı Allah'a ulaşmaktır. Ruhu teslim etmektir. Üçüncü kısmı fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içerir. Ama hepsi de bir tek şeyle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek.
Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Ey mutsuz kardeşlerim, ey mutsuz insanlar, henüz aramızda değilsiniz. Ama mutsuzluğunuzun sebebini sakın başkalarında aramayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman kendi kendinizi ömür boyu mutsuzluğa mahkum ettiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Cehenneme de mahkum ettiniz. Ama ben kimseye bir fenalık etmiyorum ki Allah Teala beni neden cehenneme atsın mı diyorsunuz? Allah Teala diyor ki, bana ulaşmayı dilemiyorsanız, böyle bir talebiniz yoksa, amelleriniz güme gider diyor. Amelleriniz heba olur diyor Arapça tabiriyle. Habitat amalühüm, onların amelleri heba olmuştur diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın fonksiyonu ne? Bakın Kehf 35'te, Kehf suresi 105'te, 103, 104, 105'te Allah Teala diyor ki, size amellerinizi hasara uğratan şeyi söyleyeyim mi? Amellerin hasara uğraması kişinin hüsranda olmasını ifade eder. Kimdir o insanlar? Onlar amelleri, bir defa mutlaka günahları sevaplarından fazla olanlar, diğer taraftan da amelleri heba olanlar. Onlar ki diyor Allah Teala, onlar yaptıklarının doğru olduğunu zannediyorlardı. Yaptıklarının en güzel olduğunu zannediyorlardı. Ne yapıyorlarmış adamlar? Beş vakit namaz kılıyorlarmış. İslam'ın beş şartını yerine getiriyorlarmış. Namaz kılıyorlarmış, oruç tutuyorlarmış, zekat veriyorlarmış, hacca gidiyorlarmış. Kelime-i şehadet getiriyorlarmış. Ve diyorlarmış ki, İslam'ın şartı beştir. İslam'da teslim olmak demektir Allah-u Teala'ya. Biz bu beş şartı yerine getiririz ve Allah'a teslim oluruz. Bitti. Bu kadar. Peki biz onlara sormaz mıyız? Tamam, namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet getiriyorsunuz. Hay Allah razı olsun, hepsi de farz. İyi de Allah'a teslim olduk diyorsunuz. Neyinizi teslim ettiniz Allah'a, söyleyebilir misiniz? Dört tane teslimi gerçekleştirmeniz lazım. Ruhunuzu teslim edeceksiniz. Bir, fizik vücudunuzu ve içinizi teslim edeceksiniz. İki, nefsinizi teslim edeceksiniz. Üç, İradenizi teslim edeceksiniz. Dört. Siz hangisini Allah'a teslim ettiniz kuzum? Aa, benim sevgili kuzucuklarım, kendinizi boşuna hüsranda bırakıyorsunuz. İşte diyor ki Allah Teala, onlar ki diyor Allah'a mülaki olmayı ve ayetlerimizi İnkar ettiler diyor. Allah'a mülaki olmayı ve ayetlerimizi inkar ettiler. Onların diyor amelleri boşa gitti diyor. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Sadece iki türlü insan yaşar. Sevapları günahlarından fazla olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların amelleri hesaba katılmaz. Amelleri heba olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala söylemiyor mu? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Söylüyor.
İşte bakın Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde Allah'ın ifadesi nasıl? İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ. Onlar ki bize mülâki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Şu dünyadaki ilim seviyeleri ne olursa olsun, hangi seviyede bir öğretim diplomasının sahibi olursa olsunlar, dünya üzerinde hangi konuda görev yapıyor olmakta iseler olsunlar, yani profesör olmak, ordinarius profesör olmak neticeyi değiştirmiyor sevgili kardeşlerim. Netice değişmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insan ilk adımı atamamıştır. Gideceği yer cehennemdir. Nereden biliyoruz cehennem olduğunu? Allah Teala dedi ki onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ülâike mevâhimün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Kabahatleri mi? Tek bir kabahatleri var. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar yanlış tatbikat da ne kadar yanlış bir öğreti bütün İslam alemine, bütün Hristiyan alemine, bütün Yahudi alemine kabul ettirilmiş iblis tarafından. Herkes kainatın tek dinini unutmuş. Dikkat edin, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'den sonra yaşadılar. Ve Hazreti İbrahim'in dini Hanif dini adını alır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen Hanif'sin diyor. Hanif olarak ve çini ikame et, ayakta tut, Hanif olarak. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları, yani sen de dahil bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Sen de Hanif fıtratıyla yaratıldın, yetmez, o dini yaşamak standartlarına ulaştın. Sen Hanif'sin. Hanif olarak kendini ve çini dine ikame et, o Hanif dini ki o kayyum olan dindir diyor. İşte kayyum olan din budur. Yani ezeli ve ebedi din. Öyleyse Hazreti İbrahim Hazreti Adem'in dinini yaşıyordu. Hazreti Nuh'un dinini yaşıyordu. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Ondan evvel Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Hazreti İbrahim'den sonra gelen üç peygamberin üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Ondan evvel gelen Adem aleyhisselamla birlikte bütün peygamberler de Hanif dinini yaşadılar. Kainatın tek bir dini oldu ve bu dinin temeli
Allah'a ruhu ulaştırıp teslim etmektir. Bunun da başlangıcı ve kurtuluşa ulaştırıcı faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir dilek, buyurun, Allah'ın cenneti sizin. Hayır, hayır, şaka etmiyoruz. Son derecede ciddi, size Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz, farkında değil misiniz? Ah benim sevgili kardeşlerim, Allah'a yaklaşmak, Allah'ın kulu olmak, Allah'ın sevgilisi olmak, dostu olmak, Allah'ın cennetine gitmek bu kadar kolayken, hem de üçüncü kat cennete kadar Allah garanti veriyor. Kime? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen herkese. Hesabı toptan görmüş. Kim diyor arkadaş bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez diyor. Bana ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin mutlaka sahibi olur. Ama diyor, ben ona sadece bu kadar garanti vermiyorum ki diyor. Onu kendime ulaştırmanın da garantisini veriyorum diyor. Onu, onun ruhunu bana ulaştırmanın da garantisini veriyorum diyor. Ben diyor insanlara 12 defa farz kıldım Allah'a ulaşmayı dilemeyi, ruhu Allah'a ulaştırmayı, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi. 12 farzın bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyi, bir kısmı ruhu Allah'a ulaştırmayı, bir kısmı da ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslimi içeriyor. Ne diyorsunuz? Diyorum ki, hayır, yanlış anlamıyorsunuz. Diyorum ki, Allah garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını ve onları Allah'ın ermiş, Allah'a ermiş evliyası kılacağını garanti ediyor. Herkes için geçerli sözüm. Kim olursanız olun, insan mısınız? Mutlaka bunu gerçekleştirir Allah Teala. Eğer cin olsaydınız, o zaman da nefsinizin tezkiyesini ve tasfiyesini emredecekti Allah Teala. Gene aynı noktalara ulaşacaksınız nefs açısından. İnsanlar da nefs taşıyor, cinler de. Onlar için de nefs tezkiyesi ve tasfiyesi söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsiniz ne oluyor? Tezkiye oluyor. İşte Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Diyor ki Allah Teala, kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah Teala'ya söz vermiş nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine göre. Tezkiyeden bahsediyor Allah Teala. Yani nefsin kalbinin %51 nurla kaplanması. Başlangıçta kapkaranlık olan, %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbini %51 afetlerden kurtarmak, fazlalarla %49 donatmak, %2 de rahmet nuruyla donatmak. Fazlalar da nurdur, rahmet de nurdur. Kalbinizin o kapkara, korkunç karanlık olan kalbinizin bütün karanlığının yarıdan fazlasını yok etmeyi garanti etmiştir. Peki bu size ne sağlar? Bu size aynı zamanda ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını da sağlar. Hani ermiş derler ya, erenler derler, erenlerin yolundan diye kitaplar yazılmıştır. İşte o erenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar, erenler, nereye erenler? Allah'a erenler, o büyük mutluluğu yaşamış olanlar. Size elinizi uzatıp da tutabileceğiniz kadar yakın bir şey erenlerden olmak. Sevgili kardeşlerim, çok büyük bir kısmınıza Allah'ın eren evliyası olmak, Allah'a ruhunu ulaştırmış bir evliya olmak adeta mümkün olmayan bir şey gibi görünür. Evliya mı derler,
Oho, bundan yüzyıllarca evvel evliyalar varmış. İşte o Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli. Allah-u Teala'nın evliyasıdır. Onlardan evvel de çok evliyalar gelmiş geçmiş. İşte Muhyiddin Arabi, işte Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Hacı Ahmet Yesevi. Sevgili kardeşlerim, sayılmayacak kadar çok sayıda Allah'ın evliyası var. Ne yapmışlar? Ruhlarını evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra Allah Teala onlara irşat makamını göstermiş. Öyle bir mürşit sevgisi vermiş ki gitmişler hemen teslim olmuşlar. Sonra da ruhları Allah'a ulaşmış hepsinin. Allah'a ruhlarını ulaştıran ermiş evliyalar olmuşlar. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğulu. Veli dost demek, evliya da dostlar demek. Ama Türkçe'ye tekil olarak girmiş. Ne diyoruz? Diyoruz Ahmet Yesevi Hazretleri mi? O evliyadır diyoruz. Evliyadandır dememiz lazım ama evliyadır diyoruz. Öyle geçmiş dilimize. Sevgili kardeşlerim, gelin bir de buradan bakın. Her şey o kadar güzel ki. Ah, bir anlatabilsem sevgili kardeşlerim, kelimelere sığmıyor ki. Anlatmakta kelimeler yetersiz. Ruhunuz Allah'ın size verdiği bir emanettir. Diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi ve ona işitme, görme, duymanın neticesi olan idrak hassasını Fuat verdik diyor Allah-u Teala. Efidet, Fuatler, hassalar, işitme, görme ve idrak etme hassaları. Tek başına idrak etmekse fıkıh. Fıkıhın vücudunuzdaki yerleşim merkezi kalbinizdir. Manevi kalbiniz. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için hazırladık. Cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır. Ama o kalple fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onların gözleri vardır. Ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla idrak edemezler. İşitemezler, affedersiniz, idrak kalbe ait bir müessese. İşitemezler diyor. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh edemezler, idrak edemezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, onlardan daha çok dalaletlidirler diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. Allah'ın ayetlerinden haberleri olmayan zavallılardır diyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar dalalettedir. Neden hayvanlardan daha çok dalalettedir diyor? Neden diyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hayvanlar, kuşlar, bütün yarattığım canlılar Rablerini bilirler diyor. Ve ona ibadet ederler diyor.
Kuşlar mı Allah'a ibadet ediyorlar? Koyunlar mı, atlar mı, köpekler mi, kurtlar mı, ayılar mı? Bütün hayvanlar sevgili kardeşlerim. Hepsinin Allah'a ibadet ettiklerini söylüyor Allah Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onlar da cemiyet hayatı yaşıyorlar diyor Allah Teala. Hepsinin de bir başkanı mutlaka vardır diyor. Eğer onlar bir topluluksa mutlaka bir başkanları vardır diyor. Onun emrine itaat ederler diyor. Ne diyor, ne diyor? Bize ibadet ederler diyor. Hayvanlar bize ibadet ederler diyor Allah Teala.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç unutmayın, Allah Teala sizi sizin tahmininizden çok daha fazla seviyor. Gene unutmayın ki sizin cehenneme gitmenizi de istemez asla. Şu dünyada mutsuz olmanızı da asla istemez. Ve onun için indirmiş bütün mukaddes kitapları. Tevrat'ta, ondan evvel indirilen bütün mukaddes kitaplarda, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanları sadece mutluluğa çağıran bir hidayet rehberidir. Hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhu, veçi, yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi mümkün kılan bir bütündür. 28 basamaktan ibarettir. 28 basamağın hepsi Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı yer almış. 4 tane 7 basamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri sadece mutlu kılmak isteyen bir Rabbimiz var. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemez. Eğer Allah Teala bir tek dileğinizle ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı sadece dilemenizle sizi cennetine mutlaka alacaksa, söyler misiniz bana, Allah'a ulaşmayı dilemeyen sevgili kardeşlerim, Allah sizin için daha ne yapmalıydı? Bundan daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Neden İslam'da niyet amelden üstündür diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Hala anlamıyor musunuz? Bütün söylediklerimiz sadece sizin mutluluğunuz için Allah Teala'nın o Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdiği her şeydir. Her şey sizin için yaratıldı. Bütün kainat, daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Sadece ve sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Yani bu konunun ne kadar ciddi olduğunu ifadesi dediğinde bir misal vermek istiyorum. İki tane insanı karşılaştıralım şimdi sizinle. Birisi 80 yaşında rahmetli olmuş. 15 yaşında da sorumluluğunu idrak etmiş. İslam'ın 5 şartını da yerine getirmeye başlamış. 80 yaşında da ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Nereye gidecek dersiniz sevgili kardeşlerim bu insan? Birçoklarınızın zannettiğinin aksine cennete giremeyecek. Ne yazık ki gideceği yer cehennem. Sadece Kur'an'ı bilmediği için, Kur'an öğretisi ona öğretilmediği için, Kur'an'daki temel faktörden haberdar olmadığı için gideceği yer cehennem. Ama bu işledikleri ameller cennetlik amel değil mi? Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onu söylüyor.

Üstelik de 50 sene yaşadıktan sonra aklı başına gelmiş. Allah'a ulaşmayı dinlemiş ama dedikten sonra da ertesi gün ölmüş bu adam. O güne kadar hiç amel yapmamış. Karanfil. Ondan evvel hiç ameli yok adamın. Aklı başına gelmiş. Ertesi gün amellere başlayacak. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kararlı. Ama ecel gelmiş almış. Emanetini Allah almış. Bu insan ömrü boyunca hiç ibadet etmediğine göre gideceği yer mutlaka cehennemdir diyecek tabii çoğunuz. Özellikle din konusunda alim olanlar bunun tartışması olmaz, konuşulması bile günahtır derler. Aslında sevgili kardeşlerim, ne yazık ki o 65 yıl ibadet eden adamın kurtuluşu mümkün değil. Ama bu bizim zavallı hiç hayatında Allah'tan haberdar değil. Ama ölmedi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ona söylemişler. O da yürekten Allah'a ulaşmayı dilemiş. Diler dilemez Allah Teala o talebi işitir, bilir ve görür. Çünkü kalbinize bakar. Allah'ın sevgili kardeşlerim tek baktığı yer kalbinizdir. Her zaman kalbinize bakar. Ve kalbinizde o talep yeşerecek mi? O talebin sahibi olacak mısınız? Yani Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz? Allah'ın muradı bunu görmektir. Gördüğü anda derhal üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Derhal 7 tane furkan vererek görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen sizleri gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Sevgili kardeşlerim,

Ama biz görüyoruz, kulağımız da işitiyor hamdolsun ve idrakte ettiğimizi düşünüyoruz diye mi düşünüyorsunuz? Yanlış. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, görmüyorsunuz, gördüğünüzü zannediyorsunuz, işitmiyorsunuz, işittiğinizi zannediyorsunuz, idrak etmiyorsunuz, ettiğinizi zannediyorsunuz ve gideceğiniz yer cehennemdir, kurtuluşunuz yok. Bilmiyorum ki sevgili kardeşlerim, size daha nasıl anlatmak lazım Allah'ın ne kadar kolayca sizi kurtaracağını, sizi ne kadar sevdiğini, bizim de sizi ne kadar sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerle bizim aramızda sadece sevgi oluşabilir. İnsanlar mı var? Bize kötülük etmek isteyen, bizi sizin gözlerinizde küçültmek isteyen insanlar mı? Var. Hep olacaklar onlar. Ama biz onlara kin duymayız. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları sadece kendilerini zarara sokar. Bize yapılan her saldırı, onun sahibi kim olursa olsun, Allah katında onu Allah'ın lanetine uğraştırır. Sevgili kardeşlerim, bu yol bize olan düşmanlığın seviyesi ölüme kadar götüren bir işaret taşır. Allah'ın huzurunda size diyoruz ki biz Allah'tan hiç kimsenin cezalandırılmasını istemedik. Ama

Allah Teala cezalandırıyor. İkinci Murat zamanında Bursa'daki kapalı çarşıda bir berber dükkanı. İkinci Murat zamanında oluyor olay. O zaman da Allah Teala'nın dervişleri, yani tasavvuf erbabı, başlarını 0 numarayla usturayla kazıtırlarmış. Onlardan bir tanesi de berberde bir beyoğlu geliyor berbere. Atını bağlıyor berberin önündeki bağlanma noktasına. İçeri giriyor çalımla bizim o tıraş olmakta olan evliyanın çıplak kafasına şöyle bir fiske atıyor ve diyor kabak oldu mu diyor. Ondan sonra hadi kalk bakalım oradan diyor. Ben oturacağım. Bizimki derhal hay hay diyor, buyurun. Kalkıyor yerinden ve de yerini ona terk ediyor ve berbere emir veriyor. Bir de oraya berberin hak edeceğinden 5-10 misli fazla para bırakıyor. Ve kendisini tıraş etmesini emrediyor berbere. Babası tanınmış bir bey. Berber onu tıraş ediyor. Tıraşı bittikten sonra herkesi alaylı alaylı süzerek dışarı çıkıyor bu delikanlı. Atını atlayıp yola çıkıyor. Ama daha çıkarken ayağı özengiye takılmış ve düşmüş attan. Ayağı da özengiye takılı. Gemi ağzıya alan at koşarak gittikçe sağa sola devamlı başını çarpıyor bu delikanlının. Ve delikanlı ölüyor. Orada berberde sıra bekleyenlerden birisi demiş ki, bir fiskeye bir ölüm. Bu ağır bir ceza olmadı mı? O Allah'ın evliyası da demiş ki, eğer demiş kabağa sorsaydınız demiş, böyle bir şey asla olmazdı demiş. Ama demiş kabağın sahibi diyor demiş. Affetmiyor. Affeder ya da etmez. Allah'ın dizaynı bu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. Ne yani biz Allah'ın düşmanı mıyız diyeceksiniz. Hayır, sadece dostu değilsiniz. Unutmayın, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun, yani insan ve cin şeytanların dostudur. Hangisini tercih edersiniz sevgili kardeşlerim? Evvela ciddi mi söylüyoruz? Tabii. Bakınız Allah Teala ne diyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde, Allahu veliyyullezine amenu. Allah amen olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur sadece. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani onlar nefs tezkiyesi yaparlar. Kapkaranlık olan, zulmet içinde olan kalpleri adım adım aydınlanır. Yarıya kadarı Allah Teala tarafından garanti edilmiş. %51 nur Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Zulmetten nura Allah çıkartıyor onları. Eğer yollarına, zikirlerini artan bir tempoda devam ederlerse, o zaman Allah Teala onların kalplerini tamamen nura ulaştırıyor. Sadece ruhlarını teslim almakla kalmıyor. Fizik vücutlarında, nefslerini de, iradelerini de Allah teslim alıyor onların. Bütün bunları yapan Allah. Hiç kimse kendi kendine Allah'ın evliyası olamaz. Her adımda yardım, Allah'ın yardımı. Evvela şunu bilelim, bütün insanlar kördürler, sağırdırlar, bedilsizdirler. Biz Allah'a ulaşmıyoruz, ulaşmayı dilemedik, tamam. Böyle bir şeyin kavramı farkında bile değildik, bize öğretmediler. O da tamam sevgili kardeşlerim, haklısınız. Size bunları öğretmesi lazım gelenler de bilmiyor. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi,
biz de size bunları söyleyemeyecektik. Kurtuluşunuza sebebiyet vermemiz mümkün olmayacaktı. Biz de sizin gibi naçiz bir insanız netice itibariyle. Ama Allah Teala bize bunları öğretti. Yetmez. Öğrettiklerini sizlere de öğrenmemizi, öğretmemizi emretti. Sizinle beraber o dinlerini bilmeyen bütün din öğreticilerine de öğretmemizi emretti. Düne kadar onlar bizim Allah-u Teala tarafından öğretilmediğimizi düşünüyorlardı. Ama onlara 12 grup halinde 3 ihtar gönderdik. Allah'ın bize öğrettiklerini onlara Kur'an ayet kerimeleriyle ispat ettiğimiz zaman ayakları suya erdi o kardeşlerimizin. Biz sadece sizlerin değil sevgili kardeşlerim, onların da dostuyuz. Ama bugüne kadar o gönderdiğimiz ihtarların hiçbirisine bu gönderdiğiniz ihtarın şurası yanlıştır diye bir işaret göndermeye kimse cesaret edemedi. Çünkü bir tane Kur'an-ı Kerim var söz konusu olan, tek bir Kur'an-ı Kerim. Ve onun üzerinde konuşuyoruz. Öğretinin ilahi olduğu konusunda aklı başında olan bütün din adamları şu anda aynı şeyi düşünüyor. Ve olay daha bitmemiştir. Hidayet konusundaki ihtar bundan sonra gelecek. O zaman da bitmeyecek. Başka ihtarlar birbirini takip edecek. Ta ki Kur'an'ın temel hükümleri herkes tarafından öğrenilsin. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızın hepsi Kur'an'dan. Kur'an bir bütündür. Dinin bütünü Kur'an'dır. Ama iblis nasıl Tevrat'ı insanları unutturmayı başardıysa, Yahudi alemi bugün bu yüzden mutsuz ve huzursuzsa, nasıl Hristiyanlığa İncil'i unutturduysa iblis, ne Yahudilerin büyük kısmında, ne Hristiyanların büyük kısmında artık Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmak diye bir kavram kalmamış. O manastırlarda yaşayan insanlar, onlar keşişler, onlar yaşıyorlar dinlerini sadece. Onlardan, burada Amerika'da çok insan tanıdık, Hristiyanlar ama bizimle beraber bizim gibi namaz kılıyorlar. Bizim gibi zikir yapıyorlar, bizim hayatımızı yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve sırayla ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları mı? Sayıları çok değil ne yazık ki. Her toplumun içinde sayılar hep %10'un altında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aklı başında olan herkese hitap ediyorum. Allah asla sizin mutsuz olmanızı istemez. Bu Allah'ı üzer. Allah neyinizle sevinir bilir misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemenizle Allah'ın hoşuna giden bir davranış biçiminin içine girdiniz demektir. Cehennemden kurtuluşunuza da imzayı bastınız demektir. Ne oldu? O noktada amen oldunuz. Amen olduğunuz için Allah sizin dostunuz oldu. Peki Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi orada bitiyor mu? Allahü veliyyüllezine amenu yürücüm mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Bitmiyor. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ يُهْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ İşte müminlerden bahsetti Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren mümindir. Ondan evvel Allah'a inanıyordu ama mümin sayılmıyordu Allah'ın gözünde. O kafirlere gelince
yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese gelince, onlar diyor Allah-u Teala, o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da zulmetten nura ulaştırılırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların zulmetten nura ulaştırılmaları, Allah Teala tarafından yapılıyor. Allah onların dostu, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kişi böylece Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılıyor. Şeytan ondan sonra o kişiye musallat oluyor. Allah'ın koruyucu kalkanı kalktığı için. Ve bakıyorsunuz kişi zikirlerini adım adım azaltmaya başlıyor. İbadetlerden soğumaya başlıyor. Ve adım adım iblise doğru, iblis onu yönlendiriyor. İşte onların da kalpleri, %51 nurla bezenen kalplerindeki nurlar adım adım yok olmaya başlarlar. Sevgili kardeşlerim, ve hidayetten düşer bu insanlar. Bu işi bir defa daha tekrarlayabilirler. Evvelce onlar fıskaydılar. Allah onları hidayete erdirdi. Hidayetten düşünce ikinci fıska düştüler. Tekrar hidayete erebilirler, Allah'a ulaşmayı dileyebilirler. Tekrar ruhlarını Allah'a ulaştırabilirler. Ama ondan sonra bir defa da fıska düşerlerse, o zaman Allah Teala onların kalplerini tab ediyor. Bir daha açılmayacak şekilde mühürlüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay, bu kadar basit Allah'ın cennetine girebilmeniz, Allah'ın ermiş evliyası olabilmeniz. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Koşun! Eni bütün göklerle bütün yerleri kaplayacak olan arzı, sahası, bütün göklerde ve bütün yerlerde bulunan o cennete koşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Cennet ehli olun. Dünya saadetinin sahibi olun. Kucak dolusu sevgilerle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir mutluluk konuşması daha burada tamamlanıyor. Unutmayın, biz sizin için yaşıyoruz. Size bu mutlulukları ulaştırmak için. Hayatta kaldığımız sürece hayatımızı buna hasrettik sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve bizim size olan sevgimizin milyonlarca katı da Allah Teala'nın size karşı olan sevgisidir. Sizden vazgeçmez. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyip ondan vazgeçmeyin. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Ciao a tutti.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaşıyorsunuz. Allah için yaşamak başkaları için yaşamayı gerektirir. Yani başkalarını mutlu etmek için yaşamayı gerektirir. Kim birisine bir mutluluk ulaştırabilmişse o kişi başkasına ulaştırdığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız başkalarını mutlu etmeye çalışın. Başkalarına huzur vermeye çalışın. Konuşmalarınız, beraberliğiniz başka insanlarda bir mutluluk, bir huzur oluşturmalı. Sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Onlara tasavvuftan bahsetmenizden huzur duymalılar. Öyleyse bütün insanlar için bir hedef var. Hepimiz sevgili kardeşlerim, başkalarına mutluluk ulaştırmakla vazifeliyiz. Ne kadar başka insanları mutlu edersek, biz de en az onlar kadar mutluluğu yaşarız. Etrafımızdaki insanların hepsine ayrı ayrı ulaşarak onları mutlu etmek istikametinde bir şeyler söylersek, bunu hangi ölçüde başarabilirsek, o kadar mutluluğu biz de yaşarız. Öyleyse çevremizde üç kişiye hitap etsek, onlara mutluluk vermeye çalışsak, onlara huzur vermeye çalışsak, konuşmalarımız hep onları memnun edecek konuşmalar olsa, o zaman biz her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah-u Teala bize mutlaka yaşatacağı için birinin yaşadığı mutluluğun üç katını biz yaşamış oluruz. Bunların sayısını her gün arttırmak mümkün. O zaman mutluluğumuz kat kat artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Onlara huzur ve mutluluk vermek üzere yaratıldınız. Her insan başkalarının mutluluğuna da mutsuzluğuna da sebebiyet verecek olan imkanların sahibidir. Nefslerine tabi olan insanlar, nefslerindeki afetler yüzünden hem başkalarını huzursuz ederler, konuşmalarıyla, davranışlarıyla, hem de o başka insanları huzursuz ettikleri için Allah-u Teala onları cezalandırır, onlar da huzursuz olurlar. Hep iç dünyalarında bir sıkıntı, bir huzursuzluktur, devam eder gider. Ama ya insanlar başkalarının mutluluğu için yaşarsa, ya gayesi sadece onları mutlu etmekse, o zaman bunun mükafatı çok üst seviyede gelir. O kişi sever, seven bir insandır, sevecen bir insandır. Başka insanları sevdiği için de onları mutlu etmek ister. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir imkandır. Onları mutlu ederek mutlu olabileceğiniz bir imkan. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki insanları sevseniz, onlara sevdiğinizi hissettirseniz, seni çok seviyorum deseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir şey kaybetmediğiniz gibi çok şeyler kazanabilirsiniz. Sizin mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutluluğun neticesidir. Etrafınızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? Onları ne kadar mutlu ediyorsunuz? İşte siz o kadar mutlusunuz. Etrafınızdaki herkes aslında sizin için bir mutluluk aracıdır. Huzur aracıdır. Vasıtadırlar. Gayeniz halis. Siz onları mutlu etmek için yaratıldınız. Onların her birisi de başka insanlarla beraber sizi mutlu etmek için yaratıldı. İşte bir tarafta Allah var. Allah herkesi sevmenizi ve bu sebeple onların da sizi sevmesini sağlamanız için size lazım gelen yardımlarda bulunmaya her zaman hazırdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. İnsanların huzura kavuşması için yardımcı olun. Onlara en güzeli ulaştırmak için seferber olun. Bir hedefin sahibi olun, tek bir hedef. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmek. O insanlar hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, hedefiniz onları mutlu etmek olmalı. Ama falanca çok kötü bir insanmış. Başkalarına hep kötülük ediyormuş. Ben de ona kötülük etmeliyim diye düşünmek son derece hatalı, yanlış, kaçınılması lazım gelen bir davranış biçimidir. Allah Teala onu emretmiyor sevgili kardeşlerim. Tam aksine size kötülük yapanları da seveceksiniz diyor. Acaba bunun arkasında ne var? Arkasında şu var. Eğer siz sizi sevenleri sevdikten daha ötede size kötülük edenleri de sevebilirseniz ve bu sevginizi onlara ishar edebilirseniz, yani açıklayabilirseniz, belli edebilirseniz, onlar size yapılan kötülüklere rağmen onları sevdiğinizi idrak ederlerse, o zaman onlar için kaçacak bir delik kalmaz. Onlar da sizi sevmek mecburiyetinde kalırlar. İşte başkası beni severse ben de onu severim. Yoksa olmaz. Böyle düşünen bir insan çok büyük bir hatanın içindedir. Şeytan ona hep onu söyler. O seni sevmiyor ki. Sen onun için seveceksin. O sana bir güzel güler yüzü göster değil mi? Hiçbir zaman senin onu sevmeni temin edecek olan bir davranışta bulunmadı. Niçin onu sevecekmişin? O zaman şeytana diyeceksiniz ki sen bana ne söylersen söyle bu kulağımdan girer, bu taraftan da çıkar gider. Sen şeytansın. Sen insanları birbirine düşürmek istersin. Senin gayen bizim birbirimize dost olamamamızı ve böylece mutluluğu yaşayamamamızı temin etmek. Bunun için gayret edersin. İstediğin bir tek şey vardır. Hepimiz mutsuz olalım. Ama artık kazınaya öyle değil. Sen böyle yapmak için, bu hedefe ulaşmak için ne yaparsan yap. Bu kulağımızdan girer, bu taraftan da çıkar. Artık sana papuç bırakacak değiliz. Söylediklerini yapacak da değiliz. Biz artık öğrendik Allah-u Teala'dan. Bizim mutlu olabilmemiz için başkalarını mutlu etmemiz lazım. Etrafımızdaki insanlardan ne kadarını mutlu edebiliyorsak biz o kadar mutlu olabiliriz. Her birisi, etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuzun bir vasıtasıdır. Bir Allah-u Teala'nın bize verdiği imkandır. Onları mutlu edersek nasıl mutlu olduğumuzu gördüğümüz zaman onları daha çok mutlu etmek için bir gayretin sahibi oluruz. Bu ise onları mutlu ettikçe bizi daha çok mutlu eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başkaları sizi sevmesin. Siz onları sevin. Şunu göreceksiniz ki sizi sevmeyen bir insanı eğer severseniz ve bu sevginizi ona ishar ederseniz, açıklarsanız, hissettirirseniz o zaman onun sizi sevmemesi mümkün değildir. Göreceksiniz ki o da sizi sevecektir. Düşman, asık suratlı, size karşı hep cephe alıyor. Olsun. Ne yaparsa yapsın. Ama siz onu gene sevmelisiniz. Öyle bir gün gelecektir ki o kişi size yaptığı onca kötülüğe karşılık onu sevdiğinizi idrak edecektir. İşte o zaman ayakları suya erecektir. Ben bu adama o kadar kötü davrandım. Onun huzursuz olması için gayret ettim. Ama bütün bunlar ona hiç tesir edemedi. O hala bana kendisini sevdirmeye çalışıyor. O hala beni seviyor. Ben ona bunca kötülük yapayım. Ondan sonra da o hala beni sevsin ve her fırsatta da bunu ispat etsin. O zaman demek ki benim hareketlerimde bir yanlışlık var. Ben yanlıştayım. O ve onun etrafındakiler birbirlerini çok seviyorlar. Ama ben onları sevmiyorum. Ben onları sevmememe rağmen onların hepsi beni seviyor. O zaman hata bende değil mi? Böyle bir düşünceye mutlaka herkes ulaşır. Eğer etrafındaki herkes onu seviyorsa, o ise onların hiçbirini sevmiyorsa bu devamlı bir vetire olamaz. Bir süre sonra kişinin iç dünyası hakikati anlayacaktır. Sevgiye karşı nefretin geçersiz olduğunu anlayacaktır. Onu sevenlerin hepsi birbirleri arasında çok iyi ilişkiler kurmuş, hepsi birbirini seviyor ve mutlular. Ama o sevmeyen kişi mutsuz. En azından bunun sebebini araştıracaktır. Niçin onlar mutlu da ben mutsuzum? O zaman ne çıkacaktır ortaya? Bir tablo çıkacaktır. Öyleyse onların davranış biçimlerini inceleyecektir kişi, mutsuz olan kişi. Kendisinin mutsuzluğun arkasında neyin yattığını anlamak isteyecektir. İstese de istemese de bu olay onun etrafındaki insanların mutluluğu ve kendisinin mutsuzluğu onu bu konuda bir araştırma yapmaya, daha derinden olaylara bakmaya bir vesile teşkil edecektir. Bir sebep teşkil edecektir. Ve kişi onları inceleyecektir. Ya falanca A, B, C, D. Bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Görüyorum ki beni de seviyorlar ama ben onları sevmiyorum. Yalnız bir gariplik var bu işte. Çünkü o birbirlerini sevenler mutlular. Ben onları sevmiyorum ama mutsuzum. Öyleyse, o zaman sevgili kardeşlerim şöyle düşünmeyecek mi kişi? Madem ki onlar birbirlerini seviyorlar ve görüyorum açık ve kesin bir şekilde bunların hepsi mutlu. Ben mutsuzum. Onlar beni sevdikleri halde ben onları sevmiyorum. Öyleyse bu benim eksikliğim. Ben sevmesini öğrenmeliyim. Onlar nasıl birbirlerini sevmişlerse ben de onları sevmeliyim. Ancak o zaman onlar gibi olabilirim. Ne kadar güzel onlar birbiriyle dost, konuşuyorlar, gülüşüyorlar, mutlu insanlar. Seviyorlar birbirlerini. Öyleyse ben de sevmeliyim. Onlar nasıl huzur içinde bir dünyada yaşıyorlarsa ben de o huzura ulaşmalıyım. Demek ki bunun için benim etrafımdakileri sevmem lazım. Şimdiye kadar hep etrafımdaki insanlardan nefret ettim. Onlar da benden nefret ettiler. Ama benden nefret eden o insanlar başkalarını seviyorlar. Birbirlerini seviyorlar. Öyleyse ben bunu görebildiğime göre onlar birbirlerini seviyorlarsa ve bu sevginin halesi altında, ışığı altında, nuru altında mutlularsa, Allah'tan yardım alıyorlarsa, bense hep şeytanla baş başa kalıyorsam, şeytan beni daha kötüye daha kötüye sürüklemeye çalışıyorsa, o zaman ben yanlış yoldayım. Mutlaka onların ulaştığı mutluluğa ben de ulaşmalıyım. Aynı şartların sahibiyiz. Ben de insanım, onlar da insan. Onların da nefsi var, benim de nefsim var. Öyleyse ben de onlar gibi olabilmeliyim. Bu imkan muhakkak Allah-u Teala tarafından bana da sağlanacaktır. O zaman ben hatalıyım. Ben başkalarını sevemediğim için, onlara sevgimi hissettiremediğim için onlar da beni sevmiyorlar. Sevgisiz bir dünyada huzursuz ve mutsuz yaşıyorum. İşte kişinin varacağı yer burasıdır. Öyleyse ben de onlar gibi olmalıyım. Onlar beni sevmeseler bile ben onları sevmeliyim. Oysa ki onların birbirini sevdiğini görüyorum. Öyleyse bu insanlar sevgiyi biliyorlar, ben bilmiyorum. Ben de sevmeliyim. Seversem sevgi bağlarıyla onlara yaklaşırım. Onlar nasıl mutlu olmuşlarsa birbirlerini severek, ben de o topluluğun içine girer, onların sevgisini paylaşırım. O sevgide ben de kendime bir melce ararım. Bir sığınacak yer ararım. Ben onları severim. Onlar beni o zaman mutlaka severler. Neden mutlaka? Madem ki birbirlerini seviyorlar, sevdiğini açık ve net olarak görüyorum, idrak ediyorum. Onlar birisi diğerini sevdiği için diğeri de onu seviyor. Öyleyse ben insanları sevemiyorsam ve mutsuzsam o zaman bunun arkasında bendeki sevgi eksikliği yatıyor. İnsanları sevmeliyim. Sevgili kardeşlerim, nefret eden insanlar her zaman huzursuz ve sıkıntılıdırlar. Mutluluğu yaşayamazlar. Mutluluğu yaşayanlar nefreti kapı dışarı edebilenlerdir. Nefret afetlerinizden bir tanesidir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık bunlar sizi sadece huzursuz edebilecek olan duygulardır. Ama eğer sevmeyi başarırsanız, Burada önemli olan bir şey var. Özellikle vurgulamanız lazım gelen, sizi sevmeyen insanları da sevmeyi başarabilirseniz, siz onlara sevginizi hissettirdikçe, onların kötü davranmalarına rağmen onları sevmeye devam ettiğinizi onlara ispat ettikçe, onlar yanlış olduklarının farkına varacaklardır. Sizi hiçbir şeyde suçlayamazlar. Çünkü onların nefretine karşı siz sevgiyle mukabele ettiniz. Her vesileyle onları sevdiğinizi ispat ettiniz. Siz onlardan nefret etmediniz. Onlar size kötülük yaptılar. Kötülüklerine mukabele etmediniz. Önemli olan sevgili kardeşlerim, hayatınızda en güzel davranış size kötülük edenlere kötülük yapmamayı başarmaktır. Size kötülük edebilirler. Aleyhinizde konuşabilirler. Hakkınızda iftiralar atabilirler. Hepsi mümkün. Ama buna rağmen siz onlara kızmamayı, onlardan intikam almamayı başarabilirseniz, o zaman Allah'ın istediği standartlarda birisi olduğunuzu ispatlarsınız. Zikrinizi arttırdıkça bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Hele bir gün daimi zikre ulaşırsanız hiç kimseye kızamazsınız. Kızmanız mümkün olmaz. Çünkü Allah-u Teala nefreti, kini bütün boyutlarıyla sizden almış olur. Hakkınızda her kötülüğü yaparlar. İftiralar atarlar. Kötü şeyler söylerler. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Söylesinler. Atsınlar ne yazar? Sizin hesabınız onlarla değil ki sevgili kardeşlerim. Sizin hesabınız Allah'la. Allah sizin kalbinizden geçenleri bilendir. Allah sizin yaptıklarınızı en iyi değerlendirendir. Ve de eğer insanları severseniz onlara hiçbir şekilde kötülük yapamazsınız. Marifet sizi sevenleri sevmek değildir. Bu herkesin yapacağı bir şeydir. Marifet sizi sevmeyenleri şeytanın tesiriyle sizden nefret edenleri onları da sevebilmektir. Size kötülük yapanları sevebilmektir. Eğer severseniz, size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman mutluluğu yaşarsınız. Mutlu bir insan kimdir? İntikam almayı aklına bile getirmeyen, böyle bir hedefe hiçbir zaman yürümeyecek olanlardır. Herkes herkese kötülük yapabilir. Size de kötülük yapabilirler. Niçin yapıyorlar sevgili kardeşlerim? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Afetleri onları da yok edebilseydiler, o zaman size çok yakın dostlar olacaklardı. İşte Allah'a yakın olmak, zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, o zaman bizim yaşadıklarımızı yaşayacaksınız. Onlar, başkaları, size ne kadar düşman olursa olsun, siz onlara düşman olamazsınız. Kızamazsınız. Onların aleyhinde konuşamazsınız. Şeytan onları dilediği gibi kullanır. Her şeyi yapabilirler. Size kötülükleri de dokunabilir. Olsun. Kaybeden hiçbir zaman siz olmazsınız. Size yapılan her kötülükte kazanan siz olursunuz. Kötülük yapan derecat kaybeder. Kötülük yaptığı kişi de onun kaybettiği derecatı kazanır. Size kötü davranan herkes sizi Allah'a biraz daha yaklaştıran bir seyrin içindedir. Sevgili kardeşlerim, hakkınızda varsın dedikodular yapılsın. Hakkınızda bir şeyler söylensin. Ne olur sevgili kardeşlerim? Allah sizinle birlikteyse, siz Allah'a en yakın olansanız, onların için cevap vereceksiniz ki, onlar seviyesine niçin ineceksiniz ki? Allah'ın dostuysanız Allah size yeter. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapana siz iyilikle mukabele ederseniz, kin tutmazsanız, onları da o kin bataklığından kurtarmaya çalışırsanız, sadece kazananlardan olursunuz. Nefretin ve kinin sahipleri hep huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. Hayatları kötülüklere muhatap olmakla geçer. Sevgili kardeşlerim, eğer siz size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşarsınız. Çünkü üzülecek hiçbir şeyiniz olmaz. Allah Teala size yapılan kötülükler sebebiyle sizin üzülmenize müsaade etmez. Allah her zaman sizi teselli eder. Onlar kötülük yapabilir der. Ama sen onlara kötülük yapamazsın. Sen onları da sevmek mecburiyetinde olansın. Çünkü sen bize yakın olansın. Biz senin kalbindeki kini, nefreti, öfkeyi aldık. Sen kolay kolay sinirlenmezsin. Sen kimseye kin tutmazsın. Ben sana yapılan kötülüğe kötülükle mukabele etmezsin. Ve o kötülüğü yapana bir iyilik edebilmek için çırpınırsın. Af dilediği anda onu affetmeye hazır olduğunu, hatta af dilemese bile affettiğini iç dünyan söylüyorsa sen Allah'ın yakınında olan birisin. Sevgili kardeşlerim, herkes hata yapabilir. Hatanın arkasında başkalarına zarar verecek şekilde çalışmaların arkasında daima şeytan vardır. Başkalarını mutlu edecek çalışmaların arkasında da daima Allah vardır. Öyleyse Allah'ın dostlarının vazifesi etraflarındaki bütün insanları mutlu etmektir. Huzur içinde bir dünyada yaşamaktır ve başkalarına da huzuru ve mutluluğu yaşatmaktır. İnsanları severseniz bir şey kaybetmezsiniz. Hep kazanırsınız. Dostlar kazanırsınız. Huzur içinde yaşayan insanlar sizlerin dostu olur. Öyle bir gün gelir ki hiç kimseye, size en büyük fenalıkları yapanlara da kızamazsınız. Onlara karşı öfke duyamazsınız. Allah-u Teala'dan onlara bir zarar vermesini asla isteyemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir duygu ki daimi zikre ulaşan herkes bunu en üst boyutlarda yaşayanlardır. Sevgiyi sevenlerdir. Kendilerini sevmeyenleri de sevenlerdir. Kendilerinden nefret edenleri de sevenlerdir. Neden? Çünkü o nefretin sahiplerinin şeytanın onları kışkırtmasıyla vücuda geldiğinin farkındasınızdır. Allah'tan doğruları öğrenirsiniz. O zavallı insanların nasıl o zavallı bir düşman haline geldiğini Allah Teala size söyler. Nasıl bir tesir altında bunları yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları öyle bir noktaya ulaştırır ki o insanlar düşman oldukları kişinin kendilerine hangi zaman parçalarında ne kadar büyük iyiliklerde bulunduğunu unutuverdiler. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda başkalarını mutlu etmeye çalışanlar olmalısınız. Başkalarına sizden ne kadar mutluluk ulaşırsa, siz onların yaşadığı mutluluğun daha fazlasını yaşarsınız. Etrafınızdaki her kişiye onu mutlu etmek sadedinde bir yakın davranışta bulunursanız, en güzelini yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şu dünyada mutlu olabilmek, nefreti hangi ölçüde silebiliyorsanız o ölçüde mümkündür. Nefretle sevgi birbirini yok eden iki tane faktördür. Nefret arttıkça sevgi yok olur. Sevgi arttıkça nefret yok olur. Öyleyse Allah Teala ne istiyor bizden sevgili kardeşlerim? İşte bakınız, size sevgili kardeşlerim diye hitap ediyorum. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyleyse sevmek varken böylece huzuru ve başkalarını sevmenin mutluluğunu yaşamak varken neden nefret sevgili kardeşlerim? Neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Bunlar hep şeytanın insanları birbirine düşürmek için asıl amacı insanları mutsuz etmek olduğu cihetle bir vasıtasıdır. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Şuraya ulaşıyoruz. Eğer başka insanları mutlu etmek için yaşarsak, dünyadaki en mutlu insan biz oluruz. Bize düşman olanları da sevebiliyorsak, onların da mutluluğu için gayret ediyorsak, etrafımızdaki herkese mutluluğu ulaştırmak istiyorsak, gayemiz sadece onları mutlu etmekse, Allah Teala bunu en iyi bilendir. O zaman en çok biz mutlu oluruz. Allah Teala bizi mutlu kılar. Onun için sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Her an birileriyle berabersiniz. Ne olur ona biraz mutluluk verseniz, ona güzel sözler söyleseniz, onu sevdiğinizi belirtseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama çok şeyler kazanırsınız. sizin sebebiyet verdiğiniz bir mutluluk olayı, o kişide o mutluluğu gördüğünüz zaman sizi mutlaka ondan daha fazla mutlu eder. Çünkü onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Siz onu da mutlu ettiniz. Öyleyse her istikamette insanları mutluluğa ulaştırmak için faaliyet hedefine ulaşamasa bile o faaliyet süresince mutlaka siz huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız. Gayretiniz netice verse de sizi mutlu eder. Netice vermese de o neticeye ulaşamamışsınız da sizi mutlu eder. Bütün mesele, bütün iç dünyanızla o bütün insanları açık, onların hepsini mutlu etmeye çalışan o tertemiz kalbinizle o insanları mutlu ettiğiniz sürece onlar mutlu olurlar. Ama onları mutlu eden siz, onların her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse etrafınızda 10 kişi varsa onları mutlu etmişseniz her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. Eğer kendinize her halükarda sadece ve sadece insanlara mutluluk vermek hedefini gerçekleştirmek istiyorsanız, bu ideal sizi bir ömür boyunca hep mutlu kılar. Hep sonuçlar alırsınız. O sonuçların hepsi A'yı, B'yi, C'yi, D'yi mutlu edebilecek olan kapıların açılmasıdır. Kaybettiğiniz bir şeyler mi var? Hayır. Başkasını açtığınız her mutluluk kapısında bir kazancınız var. İçiniz huzur dolu, mutluluğu yaşarsınız. Allah'a şükürler olsun. Onu da mutlu etmeyi nasip etti bana. Allah'a şükürler olsun. Diğerini de mutlu etmeyi nasip kıldı bana. Allah'a şükürler olsun. Ben insanları Rabbimin bana emrettiği gibi mutlu etmeye çalışan biriyim. Huzursuzluğu hiç yaşamıyorum. Mutluluğu yaşıyorum. İşte böyle diyeceksiniz sevgili kardeşlerim o zaman. Zor mu? Deneyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. O zaman Allah Teala'nın başkaları için yaşamak deyince neyi kastettiğini, size ne kadar büyük bir mutluluk sağladığını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Eğer siz herkese karşı en güzel davranışları sergilerseniz, o zaman siz her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor sözlerinin gerçek sahibi olursunuz. Çünkü siz başkalarına hep onları mutlu edecek davranışlar sundukça Allah Teala size her birinin yaşadığı mutluluğu mutlaka yaşatır. Etrafınızdaki herkese en güzel davranışlarda bulunuyorsanız her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacaksınız. O zaman 10 kişiye mutluluk verdiyseniz birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Sabahtan akşama kadar geçen gün devrede birileriyle muhatap oluyorsunuz. Ne kaybedersiniz onların gönlünü alsanız? Onlara sevdiğinizi hissettirseniz? Onlara yardımcı olsanız? O zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz. O zaman söyleyeceksiniz her şey çok mu güzel? Yoksa bana böyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu konuşmamız cennetlerle alakalı. Kur'an-ı Kerim'de 7 tür cennetten bahsediliyor. Cennetün Aliye, Cennetün Firdevs 2, üçüncüsü Cennetün Hult, dördüncüsü Cennetün Gurafa, beşincisi Cennetün Meva, altıncısı Cennetün Naim, yedincisi Cennetün Adn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyorsunuz ki bir insan öldükten sonra kıyamete kadar o orada kalacaktır. Kıyamet günü bütün insanlar yeniden dirileceklerdir. Sonra indi ilahide hayat filmlerini seyredeceklerdir. Sonra oradan hayat filmini seyreden ve oradaki neticeyi alan herkes cehenneme gidecektir. Bu cehenneme gidenlerin bir kısmı cehennemi sadece görmek için cehenneme giren ve oradan çıkarak cennete gidecek olan cennetliklerdir. Onlar cehenneme girerken cehennemin kapısı kaldırılarak içeri girmezler. Onlar 12 metre çevresinde bir yüksekliğe sahip olan şeffaf cehennem kapılarından uçarak girerler. Bunun manası onların cehennemde kalmayacakları, cehennemi gezdikten sonra oradan tekrar bu şeffaf kapılardan uçarak çıkıp cennete girmeleridir. Bu insanların hepsi amel defterleri sağlarından verilenlerdir. Yani kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. İki ihtimal var. Ya kaybedilen dereceler fazla ya da kazanılan dereceler fazladır. Kaybedilen dereceler fazla olanlar cehenneme ulaştıkları zaman cehennem kapıları kaldırılır, yükseltilir ve onlar burunları yere sürtünerek cehenneme girerler. Mutlaka burunlarının yere sürtülmesi temel şarttır. Ve beklerler. Cennete girecek olanların hepsi cehennemi görsünler de cehennemden çıksınlar ve oradan ayrılsınlar cennete ulaşmak üzere. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bir insanın cennete girebilmek için mutlaka amel defterindeki kazan

derecelerin kaybedilen derecelerden fazla olması lazım. Böyle bir insanın mümeyyiz vasfı mutlaka Allah'ın zatına hayattayken ulaşmayı dilemiş olmasıdır. Böyle bir dilek yoksa o kişi ne yaparsa yapsın, nasıl bir eğitim, nasıl bir amel tarzı dizayn ederse etsin, bu kişinin gideceği yer Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde mutlaka cehennemdir. Hiçbir kuvvet onu cehennemden kurtaramaz. Öyleyse Allah'ın bir olmazsa olmaz vasfı var. Bir insanın cennete girebilmesi mutlaka Allah'ın zatına ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Aksi takdirde olmaz. İşte bunu dilememiş olanlar, Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar, onlar hakkında Allah Teala şunu söylüyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmeyennu biha ellezinehum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki diyor Allah Teala bize mülaki olmayı, yani ruhlarına hayattayken bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. O dilemeyenler diyor. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse başka şartları dizelememiz gerekmiyor. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemediyse ne yaparsa yapsın, hangi tür ibadetlerin sahibi olursa olsun o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bu kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Neden? Çünkü Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı düşünmeyenler, inkar edenler, Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, bunların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde de aynı şey söyleniyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gider. Öyleyse amelleri boşa giderse sonuç ne? Amelleri sıfırlandığına göre o kişinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Gideceği yer cehennemdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer cennettir. Hakka 19, 20, 21 ve 22'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Fe emma men utiye kitabehu bi yeminihi fe yekulu haumukrevu kitabiye. Artık kitabı sağ eline verilen kişi der ki, alın kitabımı okuyun. Hakka 20, İnni zanentü enni mülakin hisabiye. Çünkü ben gerçekten hesabıma kavuşacağımı sanmıştım. Öyle anlamıştım. Hakka 21, Fehve fi isetin radiye. Artık o hoşnut bir yaşama içindedir. Hakka 22, fi cennetin aliye, yüksek bir cennette. Burası Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabildiği birinci kat cennettir. İşte sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Ölmüşse, Allah'a ulaşmayı dileyerek ölmüşse ona gideceği yer mutlaka cennettir. Bu sadece bir dilekle gerçekleştiği cihetle Allah Teala ona bir en güzel şekilde bir dizayn veriyor ve Cenneti Aliye'ye gönderiyor. Öbür taraftan
Câsiye suresinin 8., 9. ve 10. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Yesme'u ayetullahi tutla aleyhi sümme yusirru müstekbiren keennem yesme'a ve beşşehu bi azabin alim." Azabın elim. Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir. Sonra onu işitmemiş gibi kibirlenerek ısrar eder. Artık onu elim azap ile müjdele. Câsiye 9. Ayetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman onu alay konusu edinirler. İşte onlar için alçaltıcı azap vardır. Bunlar cehenneme gidecek olanlar. Câsiye 10. Cehennem onların arkalarındadır ve kazandıkları şeyler onlara fayda vermez. Ve Allah'tan başka dost edindikleri de ve onlar için büyük azap var. Bu da birinci kat cehenneme gideceklerin durumu. Öyleyse Allah Teala Gâşiye suresinin 8. ayet-i kerimesinde o gün öyle yüzler de vardır ki nimettedirler. Üst seviye bir mutluluğun içindedirler. Gâşiye 9. Harcadığı çabadan dolayı hoşnuttur. Gâşiye 10, fi cennetin âliye, yüksek bir cennettedir. Bu cennetin başlangıcı sevgili kardeşlerim. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah o kişi üzerinde o kişinin kalbine ulaşır, göğsünden kalbine nur yolu açar ve onu mürşidine ulaştırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin kişi sahibidir. Bu cennet Firdevs cenneti adını alır. Kehf suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Amin olanlar, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, yani nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir." Ne demek nefs tezkiyesi yapmak? Kişi mürşidine ulaştıktan sonra, tabiyeti gerçekleştirdikten sonra zikir yapmaya başlar ve o zaman onların kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır ve bu rahmetle faz kalbe girdikten sonra fazıllar, başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra fazıllar %7, %7 kişinin nefsinin kalbine yerleşmeye başlarlar. Bu süreç içinde kişinin ruhu mürşidine ulaştığı cihetle ayrılmıştır vücudundan ve kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsinin kalbindeki ilk %7 nur birikiminde birinci kat gökyüzüne, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7. gök katına çıkar ve 7. gök katındaki 7 alemi geçtikten sonra da Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu cennetin Firdevs dediğimiz şey, bu nefs tezkiyesinin başladığı noktadaki ölen bir kişinin gideceği cennettir. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse daha üst kademe bir cennete girecektir. Ama mürşidine ulaşmış, yola çıkmış. Birinci gök katında olabilir öldüğü zaman. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katında olabilir. Eğer ruhu Allah'a ulaşmamışsa bu kişinin gideceği yer Firdevs cennetleridir. Allah Teala Kehf suresinin 107. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Amen olanlar, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar,
onların ikramı Firdevs cennetleridir. Yani önce kişi amin olacak, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ondan sonra mürşidine ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirecek. Nefs tezkiyesi başlayacak o kişi için. Zikir yapacak. Allah'tan gelen rahmet, faz, salavat nefsinin kalbinde yerleşmeye başlayacak. Bu yerleşme başladıktan sonra bu yerleşme %51'e ulaşana kadar hangi noktada ölürse ölsün kişi mutlaka Allah'ın Firdevs cennetine girer. İşte salih amel yapmak, nefs tezkiyesi yapmaktır. Nefsin kalbine rahmetin, fazlın ve salavatın ulaşması, fazılların %2 rahmet birikiminden sonra o kalbe yerleşmeye başlaması hali. Ki, Müminin suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, onlar Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu Firdevs cennetine ulaşanlar ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıramadan evvel ölenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlere tabi olmuşlar ama ruhları Allah'ın yolundayken birinci katta da ölse, ruhu birinci gök katına kadar çıkabildiği noktada da ölse, yedinci gök katına çıktığı anda da ölse, Allah-u Teala'ya ulaşmadan evvel, ruhu Allah'a ulaşmadan evvel ölmüşse kişi, ölümle ulaşacaksa ruhu, o zaman bu kişinin gideceği cennet, bu cennettir. Firdevs cenneti. Soru ne olur? Soru bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırır ve ermiş evliya olur. Nefsinin kalbinin durumu nasıldır? Nefsinin kalbinde nurlar %50'yi aşmıştır. %50'den fazla nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu fizik vücudun teslimine kadar kişinin gideceği cennetin adı cennetin hulttur. Furkan suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, de ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza yani mükafat ve dönüş yeri olan ebedi cennet mi? Bu cennetül hult olarak geçiyor. Bu takva sahibi olmak, bir üst seviye takvanın sahibi olmaktır. Yani kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmış olması halinde, ermiş evliya olması halinde kişinin ulaşabileceği cennet bu cennettir. Ne olmuştur? Her gök katında nefsinin kalbindeki nurlar, fazıllar %7 artmıştır. Öyle bir sonuç olmuştur ki ruha Allah'a ulaştıktan sonra o kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla nur birikimi olmuştur. Yani kalbinin yarısından daha fazlası aydınlıktır. Bu noktadan itibaren bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşıncaya kadar bu kişinin gideceği yolda bu noktadan itibaren yani nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştıktan sonra %81'e ulaşana kadar hep bu kişi yolda bu hedefe ulaşmadan evvel, nefsinin kalbindeki nurların %81'e ulaşmadan evvel ölmüşse, o kişinin gideceği yer, üçüncü kat cennet olan cennetül hulttur. Eğer bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse,
zaman dördüncü kat cennete girecektir. Cennetün kurafa. Allah Teala bu cennet konusunda Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor: ve ameli olanları ve salih amel yapanları mutlaka altında nehirler akan cennetlere, köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih amel işleyenlerin ecri ne güzel. Bu kişi salih amel işleyenlerin bir üst seviyesindedir. Allah-u Teala'nın Sebe suresinin 37. ayet-i kerimesinde söylediği ise bu konu için şudur: sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak yüce değere sahip değildir. Ameli olan ve salih amel yapanlar hariç, işte onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır ve onlar yüksek makamlarda emin olanlardır. Burada fi gurufati aminun geçiyor. Orada yüksek bir cennetin ifadesi var. Ankebut 58'de de, Sebe 37'de de Allah-u Teala cenneti gurafadan bahsediyor. Bunlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olanlar. Öyleyse amel-i salihat yapanların birinci kesimi amel-i salihata başlayanlar. Mürşitlerine ulaştıkları nokta. İkinciler amel-i salihatı ruhlarını teslim edici noktaya ulaşanlar, ulaştıranlar. Üçüncüsü amel-i salihatı %81 nur birikimine ulaştırımlar. Hepsi de amel-i salihatın derece derece farklılaştırılmasıyla sonuçlanıyor. Bir kişi eğer daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbap olur. Allah Teala ulul elbap olan kullarını cennetün mevaya ulaştırıyor. Secde suresinin 16. ayet-i kerimesinde diyor ki yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yani yan üstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Secde 17. Artık hiçbir nefs yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Secde 18. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi olmazlar. Fakat secde 19. Fakat amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. İşte amel-i salihat yapmanın yeni bir noktası. Amel-i salihatın kademeleri her seviyeye göre değişiyor. Burada Secde suresinin 19. ayet-i kerimesiyle kişinin meva cennetine ulaşması söz konusu. Ruhlarını teslim edenler cennetül hulde, fizik vücutlarını teslim edenler cennetül gurafaya, nefslerini teslim edenler cennetün mevaya
ulaştırılıyor Allah Teala tarafından. Hepsi de amelü salihatın farklı kademelerini uygulayanlar. Necm suresinin 15. ayet-i kerimesinde ki cennetül meva onun yanındadır diyor o kişi. Cennetül meva'nın mevadadır manasına cennetül meva onun yanındadır buyuruyor. Ve Nâziyât suresinin 40. ayet-i kerimesi ve 41. ayet-i kerimesi. 40. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi hevadan sakındırırsa istekten, negatif istek ve tutkulardan 41'de diyor ki Allah Teala artık şüphesiz cennet meva onun için bir barınma yeridir. Ve innel cennete hiyel me'va. Burada bir yeni cennet söz konusu. Meva cenneti. Ne yapmıştır kişi? Nefsini Allah'a teslim etmiştir. Sonra bir kademe daha yükselme ne şekilde olabilir? Kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir ve muhlis olur. Muhlis olan kişinin gideceği yer 6. kat cennet olan naim cennetleridir. Saffat suresinin 40, 41, 42 ve 43. ayetleri bu naim cennetinden bahsediyor. Saffat 40, Allah'ın muhlis kulları hariç diyor. Muhlis kullar için bu ifade kullanılmış. 41, işte onlar için malum bir rızık vardır. 42 ve meyveler onlar ikram olunanlardır. Onlara meyveler ikram olunanlardır. Naim cennetlerinde. 43 ve 44 karşılıklı tahtlar üzerinde. Öyleyse kim muhlis olursa muhlis kullar için bu standartlar duruma hakim. Vakıa suresinin 10. ayet-i kerimesi, o sabikun denilen sabikunlar var ya, bunlar Allah'a mukarrep yakın olanlardır. Vakıa 41, Vakıa 12, naim cennetinde olacaklardır. İşte naim cennetinde olanlar. Burası muhlislerin gideceği 6. kat cennet. 7. kat cennet cennetül adn'dır. Adın cenneti kendi içinde adın cennetleri kendi içinde 7 grup cennet olarak geçiyor. 7.'si de 2 parçalı olarak tahakkuk ediyor. Yani 2 kapalı bir cennet 7.'si. 7 tane cennet, 8 tane kapı. Bu sebeple Yunus 8 cennetin kapısı diye bir şiirinde bahseder. Öyleyse adın cennetine gidecek olanlar kimlerdir? Önce adın cennetinin en alt bölümüne, 7 bölümün en alttakine günahları örtülen salihler giriyor. Rad suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki adın cennetleri onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler ona adın cennetlerine girerler ve her kapıdan melekler onların yanlarına girerler. Mümin 8 Rabbena Allah Teala diyor ki Rabbimiz onlara vaat ettiğin adın cennetlerine onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden
salah makamına ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Öyleyse adın cennetlerine onların babalarından, zevcilerinden ve zürriyetlerinden salah makamına ulaşanları dahil et. Erkeklerden kim adın cennetine ulaşmışsa, adın cennetinin daha üst katında bir cennete ulaşmışsa, o salah makamına eşleri de ulaşmışsa, daha alt adın cennetinin alt kademesinde olmasına rağmen daha üst kademeye Allah-u Teala onları ulaştıracak. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ey amin olanlar, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve sizi altından ırmaklar akan altın cennetlere koysun. O gün Allah nebileri ve onlarla birlikte olanları utandırmayacaktır. O gün onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve o gün yani nasuh tövbesini yaptıkları gün Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizlere mağfiret et, günahlarımızı sevap içerir. Muhakkak ki sen kim her şeye kadirsin derler.

Ve bu cennetin adının birinci bölümü. Salihler önce günahları örtülür, sonra sevaba çevrilir. Sonra onlara Allah Teala salah nuru verir. Başlarının üzerine salah nuru gelir. Maide suresinin 119. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyurdu. Bugün sadıklara sadakatlerinin kendilerine fayda vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu fevzül azimdir. Fevzül azimin karşılığı Allah Teala'nın verdiği salah nurunun neticesi o kişinin adın cennetinin daha üst bölümüne yerleşmesi. Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlardan bir adama insanları uyarması, amini olanları müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle der, muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Sıddıklar makamına ulaşan bir kişiden bahsediyoruz, salah nurunun verildiği kişi. Hadid 19'da da Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a ve Resulüne iman sahibidirler, işte onlar sıddıklardır ve şahitlerdir. Rablerinin de onların ecirleri ve nurları vardır. Kim de kafir ise ve ayetlerimizi tekzip ettiyse onlar cehennem ashabıdırlar. Burada Hadis suresinin 19. ayet-i kerimesi sıddıklar diyor ve Rablerinin indinde şahitler. Allah Teala'nın üst seviye bir cenneti, adın cenneti, üst seviyeyi en üst seviye cennet, adın cennetidir. O Allah Teala bunları da ayrı ayrı gruplara almış. Sıddıklar ikinci adın cennetinin ikinci bölümüne, daha güzel bir bölümüne yerleştiriliyor. Yine adın cennetlerinin üçüncü bölümünde Allah yolunda şehit olanlar ve günahları iki kez mağfiret edilenler. Allah yolunda öldürülen o kimseleri Ali İmran 169 ölüler sanmayın. Hayır onlar dirilirler ve Rableri katında rızıklandırılırlar diyor Allah Teala. Makamına ulaşan kişinin önce günahları örtülür. Salah'ın birinci kademesidir. Sonra günahları sevaba çevrilir. Onların gidecekleri yer adın cennetinin üçüncü bölümüdür. Günahları örtülenler birinci bölüme, salah nuru verilenler ikinci bölüme ve günahları sevaba çevrilenler üçüncü bölümüne girerler. Dördüncü, daha üstün olan bölüme girenler, irşada memur ve müezzin kılınanlar, yani mürşitlerdir. Tövbe suresinin 71 ve 72. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, ve mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Maruf ile emreder ve münkerden nehyederler. Ve namazı ikame ederler
ve zekatı verirler. Allah ve onun Resulüne itaat ederler. İşte onlar, Allah onlara rahmet edecek. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Burada mürşitlere ait olan bir hüküm var. Maruf ile emretmek ve münkerden nehyetmek. Kim maruf ile emrederse ve münkerden nehyederse o irşat makamındadır. Böyle bir şeyi Allah'tan aldığı yetkiyle gerçekleştirir. Kehf 17 ikinci bu konudaki ikinci ayet-i kerime ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi hidayete bırakırsa kim Allah'a ulaşmayı dilemezse artık onun için bir veli mürşit bulunmaz. İşte burada bahsedilen veli mürşit bu cennete giden kişidir. Mürşitler burada 7. kat cennetin, adın cennetinin 4. bölümüne gidenler, irşat makamının sahipleri ve onun için artık bir veli mürşit bulunmaz. Mümin 38.

Amir olan adam dedi ki, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Belli ki bu kişi irşada ulaştırabilecek olan birisi, yani mürşit hüviyetinde. Kehf suresinin 16. ayet-i kerimesi, ve siz Allah'tan başkasına kul olmayarak onlardan ayrıldığınız zaman artık bir mağaraya sığının. Rabbiniz size rahmetinin neşresini ve size refik olarak, destek olarak işlerinizi kolaylaştırsın. Kehf 17'de Allah Teala diyor ki, onun için bir veli mürşit bulunmaz. Taha 76'da Allah Teala'nın söylediği şey, içinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır diyor. Nefsini tasfiye eden kişi ancak burada irşat makamının sahibi kılınır. Tasfiye tamamlandıktan sonra Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılar. Saf suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, o sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur. Burada Allah Teala'nın dizaynı, bu Adn cennetlerinde büyük mutluluk ve kurtuluş, Fevzül Azim kelimesi geçiyor. Fevzül Azim'in sahipleri bu hüviyetteler. İrşat makamının sahipleri olarak değerlendiriliyorlar. Ve bundan sonraki 7. kat cennetin 6. bölümüne girecek olanlar kavimlerdeki resullerdir, kavim resulleridir. Enam suresinin 48. ayet-i kerimesi. Biz resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amin olur, yani Allah'a ulaşmayı dilerse ve ıslah olursa artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Buradaki

0: Aslında olmazlar. Onlara gönderilen Resullere tabi oldukları için, itaat ettikleri için. İşte burada söz konusu olan Resuller, Resullerin hepsi 6. kat cennete girerler. İbrahim 4, Allah Teala diyor ki, hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarını da beyan etsin diye. Öyleyse Allah dilediğini dayatı bırakır, dilediğini hidayete erdirir. O azizdir ve hikmet sahibidir. Her kavimde Allah Teala Resulü beyası diyor ve kendi kavminin lisanıyla. Bütün Resuller için de mutlak olarak adın cennetleri söz konusu. Nahl Suresi 35 ve 36. ayetler. Şirk koşanlar eğer Allah dileseydi biz ondan başka bir şeye kul olmazdık. Ve babalarımız da kul olmazdı. Ve ondan başka bir şeyi haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptı. Artık Resullerin üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı? İşte her kavimdeki Resullerin sorumluluğu bu Resuller için girilecek cennet adın cennetlerinin 6. katıdır. Nahl 36 daha bir açıklık getiriyor konuya. Ve andolsun ki biz bütün ümmetlerin içinde Resul beyaz ettik. Burada Allah Teala bütün ümmetlerin içinde Resul bahsettiğini söylüyor. Bu Resullerin hepsinin gidecekleri yer mutlaka Allah'ın adın cennetidir. Adın cennetinin 6. bölümü. Bu Allah Teala'nın dizaynında Allah'a göre insanlar kıymetli, daha kıymetli, daha kıymetli oldukça adın cennetlerinin daha üst bölümlerine gidiyorlar. Ve 7. kata geliyoruz. 7. kattaki adın cennetleri 7. katı ifade eder cennetlerin. Bu 7. katın en üst noktası, en üst seviyesi devrin imamlarına aittir. 1. kapıdan girilir. Orası devrin imamlarından veli resuller içindir. Oradan içeride ikinci bir kapıyla bir bölüme daha girilir. Orası Nebi Resuller içindir. Aynı zamanda orası iki bölüme ayrılmış olan veli olan devrin imamlarını da Nebi olan devrin imamlarını da muhtevidir. İkinci kapıdan, içerideki kapıdan girilen yer devrin imamlarından Nebi olanlara aittir. Öyleyse en üstün makam orasıdır. Devrin imamları bilindiği gibi Nebi Resullerden olur. Onlar asaleten bu görevi yaparlar. Ama Nebi Resullerin bulunamadığı, asaleten o cenneti işgal edemedikleri zaman Nebi Resuller biliyorsunuz ki uzun aralıklarla gelirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti İsa'dan kendisinden evvelki Nebi'den 600 sene sonra Nebi olarak gönderilmiştir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den itibaren kıyamete kadar Nebi Resul gelmeyecektir. Peygamber gelmesi mümkün değildir. Nebi peygamber demek, peygamber Resul gelmeyecektir ve son peygamber Resul odur. Kıyamete kadar devrin imamları hep bulunacaklardır. Çünkü mutlaka Allah'ın katında huzur namazı kılınacaktır. Onun başındaki imam mutlaka hayatta olan birisi olmak mecburiyetindedir. sebeple kıyamete kadar hep var olacaklardır. Devrin imamları, veli resuller olarak var olacaklardır. Öyleyse devrin imamı olan Nebi Resuller için Bakara 124'te diyor ki, hani o zamanki Rabbi İbrahim'i kelimelerde imtihan etti, nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu, muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. İşte bu, huzur namazının imamlığı manasına bu açıklama. Hazreti İbrahim diyor ki, benim zürriyetimden de imamlar kılın. Bunlar huzur namazının imamlarıdır. Allah Teala diyor ki, benim ahdime senin zürriyetin zalimler nail olamaz. Allah Teala burada peygamber yani nebi olan huzur namazının imamlarından bahsediyor. Ama Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde veli olmayan, nebi olmayan veli resuller söz konusu. Allah Teala diyor ki ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onları değil, onlardan diyor Allah Teala, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye sabırlarından dolayı ve bizim ayetlerimize yakin hasıl etmeleri sebebiyle diyor Allah Teala, sabrın sahibi olmalarından dolayı ayetlerimize yakin hasıl etmeleri sebebiyle. Birisi veli resul, bu ifadede Secde 24'te bahsedilenler veli resul olarak devrin imamlığını yapanlar. Halbuki İbrahim Bakara suresinin 124. ayet-i kerimesinde Allah Teala devrin imamı olan nebi resullerden bahsediyor. Enbiya suresinin 51. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki ve andolsun ki daha önce İbrahim'e rüştünü verdik. Biz onu irşada ehil olduğunu bilenlerdendik diyor Allah Teala. Bu sahip olduğu rüşt hüviyeti onun ait olduğu cennet makamında belirleyen bir müessese. Sad suresinin 45'ten 52'ye kadar olan ayetleri 45, 45. ayet-i kerime ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim Aleyhisselam, İshak ve Yakup Aleyhisselam'ı zikret. Muhakkak ki biz onları halis kullar olarak ihlas sahibi kıldık. Ve muhakkak ki onlar 47, katımızda gerçekten hayırla seçilmişlerdendir. 48, İsmail Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam ve Zülkifl Aleyhisselam'ı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır. 49, bu Kur'an bir zikirdir ve muhakkak ki muttakiler takva sahipleri için sığınakların en güzeli vardır. Saat 50. Kapıları onlara açılmış olan adın cennetleri vardır. 51. Orada yaslanıp oturarak pek çok meyve ve içecek isterler. 52. Ve onların yanlarında bakışlarını saklayan aynı yaşta kadınlar vardır. Burada Allah Teala devrin imamları olan peygamber resullerden bahsediyor. Hazreti İbrahim, adı geçen Hazreti İsa. Bütün nebiler nebi resul olarak huzur namazının imamlığını derifte etmişlerdir hayatta bulundukları sürece. Ve tabiatıyla adın cennetinin bu peygamberlere mahsus olan bölümünü ihata etmişlerdir. Orada yerleşeceklerdir. Kıyametten sonraki yerleri makamların en üstünü olan nebi resullerin cennetidir. Bir de devrin imamları olan veli resuller var. Furkan 74'ten 76'ya kadar Allah Teala şunları söylüyor. Ve onlar Rabbimiz eşlerimizden ve zürriyetlerimizden eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere imam kıl derler. İşte Furkan 75, işte onlar sabırlarından dolayı yüksek makamlarda mükafatlandırırlar ve orada tahiyyet yani selamet dilekleriyle ve selamla karşılaşırlar, karşılanırlar. Furkan 76, orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Bu devrin imamı olan veli resuller için Furkan suresinin 74, 75, 76. ayetleri ve bir de Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kânu bi ayatina yukunun. Onlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Daha evvel Allah Teala yetkilileri sayıyor ve insanlardan yani peygamberlerden değil, onlardan insanlardan imamlar kıldık diyor. Peygamber olmayanlardan kıldık diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki 7 kat cennet söz konusu ve bu 7 kat cennetin neticesi 7. katın 7 tane bölümden oluşması. Alın cennetleri 7 bölümden oluşuyor ama 8 tane kapı var. 7. kapıdan girildikten sonra bir kapı daha var. Devrin imamlarının, peygamber olanların yeri en son girilen, başkalarının girmeyeceği bir özellik taşıyan bir kesim. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu müesseseyi yerlerine oturtun. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın birinci kat cennetine mutlaka girer. Burası cennetin âliyedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka cehennemden kurtulmuştur. Öyleyse görülüyor ki 7 kat cennet söz konusu. Cennetin âliye, cennetin firdevs, cennetin huld, cennetin gurafa, cennetin meva, cennetin naim, cennetin adn. Adın cenneti kendi arasında 7 bölüme ayrılıyor. Ama 7. bölümün 2 tane kapısı var. Onun için o cennetleri her birini gören Yunus 8 cennetin kapısı diyor. Ya da cennetin 8 kapısı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz. İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar, kalplerinizde umutla
1: Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala hamdolsun ki biziz.
1: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onlara da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.

0: taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
1: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
0: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
1: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
0: Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler, geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
1: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
2: Ya Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Fakat onun kavminin cevabı, Lut'un ailesini ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece onu ve ailesini hanımı hariç olmak üzere kurtardık. Onu geride kalanlardan takdir ettik ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki uyarılanların yağmuru çok kötü oldu. De ki, hamd Allah'a aittir, Allah içindir, Allah'adır. Ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Böylece onunla güzel bahçeler yetiştirdik. Onun ağaçlarını dahi yetiştirmeniz sizin için mümkün olamaz. Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onlar Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim. Yoksa arzı karar yeri kılan ve onun aralarında yeryüzünde nehirler kılan, akıtan ve orada sabit dağlar kılan ve iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmezler. Yoksa darda kalan kişi, ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz? Yoksa sizi denizin ve karanın karanlığından

0: hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarlar gönderen mi? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Yüce Allah, onların şirk koştuğu şeylerden yücedir, münezzehtir.
1: Yoksa ilk defa yaratan, sonra da onu geri döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Onlara de ki, eğer siz doğru söyleyenlerseniz, delillerinizi getirin. De ki, göklerde ve yeryüzünde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez ve ne zaman beyaz edileceklerinin bilincinde, şuurunda olamazlar. Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı, bilgiler tamamen onlara verildi. Aksine onlar hala ondan, ahiretten şüphe içindeler. Hayır, onlar ona ahiret delillerine karşı kördürler, onları anlayacak basiretleri yoktur. Ve kafirler şöyle dediler: babalarımız ve biz toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz mutlaka topraktan çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu bize ve daha önce de babalarımıza vaat edilmişti. Ancak bunlar sadece evvelkilerin efsaneleridir. Onlara de ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece bakın, mücrimlerin, suçluların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve artık onlara üzülme, onlar için mahzun olma. Ve onların kurduğu tuzaklardan, onların yaptığı hilelerden bir sıkıntı içinde olma. Ve onlar, eğer sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bu vaat ne zaman derler. De ki, belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur, belki yakında size ulaşacaktır. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlara karşı fazıl, lütuf sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da açıkladıklarını da bilir. Ve gökte ve yeryüzünde gayip, gizli ne varsa kitab-ı mübin, levh-i mahfuzda vardır. Muhakkak ki bu Kur'an, İsrailoğullarına çoğunda ihtilaf ettikleri şeylerin gerçeklerini anlatıyor. Ve muhakkak ki o, müminler için mutlaka hidayet ve rahmettir. Muhakkak ki senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecek. Ve o, azizdir, yücedir, alimdir, en iyi bilendir. Öyleyse sen Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki sen apaçık bir şekilde hak üzeresin. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da Allah'ın davetini işittiremezsin. Ve sen körleri dalaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Ve onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan dabbe çıkardık, çıkarırız. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Ve o gün bütün ümmetlerden ayetlerimizi tekzip edenleri, yalanlayanları grup grup haşredeceğiz, toplayacağız. Böylece onlar 72 fırka bir araya getirilir. Onlar geldikleri zaman Allah onlara, onu ilmen ihata edemediniz de mi ayetlerimi tekzip ettiniz, yalanladınız? Yoksa yapmış olduğunuz nedir? Başka bir sebep mi var? Dedi. Ve zulümleri sebebiyle onların üzerine Allah'ın sözü vaki oldu, yerine geldi. Artık onlar konuşamaz. Dinlensinler diye nasıl geceyi karanlık, gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? Muhakkak ki bunda inanan kavim için ayetler, ibretler, deliller vardır. Ve sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç semalarda ve yeryüzünde olanlar dehşete kapıldı, kapılırlar. Ve herkes boyunları bükük olarak ona Allah'a geldiler, gelirler. Ve dağı görürsün, onu hareketsiz sanırsın. O bulut gibi hareket eder. Her şeyi sağlam yapan Allah'ın yaratmasıdır. Muhakkak ki o yaptıklarınızdan haberdardır. Kim hasenat ile kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı cennet vardır. Ve onlar izin günü dehşetten, cehenneme gitmeyeceklerinden emin olanlardır. Ve kim seyyiat ile kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onlar yüzüstü ateşe atılır. Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz? Ben sadece Rabbe, Allah'a kul olmakla emrolundum. Bu beldeki o Allah onu hürmete layık kıldı. Ve her şey O'nundur, Allah'ındır. Ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Kim hidayete ererse, o takdirde sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette kaldıysa, o zaman ben sadece inzar edenlerdenim, uyaranlardanım de. Ve de ki, hamd Allah'adır. Size ayetlerini gösterecek. Böylece onları tanıyacaksınız. Ve senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir.
0: Kasas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in açıklayan kitabın ayetleridir. Musa aleyhisselam ve Firavun'un haberlerinden mümin bir kavim için hak ile gerçek olarak sana okuyacağız. Firavun gerçekten yeryüzünde Mısır'da hükümdardı ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını Yahudileri güçsüz bırakıyor, onların oğullarını boğazlatıyor, kızlarını, kadınlarını canlı bırakıyordu. Muhakkak ki o fesat çıkaranlardandı. Ve biz yeryüzünde güçsüz olanları nimetlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyorduk. Ve onları yeryüzünde orada yerleştirip kuvvetli kılmak ve Firavun'a, Haman'a ve ikisinin ordusuna onlardan İsrailoğullarından hazır ettikleri, çekindikleri şeyi göstermek istedik. Ve Musa aleyhisselamın annesine şöyle vahyettik. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını bırakmasını. Ve sen korkma, mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden, resullerden kılacağız. Böylece Firavun ailesi onu onlara düşman ve başlarına dert olarak bulup aldı. Muhakkak ki Firavun, Haman ve o ikisinin ordusu kasten suç işleyenlerdi. Ve hanımı Firavun'a şöyle dedi. Bana ve sana göz aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. Ve onlar gerçeğin farkında değillerdi. Ve Musa aleyhisselamın annesi gönlü boş olarak sabahladı. Müminlerden olması için onun kalbini bize bağlamasaydık, rabıta kurmasaydık az daha durumu açıklayacaktı. Ve Musa aleyhisselamın annesi onun ablasına, onu takip et dedi. Böylece onlar farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Ve daha önce ona başka süt annelerini haram kıldık, süt emmemesini sağladık. Onun ablası Firavun'un ailesine, ona kefil olacak, bakımını üstlenecek bir aileye sizi ulaştırmak için delalet yardım edeyim mi? Ve onlar, onu bebeği iyi yetiştirir dedi. Böylece onu annesine geri verdik,
1: gözü aydın olsun ve mahzun olmasın ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve erginlik çağına erişip kemale erdiği zaman ona hikmet ve ilim verdik. Ve muhsinleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Ve Hazreti Musa kendisine hikmet verilmeden önce şehir halkı gaflette olduğu bir zamanda kimse farkında olmadan şehre girdi. Orada dövüşen iki adam buldu. Biri kendi tarafından, diğeri ona düşman taraftan. O zaman onun Musa aleyhisselamın tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam onu yumrukladı, öldürdü. Böylece ölüm kaza edildi, hüküm yerine geldi. Musa aleyhisselam, bu şeytanın işidir. Muhakkak ki o apaçık dalalette bırakan bir düşmandır, dedi. Rabbim, ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret et, dedi. Böylece onu mağfiret etti. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Musa aleyhisselam, Rabbim, beni nimetlendirdiğin şeyler sebebiyle bundan sonra ben asla mücrimlere arka çıkmayacağım, yardımcı olmayacağım. Böylece şehirde etrafı korkuyla gözleyerek sabahladı. Fakat dün yardım isteyen kişi ondan tekrar yardım istediği zaman Musa aleyhisselam ona, muhakkak ki sen apaçık azgınsın, dedi. Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman, ey Musa, dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer öldürmek istiyorsan, o takdirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun ve sen barıştıranlardan olmak istemiyorsun, dedi. Ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa! Kavmin ileri gelenleri mutlaka seni öldürme emrini vermek için konuşuyorlar. Öyleyse hemen şehirden çık. Muhakkak ki ben sana öğüt verenlerdenim, dedi. Böylece oradan korkuyla etrafını gözleyerek çıktı. Rabbim, beni bu zalimler kavminden kurtar, dedi. Ve Musa aleyhisselam Medyen şehri tarafına döndüğü zaman, Rabbimin beni sevva edilmiş yola hidayet etmesini, ulaştırmasını umarım, dedi. Ve Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu ve onlardan başka hayvanlarını suya gitmekten engelleyen iki kadın buldu. Onlara, sizin haliniz, derdiniz nedir, dedi. O iki kadın, çobanlar sürüleriyle çekilmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamayız ve bizim babamız çok ihtiyar, dediler. Böylece ikisinin sürüsünü suladı, sonra gölgeye döndü. Ve Rabbim, muhakkak ki ben bana hayır olarak indirdiğin her şeye fakirim, muhtacım, dedi. İkisinden biri haya ederek, utanarak ona geldi. Muhakkak ki babam, bizim sürümüzü sulamandan dolayı bir ecirle mükafatlandırmak için seni davet ediyor, dedi. Ve Musa aleyhisselam ona geldiği zaman hikayesini anlattı. İhtiyar adam, korkma, artık sen zalimler kavminden kurtuldun, dedi. İki kızdan biri, ey babacığım, onu ücretle tut. Muhakkak ki o ücretle tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir, dedi. Yaşlı adam, gerçekten ben işte bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Bana ücretle 8 yıl çalışmana karşılık. Eğer 10 yılı tamamlarsan o da senden bir lütuftur. Ve ben seni mecbur etmek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Musa aleyhisselam, bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini kada edersem, yerine getirirsem, artık bana bir düşmanlık oluşmasın. Ve Allah konuştuklarımıza vekildir, dedi. Böylece Musa aleyhisselam süresini tamamladığı zaman ailesiyle yürüyerek yola çıktı. Tur Dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, "Durup bekleyin. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz ısınasınız," diye dedi. Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ tarafından mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi. "Ey Musa! Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca onun yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. "Ey Musa, geri dön ve korkma. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın. Elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan emin ol. Kanatlarını, kollarını kendine çek. Bu ikisi senin Rabbinden Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir." Musa aleyhisselam, "Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum," dedi. Ve kardeşim Harun, ki o lisan bakımından benden daha fasihtir. Ve onu beni tasdik edici ve yardımcı olarak benimle beraber gönder. Ben gerçekten beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum. Allahü Teala, "Kardeşinle senin gücünü arttıracağız ve ikinizi sultan kılacağız. Ve böylece onlar ayetlerimize, mucizelerimize ulaşamayacaklar, onlara karşı koyamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar galip olanlarsınız," dedi. Böylece Musa aleyhisselam apaçık ayetlerimizi getirdiği zaman, "Bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık," dediler. Ve Musa aleyhisselam, "Rabbim, kimin kendi katından hidayetle geldiğini ve dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler," dedi. Ve Firavun, "Ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Haydi ya Haman, benim için ıslak toprak üzerine ateş yak, tuğla pişir. Böylece bana yüksek bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahına muttali olurum. Ve ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum," dedi. Ve o ve onun orduları yeryüzünde haksız yere kibirlendiler. Ve kendilerinin bize rücu ettirilmeyeceklerini, döndürülmeyeceklerini zannettiler. Sonra onu ve onun ordularını yakalayıp denize attık. Bunun üzerine zalimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bak. Ve biz onları ateşe davet eden imamlar, önderler kıldık. Ve kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Ve bu dünyada arkalarından laneti onlara ulaştırdık. Ve kıyamet günü onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olanlardandır. Ve andolsun ki evvelki nesilleri helak ettikten sonra Musa aleyhisselama, "İnsanlar için basiretleri açılsın, kalp gözleri görmeye başlasın ve hidayet rehberi ve rahmet olsun, rahim esması tecelli etsin," diye kitabı Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve sen ey Muhammed, Musa'ya emri kada ettiğimiz zaman garp tarafında değildin. Ve sen şahitlerden, olayı görenlerden de değildin. Ve lakin birçok nesiller inşa ettik, oluşturduk. Onların ömürleri uzun oldu. Sen Medyen halkı arasında olmadığın halde onlara, sahabeye ayetlerimizi okuyorsun. Fakat o haberleri sana gönderen biziz. Ve biz Hazreti Musa'ya nida ettiğimiz zaman sen Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine bir nezir, uyarıcı peygamber gelmemiş olan bir kavmi inzar etmen, uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle onlara bir musibet isabet ederse, Rabbimiz, keşke bize bir Resul gönderseydin, böylece biz senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı, seni Nebi Resul olarak göndermezdik. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman, Musa'ya verilenler mucizeler gibi ona da verilseydi olmaz mıydı dediler. Musa'ya verilenleri daha önce inkar etmediler mi? İki büyü birbirini güçlendirdi, destekledi. Ve muhakkak ki biz hepsini inkar edenleriz dediler. Onlara de ki, eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerden iseniz Allah'ın katından o ikisinden daha çok hidayete erdiren bir kitap getirin, ona tabi olayım. Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse, senin hidayete erdirme davetine uymazlarsa, bil ki onlar heveslerine tabidirler. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın hidayetçiye değil de kendi heveslerine tabi olandan daha çok dalalette kim vardır? Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Ve andolsun ki tezekkür etsinler diye sözü ayetlerimizi ard arda onlara ulaştırdık. Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona Kur'an-ı Kerim'e iman ederler. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Muhakkak ki o Rabbimizden haktır. Biz ondan önce de muhakkak ki Allah'a teslim olanlardık dediler. İşte onlardır ki onlara sabırları sebebiyle ecirleri, sevapları iki kat verilir. Ve onlar seyyiati kötülüğü, hasenat iyilikle savarlar. Ve onlara verdiğimiz manevi rızıktan infak ederler. Ve onlar boş laf işittikleri zaman yüz çevirdiler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selam sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle beraber olmak istemeyiz, ilgilenmeyiz dediler. Muhakkak ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir ve o muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Ve eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek, yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp, onlara getirildiği haram kılınan, hürmet edilen yerde, haremde emin olarak yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu Allah tarafından olduğunu bilmezler. Ve azarak maişetlerine şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik. İşte bunlar onların meskenleri, onlardan sonra çok az bir süre hariç iskan edilmedi, oturulmadı. Ve biz onların varisleri biziz. Ve senin Rabbin ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak edici olmadı. Ve biz onun halkı zalim olmadıkça, zulmetmedikçe, ülkeleri helak edici olmadık. Ve size verilmiş olan her şey, aslında dünya hayatının metaıdır, malıdır ve ziynetidir, süsüdür. Ve Allah'ın katında olanlar daha hayırlı ve daha bakidir, kalıcıdır. Hala akıl etmez misiniz? Öyleyse güzel vaatte bulunduğumuz ve böylece ona kavuşan kimse, dünya hayatının metaı, malı ile metalandırdığımız, sonra kıyamet günü hesaba çekilmek üzere hazır bulundurulanlardan olan kimse gibi midir? Ve o gün onlara Allah nida edecek. Zanda bulunduğunuz benim ortaklarım nerede? Diyecek. Üzerlerine azap sözü hak olanlar, Rabbimiz, azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan biri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı, nefslerine uyuyorlardı, dediler. Ve onlara, ortaklarınızı çağırın dendi. Bunun üzerine onlar çağırdılar. Fakat onlara icabet etmediler ve azabı gördüler. Keşke onlar hidayete ermiş olsalardı. Ve o gün Allah onlara nida edecek. O zaman hayattayken mürsellere, resullere ne cevap verdiniz diyecek. İzin günü artık onlara haberler, amel defterleri, rakamlı kitap kapanmıştır. Bundan sonra onlara sorulmaz, sorgulanmazlar. Artık mürşidin önünde tövbe eden ve ikinci defa ameni olup salih amel nefs tezkiyesi yapanın bu sebeple felaha erenlerden olması umulur. Ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah sübhandır, münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve senin Rabbin onların sinelerinde gizli olan şeyi ve aleni olan gizlemedikleri şeyi bilir. Ve o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Evvelde ve ahirde, dünyada ve ahirette hamd ona aittir. Ve hüküm onundur. Ve ona döndürüleceksiniz. De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size ışığı getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size içinde sükun bulduğunuz, dinlendiğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Ve rahmetinden olmak üzere sizin için, içinde sükun bulasınız, dinlenesiniz diye ve onun fazlından isteyesiniz diye geceyi ve gündüzü kıldı, yarattı. Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz. Ve o gün Allah onlara nida edecek, seslenecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede? Diyecek. Ve bütün ümmetlerden bir şahit çekip çıkardık, seçtik. Sonra da burhanlarınızı, delillerinizi getirin dedik. Böylece hakkın Allah'a ait olduğunu bildiler, anladılar. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Karun, Musa aleyhisselamın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona, sevinme, gururlanma, muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez demişti. Ve Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Ve dünyadan nasibini de unutma. Allah-u Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et, karşılıksız ver. Ve yeryüzünde fesat isteme, çıkartma. Muhakkak ki Allah müfsitleri, fesat çıkaranları sevmez. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi, dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Ve mücrimlere günahlarından sorulmaz. Böylece ziyneti ile, büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o, gerçekten en büyük hazzın sahibidir, dediler. Ve ilim verilenler, size yazıklar olsun. Amenu olan ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna hayırlı sevaba sabredenlerden başkası mülaki olmaz, kavuşturulmaz dediler. Sonra onu ve onun sarayını yere geçirdik. Onun Allah'tan başka yardım edecek bir dost grubu yoktu ve yardım edilenlerden olmadı. Ve dün onun yerinde olmayı temenni edenler sabahlayınca vay, öyleyse Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır, takdir eder. Eğer Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı, mutlaka bizi de yere geçirirdi. Vay! Demek ki kafirler felaha ermez, dediler. İşte bu ahiret yurdu ki onu, yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis ederiz. Akıbet güzel sonuç muttakilerindir, takva sahiplerinindir. Kim hasenat ile pozitif derecelerle gelirse o takdirde ona ondan daha hayırlısı vardır. Ve kim seyyiat ile negatif derecelerle gelirse işte o zaman kötü amel yapanlar yaptıklarından başkası fazlasıyla cezalandırılmazlar. Derecat kaybedenlerin cezası kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden çıkarıldıktan sonra kalan dereceler kadardır. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan, elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. De ki, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık delalette olduğunu Rabbim daha iyi bilir. Ve Rabbin tarafından sadece bir rahmet olarak bu kitabın sana ilka edileceğini, ulaştırılacağını sen ümit etmezdin. Öyleyse sakın kafirlere yardımcı olma. Ve sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et, Allah'a ulaşmaya çağır. Ve sakın müşriklerden olma. Ve Allah'la beraber başka bir ilaha dua etme, ibadet etme. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatı hariç her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İnsanlar amenna, iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ve andolsun ki onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da, doğru söyleyenleri de, tekzip edenleri de, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa seyyiat işleyenler, kötülük yapanlar, bizim imtihanımızı geçeceklerini mi sandılar? Hüküm verdikleri şey ne kötü. Kim Allah'a mülaki olmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır. Ve O en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve kim cihad ederse, o takdirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah, alemlerden müstanidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve amenu olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onların seyyiatlerini, günahlarını mutlaka örteceğiz. Ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Ve biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını vasiyet ettik, emrettik. Ve eğer onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyle bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse, o takdirde o ikisine itaat etme. Dönüşünüz banadır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Ve ameni olanları, salah makamına ulaşanları ve salih amel, nefs tasfiyesi yapanları mutlaka salihlerin arasına dahil edeceğiz. Ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah, alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi? Ve muhakkak ki Allah, amenu olanları ve münafıkları mutlaka bilir. Ve inkar edenler amenü olanlara, bizim yolumuza tabi olun, sizin hatalarınızı, günahlarınızı yüklenelim dediler. Onlar, diğerlerinin hatalarından bir şey yüklenecek değiller. Muhakkak ki onlar yalancılardır. Ve yalancılar kendi yükleri günahlarıyla beraber onların yüklerini günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Kıyamet günü onlar uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklar. Ve andolsun ki biz Nuh Aleyhisselam'ı kavmine Resul olarak gönderdik. Böylece onların arasında 1000 seneden 50 yıl eksik olarak 950 yıl kaldı. Sonra onları Nuh Aleyhisselam'ın kavmini tufan aldı ve onlar zalimlerdi. Böylece onu ve gemi halkını kurtardık ve onu alemlere ayet, ibret kıldık. Ve İbrahim Aleyhisselam kavmine Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Eğer siz biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır demişti. Fakat siz Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Muhakkak ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye malik değillerdir. Öyleyse rızkı Allah'ın katından isteyin ve ona kul olun ve ona şükredin. Ona döndürüleceksiniz. Ve eğer tekzip ederseniz, yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de tekzip etmiştiler. Resulün üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah'ın ilk yaratışını görmüyorlar mı? Sonra onu geri iade edecek. Muhakkak ki bu Allah için kolaydır. Yeryüzünde dolaşın ve böylece ilk yaratılışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah ahiretin yaratılışını inşa edecek, gerçekleştirecek. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir de. Allah dilediği kişiye azap eder ve dilediği kişiye rahmet eder. Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve ona halden hale çevrilip döndürüleceksiniz. Ve siz Allah'ı yerde ve gökte aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka veliniz, dostunuz ve yardımcınız yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar edenler, işte onlar rahmetimden ümidi keserler. Ve işte onlar ki onlar için elim azap vardır. Buna rağmen onun kavminin İbrahim Aleyhisselam'a cevabı, onu öldürün veya yakın demekten başka bir şey olmadı. Bunun üzerine Allah onu ateşten kurtardı. Bunda muhakkak ki mümin kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve İbrahim Aleyhisselam, muhakkak ki siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah'tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız bir kısmınızı inkar edecek ve bir kısmınız da bir kısmınızı lanetleyecek. Sizin dönüş yeriniz ateştir ve sizin için bir yardımcı yoktur dedi. Bundan sonra Lut Aleyhisselam ona İbrahim Aleyhisselam'a iman etti, tabi oldu ve dedi ki, muhakkak ki ben Rabbime hicret edecek olanım. Ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım. Muhakkak ki o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve biz ona İshak'ı, Yakub'u Vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Dünyada onun ücretini verdik. O ahirette şüphesiz salihlerden olacaktır. Ve Lut Aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Muhakkak ki siz mutlaka sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı kötülüğe, fahişeliğe geliyorsunuz. Gerçekten siz erkeklere gelecek, yol kesecek ve toplantılarınızda hayasızlık mı yapacaksınız? Bunun üzerine onun kavminin cevabı, eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir demekten başka bir şey olmadı. İbrahim Aleyhisselam, Rabbim, müfsitler kavmine karşı bana yardım et dedi. Ve bizim Resullerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman dediler ki, muhakkak ki biz bu ülkenin halkını helak edeceğiz. Çünkü bu belde halkı zalim oldular. İbrahim aleyhisselam, orada Lut aleyhisselam var dedi. Resuller, orada kim var biz daha iyi biliriz. Onu ve onun hanımı hariç ailesini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı geride kalanlardan olacak dediler. Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman üzüldü, telaşlandı ve onlarla içi daraldı. Resuller, korkma ve mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz seni ve hanımın hariç aileni mutlaka kurtaracağız. Senin hanımın geride kalanlardan olacak dediler. Muhakkak ki biz fısk yapmış oldukları şey ahlaksızlık sebebiyle bu beldenin halkı üzerine semadan riciz, azap indirecek olanlarız. Ve andolsun ki biz akıl edecek kavim için ondan indirdiğimiz ricizden açıkça ayet delil bıraktık. Ve Medyen halkına onların kardeşi Şuayb'ı gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın, dedi. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı. Böylece kendi diyarlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar, helak oldular. Ve Ad ve Semud kavmi size beyan edildi, gösterildi. Onların meskenlerinden bahsedilerek ve şeytan onlara amellerini süsledi. Böylece onları Allah'ın yolundan alıkoydu. Ve onlar görebilenlerdi. Görerek inkar edenlerdi. Ve andolsun ki Karun, Firavun ve Haman'a Musa aleyhisselam beyinelerle, açık delillerle geldi. Fakat onlar yeryüzünde kibirlendiler. Ve onlar azabımızdan kurtulanlar olmadılar. Bunun üzerine hepsini günahlarıyla yakaladık. Böylece onların bir kısmının üzerine kasırga gönderdik. Ve bir kısmını sayha, şiddetli ses dalgası yakaladı, bir kısmını yerin dibine geçirdik ve bir kısmını da suda boğduk. Allah onlara zulmedici olmadı ve lakin onlar nefslerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu kendisine ev edinen örümceğin hali gibidir. Ve muhakkak ki evlerin en dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Keşke onlar bilselerdi. Muhakkak ki Allah onların ondan kendinden başka taptıkları şeyleri bilir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve işte bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Ve onu alimlerden başkası akıl idrak edemez. Allah semaları ve arzı hak ile halketti. Muhakkak ki bunda müminler için mutlaka deliller vardır. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salatı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki salat, namaz, fuhuştan ve münkerden nehyeder, men eder. Ve Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah yaptığınız şeyleri bilir.''

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir Kur'an tefsirinde bir defa daha bir araya getirdi. Dikkat edin, Kur'an tefsiri kelimelerin yapısına bakmaz. Onlarla ilgili bir ilişkili bir müessese değildir. Harflerin yan yana dizilmesi, kelimelerin vücuda getirilmesi, gramatikal açıdan onların değerlendirilmesi değildir. Kur'an'ın lafzı da değildir. Kur'an'ın ruhudur. 28 basamaktan oluşan İslam merdiveninin her biri hakkında muhteva tayinini ifade eder. İnşallah Kasas suresinin 71. ayet gelmesiyle konuya giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ereeytum in ca'alallahu aleykumul leyle sermeden ila yevmil kıyameti men ilahun gayrullahi yetikum bi diya, yani diyain. Efela tesme'un. Kul de, ereeytüm, gördünüz mü? İn, eğer, cealallahı, Allah kıldı. Ceale, Allahu, aslı. Aleykum, sizin üzerinize, elleyle, gece, sermeden, sürekli, uzun süre, sonsuz. İlâ yevmi el kıyameti, ilâ yevmil kıyameti, kıyamet gününe kadar, men, kim, ilahün, ilah, gayrullahi, Allah'tan başka. Yetikum bi, size getirir, getirecek. Diyayin, ışık, aydınlık, ziya. E, mi, felâ tesmeun, hala işitmiyorsunuz, işitmeyeceksiniz. De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı,

Allah'tan başka size ışığı getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? Allah Teala geceyle gündüzden bahsediyor. Diyor ki gördünüz mü? Düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı, ki yapmak isteseydi yapardı. Allah'tan başka size ışığı kim getirebilirdi? Hangi ilah getirebilirdi? Allah onu yaptığı zaman müdahale edebilecek olan hiç kimse yoktur. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakmak gerek. O dizayn önemli. Geceyi gündüze, gündüzü geceye ulaştıran Allah'tır. Geceden gündüzü, gündüzden geceye çıkaran. Nasıl yapıyor? Hünnes ve künnes kanunlarına göre dünya güneşin etrafında 365 günlük bir zaman parçası içerisinde turunu tamamlıyor. Ama kendi etrafında da her 24 saatte dönüyor. İşte 24 saat boyunca her dönüşünde güneşe bakan taraf gündüz, bakmayan taraf gece oluyor. Devamlı döndüğü için değişmemesi de mümkün değil. Mutlaka gece gündüze, gündüz geceye değişiyor. Allah Teala diyor biz bu kanunu kurduk. Hangi ilah eğer olsaydı, hangi ilah bu kanunu değiştirebilirdi? Fela tesmeun diyor Allah Teala, hala işitmeyecek misiniz? Hala işitmeyecek misiniz? Biliyorsunuz dinlemek başka şey, işitmek başka şey. İşitmek dinlemenin ötesidir. 72. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kul ere eytüm in cealallahu aleykum ün nehare sermeden ila yevmil kıyameti men ilahün garullahi yetikum bi leylin teskunun fih, yani fihi. Efela tubsirun, kul de, ereytüm, gördünüz mü, in eğer, cealallahu Allah kıldı, yaptı, aleykum sizin üzerinize, ennehare gündüz, sermeden, sürekli uzun süre sonsuz. İlâ yevmil kıyameti, kıyamet gününe kadar. Ben kim? İlahün ilah, gayrullahi. Allah'tan başka. Yetiküm bi, size getirir getirecek, leylin gece, teskünûne, sükût bulursunuz, dinlenirsiniz. Fihi, onun içinde onda, e, mi, felâ tübsürûn, hala görmüyorsunuz, görmeyeceksiniz. De ki diyor ayet-i kerime, gördünüz mü? Yani düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size içinde sükun bulduğunuz, dinlendiğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Bir evvelki ayette 71. ayet-i kerimede sonsuza kadar geceyi devam ettirseydi, size gündüzü getirecek.

Suresi 73. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min rahmetihi ceale lekumul leyle ven nehare li teskunu fihi ve li tebtegu min fadlihi ve lealikum teşkürun. Ve minden rahmetihi ve onun rahmeti ceale kıldı, yaptı, yarattı. Lekum size, sizin için. Elleyle gece ve ennehare ve gündüz. Nites günü sükun bulmanız için, dinlenmeniz için. Fihi, onun içinde, onda. Ve li tebtegu ve iptiga etmeniz için, istemeniz için. Min fadlihi, onun fazlından. Ve lealekum ve umulur ki böylece siz teşkürün, şükredersiniz. Ve şöyle söylemiş oluyor Allah-u Teala. Ve rahmetinden dolayı sizin için içinde sükun bulasınız, dinlenesiniz diye geceyi ve onun fazlından isteyesiniz diye gündüzü kılındı. Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz. Allah Teala ayet-i kerimede geceyle gündüzü ayırt etmiş birbirinden. Geceyi sükun bulmak, dinlenmek için bir vasıta kılıyor. Gündüzü ise Allah'ın fazlından nimet isteyesiniz diye. Allah'ın fazlından isteyesiniz diye diyor. Yani çalışacağız ve Allah-u Teala'dan talepte bulunacağız. Allah da bize çalışmamızın karşılığında hayatımızı devam ettirmemiz için gerekli şeyleri verecek. Çalışan kişi para kazanır, kazandığı parayla kendisinin ve ailesinin yaşamaları için gerekli olan şeyleri satın alır. Hayat böyle devam eder. İşte kim Allah-u Teala'dan para isterse, rızık isterse, helal rızık, Allah-u Teala'ya dua edecektir, Allah'tan talep edecektir. Allah da inşallah onun duasını kabul edecek ve bu hedeflere onu yöneltecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın gündüz hayatımızda, yani yaşarken, rüyada değil, uykuda değil, yaşarken Allah-u Teala'nın istediğimiz her şey Allah'ın fazlından istemek olarak değerlendiriliyor. Aslında Allah'ın fazlı Allah'ın gönderdiği bir nurdur. Rahmet ve fazl beraberce inerler Allah'ın katında. Rahmet ve salavat da beraberce inerler. Fazl, Allah'ın rahim esmasını oluşturan rahmetle beraber iner. Ama Allah Teala burada sadece Allah'ın yolunda olanları kastetmiyor. Diğer insanlar da dahilse, o zaman yediğimiz bütün yemekler, yolda olsun insanlar veya olmasın, Allah'ın fazlından istenir. Rahmetinden neden istenemez? Çünkü Allah'ın rahmeti herkese çalışmaz. Allah'ın rahim esması herkes için geçerli değildir. Allah'ın rahim esması sadece Allah'ın yolunda olanlar için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın yolundadır ve Allah'ın rahim esması sadece onun için geçerlidir. Rahmetle fazl Allah'ın katından gelen iki türlü nur, iki türlü nurdur ki

Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin üzerine ulaşmaz. Rahmetle salavat ise Allah'a ulaşmayı dileyenler irşat makamına ulaşıp ona tabi olduktan sonra ikisi birden gelmeye başlar. Rahmetle faz ve rahmetle salavat iki grup nur ifade eder. Birincisi rahmetle faz bir insana Allah'a ulaşmayı diledikten sonra onun 14. basamağa gelinceye kadar üzerine gelen rahmetle fazladır. Daha henüz rahmetle salavatı kişi hak etmemiştir. Rahmetle fazla onun iç dünyasında bir değişiklik yapmaz büyük ölçüde. Sadece %2 rahmet birikimine sebebiyet verir. Fazl o kişinin kalbine girip de yerleşemez. Çünkü kalpte fazlı çekim kuvvetini oluşturacak olan iman kelimesi henüz yoktur, yazılmamıştır. Ve fazlından insanların istediği şey tarladaki üründür, sürünün çoğalmasıdır. O zamanki insanlardan bahsediyoruz. Bugün insanlar için de fizik standartlarda istenebilecek olan her şeydir. Kasas suresinin 74. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yunadihim fe yekulu eyne şüreka i yellezine kuntum tez umur ve yeme ve gün yünadihim ve yeme ve o gün yünadihim onlara seslenecek. Heye kulu sonra diyecek, eyne nerede? Şürekâye benim ortaklarım. Ellezine onlar kuntum siz oldunuz, tezumun zanda bulunuyorsunuz. O gün Allah onlara nida edecek, yani seslenecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede diyecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede? Şirk koşmuşlar Allah-u Teala'ya. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemeyenlerin hepsinin şirkte olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Böyle bir noktada kişi nasıl bir şirk içindedir? Böyle bir noktada kişinin şirki nefsinin afetlerini kendisine ilah edinmesidir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileseydi nefsinin afetlerini artık dikkate almayacaktı. Çünkü Allah'ın ilahi iradesi onu kontrolü altına alacaktı. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala onlara seslenecek. Zanda bulunduğumuz ortakların nerede? Yani bunlar gerçek anlamda puta tapanlar. Ayet 75. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nezâna min kulli ummetin şehiden. Ve kulna
Hatu burhanekum ve alimu ennel hakka lillahi ve dalle anhum ma kânu yefterûn ve neza'na ve çekip çıkarttık min kulli ümmetin bütün ümmetlerden şehiden bir şahit ve sonra böylece kulna biz dedik hatu getirin burhanekum sizin burhanlarınız sizin delilleriniz ve sonra böylece alimu bildiler en ne olduğu el hakka hak lillahi Allah'a aittir ve dalle ve sapı uzaklaştı anhum onlardan ma şey kâni oldular yefterûn uyduruyorlar. Bütün ümmetlerden bir şahit çekip çıkardık. Yani seçtik. Sonra da burhanlarınızı yani delillerinizi getirin dedik. Böylece hakkın Allah'a ait olduğunu bildiler, anladılar. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Kıyamet günkü dizaynlar da orada insanlar da orada onların uydurmuş oldukları tanrı diye ilah diye taptıkları taş parçaları onlardan uzaklaştılar diyor Allah Teala. Delillerinizi getirin deyince getirebilecekleri bir delil yok ortada. Böylece bu muhtevada onların uydurmuş oldukları şeylerin onlarla beraber olmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Kasas suresinin 76. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: İnne Karune kâne min kavmi Musa fe bega aleyhim ve ateynahu minel kunuzi ma inne mefatihahu le tenu bil kıst tenu bil usbeti ulil kuvveti iz kâle lehu kavmuhu la tefrah innallâhe la yuhibbul ferihin inne muhakkak ki Karun'e Karun kâne oldu idi. Min kavmi kavimden Musa
Musa Aleyhisselam. Ve böylece sonra bega azdı aleyhim onlara karşı. Ve ateynahu ve biz ona verdik. Minel kunuzi hazinelerden. Ma şeyler. İnne muhakkak ki gerçekten. Mefatihahu onun anahtarları.

Karun, Musa aleyhisselamın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona sevinme, gururlanma. Muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez demişti. Allah Teala 76. ayette bu ayette Karun'dan bahsediyor. Karun gelmiş geçmiş dünya üzerindeki en zengin kişi. Musa Aleyhisselam'ın kavmindenmiş. Sonra zenginliği sebebiyle Hazreti Musa ve arkadaşlarına karşı azgınlık etmeye başlamış.

Allah-u Teala'nın hazineler verdiği bir kişi, hem de hazinelerin sadece anahtarlarını kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Sadece anahtarlar. Anahtarları kapıda bırakması mümkün olmadığı cihetle beraberinde taşımak mecburiyetindeydi. Ve o taşıdığı anahtarlar bir kuvvetli bir topluluk tarafından sadece anahtarlar dahi zor taşınıyordu diyor. Kavmi ona demiş ki sevinme, yani gururlanma. Muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez. Aslında kullanılan kelime ferihin, ferahlananlar. İnnallâhi muhakkak ki Allah ya yuhibbu, ya yuhibbul, yuhibbu muhabbet etmez, sevmez. Ferihin, ferahlananları. Aslında bu gururla, kibirle, şımararak sevilmeyi ifade ediyor bu ayet-i kerimede. Ve Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Vebtegî fîmâ attâ kel lâhud daral ahireti, ahirete. Ve la tense nesi beke mine dünya ve ahsin kema ahsenallahu ileyke ve la tebgil Esade bil ardı. İnnallâhe la yuhibbul muhsidin. Kelimeler vebtegî ve iptigâ et, iste. Fî de. Onda. Ma şey atakellahu ata ke Allahu, Allah sana verdi, ata eddare dar diyar, el ahirete ahiret, ve la tense ve unutma, nasibeke senin nasibin, mined dünya ve dünyadan. Senin nasibin mine dünya, dünyadan. Ve ahsin ve ihsan et, karşılıksız ver. Kema gibi, ahsenallahu, Allah'ın ihsan ettiği gibi. Allah bizlere her şeyi ihsan eder, verdiği her şey karşılıksızdır. Bizden hiçbir şey istemez. Aslında çok şey ister. Burada bizden hiçbir şey istemez dediğimiz zaman Allah-u Teala bizden kendisi için bir şey istemez. Yoksa bizden bizim kendimiz için bir şeyler yapmamızı mutlaka ister. Ama Allah-u Teala bizden kendisi için hiçbir şey istemez. İstemesi söz konusu olmaz. Çünkü her şey zaten onun. Bizim Allah-u Teala'ya vereceğimiz bir takım güzel şeyler varsa, o güzel şeyler kendimiz içindir.
Allah Teala bütün insanları kendisi için yaratmış. Hepimiz Allah için yaratıldık. Bütün insanlar Allah için yaratıldı. Ve insanlardan büyük kısmını da seçmiş. Niçin seçmiş? Kendisine ulaştırmak için, Allah'a ulaşmayı dilemeleri için önce, sonra irşad makamına ulaşıp tabi olmaları için, sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmeleri için, sonra fizik vücutlarının nefslerini teslim etmeleri için, sonra irşada ulaşmaları için, sonra da iradelerini de Allah'a teslim etmeleri için. Öyleyse biz insanlar birer yaratıkız. Bizi yaratansa Allah. Peki kendisi için ne istiyor bizden? Hiçbir şey istemiyor. Her istediği bizim için. Allah'a ibadet etmemizi istiyor. Kendisi için mi istiyor? Hayır, her ibadetimiz bize derecat kazandırır. Kanunlarını koymuş, ibadet etmeyenler etmedikleri zaman derecat kaybederler. Ettikleri zaman derecat kazanırlar. Öyleyse bir insan için kurtuluş reçetesine bakalım. İnsanın kurtuluşu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir seyir takip eder.

kelimelere bakıyoruz. Veysta, öpteki ve öpteki veysta, fi de onda şey, ata, atakellahi, Allah sana verdi, eddare, dar, diyar, el ahirete, ahiret, ve la tense ve unutma, nasibeke senin nasibin, mine dünya, dünyadan, ve ahsen ve ihsan et, karşılıksız ver, kema gibi, ahsen Allah'ı, Allah'ın ihsan ettiği gibi, ileyke, sana, ve la tebgi ve isteme, el fesede, bozgunculuk, fesat, fiil el ardı yeryüzünde, innallâhe muhakkak ki Allah la yubbu sevmez, el müfsidin, müfsitler, fesat çıkaranlar. Hadise şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Allah'ın sana verdiklerinde ahiret diyarını iste.

Ve dünyadan nasibini de unutma. Önce ahiret diyarını istediyor Allah Teala. Sonra diyor ki ve dünyadan nasibini unutma. Allah Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Karşılıksız ver. Nasıl Allah Teala karşılığını istemeden veriyorsa, bizim isteğimize mukabele ediyorsa, bizden de verdiklerini bizim de ihsan etmemizi istiyor. Sen de ihsan et, karşılıksız ver diyor. Ve yeryüzünde fesat isteme. Yani fesat

Muhakkak ki Allah müşrikleri sevmez. Şimdi bakıyoruz, kimdir fesat çıkaranlar? Rahat 21'de Allah Teala 20 ve 21'de Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillah." Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misake. Ve la yenkudunel misak. Onlar misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdi cephesinden misaki değerlendirirsek, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Allah, eğer bu istikameti düşünüyorsak, Allah Teala'nın dizaynına bakmamız lazım. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. Allah'ın bizden istediği misaki de, Allah'ın ahdi de bu. Allah'ın ahdi dört teslimi gerçekleştirmemiz. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz. Ve ne diyor Allah Teala? Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ve la yenkudûne misak. Ve Allah'ın dört tane teslim Allah'a yaparak misaklerini bozmazlar. Misak da irademizin Allah'a verdiği yemin. İrademizin de teslimini içeren yemin. İrademizin Allah'a verdiği yemin. İradeni de Allah'a teslim et diyor Allah Teala. Ve böylece yeminimiz de, misakimiz de, ahdimiz de yerine getirmiş oluyoruz. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle baktığımız zaman misakimizin irademizi de Allah'a teslim etmeyi içerdiğini görüyoruz. Ama eğer bir sonraki ayet-i kerimeye geçersek Rad 21'e Allah Teala diyor ki ellezine وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Yani Allah neyi Allah'a ulaştırmamızı emrediyor? Allah'ın zatına ulaşan bir tek şeyimiz var, ruhumuz. Neden ulaşıyor? Çünkü Allah'tan geldi ve döneceği yer Allah ve farz üzerimize 12 defa Allah Teala farz kılmış ruhumuzu. Ölmeden evvel ulaştırmayı dilememizi ve ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaşmamızı Allah Teala üzerimize 12 defa farz kılmış. İşte bu farzlar muvaciyesinde hareket ettiğimiz zaman misakimizin ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamız olduğu çıkıyor ortaya. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah Teala ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Niçin Allah Teala emretmiş? Çünkü bunu yapana daha büyük bir mükafat verecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete gireceği halde ruhunu Allah'a ulaştıran kişi İkinci kat cenneti de atlar, üçüncü kat cenneti girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dünya saadetinden nasibini almamıştır. Ama Allah'a ulaştığı zaman dünya saadetinin de yarısını elde eder. Nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası mutlaka gidecektir. Ve böyle olunca da yok olunca nefsinin afetleri, nefsinin afetlerinin dışındaki davranış biçimlerini sergileyecek. Ve dünya saadetinin de yarıdan fazlasına
sahip olacaktır. Allah Teala bunu da garanti ediyor. Öyleyse evet, bizden ibadet yapmamızı istiyor, namaz kılmamızı, oruç tutmamızı, zekat vermemizi, hacca gitmemizi, kelime-i şehadet getirmemizi, özellikle zikir yapmamızı istiyor. Muradı ne? Her birinden kazandığımız derecelerle günahlarımızı aşalım. Muradı bu. Ancak günahlarımız sevaplarımızdan az olduğu zaman ya da başka bir ifadeyle sevaplarımız günahlarımızı aştığı zaman gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Bunların da ölçüleri olması lazım. Allah-u Teala ibadetlerle ölçülerini koymuş. Ve bu ibadetleri yaparak kimin sevapları günahlarını aşarsa onların gideceği yer cennet. Ama hangi şartla? Allah'a ulaşmayı dileme şartıyla. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hangi şartlarda, nerede, ne yaparsa yapsın Allah'ın cennetine giremez. İşte Allah'ın cennetine giremeyenlere Allah-u Teala müfsitler diyor, fesat çıkaranlar diyor. Generat suresinin 25. ayet-i kerimesi, 20 ve 21'e tamamen ters düşen bir hüviyet gösteriyor. Diyor ki Allah Teala Rad 25'te ve onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Öyleyse kim yeryüzünde fesat çıkaranlar? Başka insanların da hidayetine mani olanlar. İşte bu fesat çıkaranların gerçek tarifi Nisa 167 ve 168. ayetlerde veriliyor. Allah Teala diyor ki innellezine innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dallu dalalen bayda innellezine keferu ve zalemu, onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhlarını Allah'ın yoluna ulaştırmalarını ve ruhlarının Allah'a doğru yola çıkmasını engellerler. Allah'a ulaşmayı dilemelerini engellerler. Engelledikleri için insanların ruhları hiçbir zaman vücutlarından ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşamaz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyi engellemek, Allah'a ulaşmayı da engellemenin en kestirme yolu. İşte böyle insanlar omuzlarına vebal alanlardır. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için bunlara müfsitler diyor Allah-u Teala. Bir insanın müfsit olabilmesi sadece bir tek şarta bağlıdır, yeryüzünde fesat çıkarmasına. Bir başka ifadeyle, başka insanların da hidayete ermesine mani olduğu takdirde geçerlidir bu olay. Yani başkalarının da Allah'ın yoluna girmesine kişi mani olursa, mani olduğu takdirde olay o kişinin müfsit adını almasıyla noktalanır. Öyleyse fesat çıkaran kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fesat çıkaran mıdır? Hayır, değildir. Onun zararı sadece kendisinedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin zararı sadece kendisinedir. O yerinde fesat çıkaran biri değildir. Başkalarıyla alakalı hiçbir davranış biçimi yok. Başkalarının hidayetine mani olan hiçbir davranış biçimi yok kişinin. Sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama her kim kendisi Allah-u Teala'yı dilemez, dilemediği halde yetmez. Bunun ötesinde başka insanları da
Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ediyorsa, Nisa 167'de olduğu gibi, işte o zaman o kişi yeryüzünde fesat çıkarandır. Allah Teala demin söylediğimiz Rad Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde işte onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Yani kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilememiş, ruhunu da Allah'laştırmamış değil. Vuslatı kesmesi hem değil, Allah-u Teala'nın burada ifadesi Allah'a ulaşma konusundaki talepleri keser. Yani başka insanların Allah'a ulaşma konusundaki taleplerini keser diyor Allah-u Teala. Nasıl bir ifade kullanmış? Beraberce bakalım. Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesiydi. وَالَّذ۪ينَ يَنْكُدُونَ اَحْتَ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini keserler diyor. Naksederler. Onlar Allah'ın ahdini naksedenler. Naksederler. مِنْ بَعْدِ مِيْسَاكِهِ Ona, Allah'a misak verdikten sonra, misak vermelerine rağmen Allah'ın ahdini keserler. اَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ

Allah'ın ona bihi en yüsere, Allah'ın ona ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ve yaktavune ve keserler, kat ederler. Ma şeyi emerallahi, Allah'ın emrettiği bihi ona, kendisine en yüsere ulaştırmayı. Ve yufsidune fil ardı. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. Şimdi burada Allah Teala bununla kalmıyor. Ülâike lehumul lanetü ve lehum su'iddar. Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor. Buradaki muhteva açık ve kesin. Allah Teala'nın laneti varsa o kişi mutlaka kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ulaşmayan bir kişi olmasına rağmen daha öteye geçmiş bu kişi. Başka insanların da Allah'a ulaştırılmasına, Allah'ın emrettiği şeyi ulaştırmasına mani olmuş. Bu yüzden Allah'a ruhunun verdiği misaki kesmiş, başka insanların da ulaştırmasına mani olduğu için onların vebalini yüklenmiş ve bu sebeple lanetini kazanmış Allah-u Teala'nın. Allah'ın lanetine uğrayanlar sadece başkalarının da hidayetine mani olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusundaki çalışmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aleyke ya velayim. Amin. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، مغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha bir zikir sohbetinde sevaplar ve günahlar konusunda beraberiz. Yüce Rabbimiz, biz ve siz, sizler, hepimiz beraberiz şu anda. Neredeyseniz biz oradayız. Ve konumuz günahlar ve sevaplar. Evvela Kiramen Katib'in melekleri, doğumunuzdan itibaren hayatınız boyunca sizin her hareketinizi ve bu harekete esas teşkil eden bütün düşüncelerinizi iki ayrı filme çeker Kiramen Katib'in melekleri. Birinde düşünceleriniz vardır. İkincisinde de efaliniz, yani fiilleriniz, yaptıklarınız. Hangi olayı hangi sebeple yaptınız? Hangi olayda ne kadar kastınız var? Hayat filminizde bu olay net olarak görünür. Hem düşünceleriniz filme alınır, hem de yaptıklarınız. Her yaptığınız olay sebebiyle derecat kaybedersiniz veya kazanırsınız. İşte günah dediğimiz zaman Allah'ın bir emrini çiğnemişizdir veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemişizdir. Ya Allah'ın emrine itaat etmemişizdir, derecat kaybetmişizdir, ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiş, gene derecat kaybetmişizdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üç ayrı cepheden Allah-u Teala kaybedilen ve kazanılan dereceleri inceliyor. Sevaplar, günahlar birinci cephe. Sevaplar kazandığımız dereceleri, günahlar kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Hasenat, seyyiat. Hasenat kazandığımız dereceleri, seyyiat kaybettiğimiz dereceleri ifade eder.

Hayır, şer, hayır kazandığımız dereceleri, şer, kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Sevgili kardeşlerim, günah kavramı, sevap kavramı herkes tarafından bilinir. Sadece iki cephesi vardır. İkisinde Allah'ın emirlerini yapan kişi sevap işlemiştir. Yapmayan kişi günah işlemiştir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen kişi günah işlemiştir. İşlemeyen kişi sevap işlemiştir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Hayatınızın hiçbir saniyesi geçmez ki derecat kazanmayasınız veya kaybetmeyesiniz. Belki de bazılarınız şöyle düşünüyor: şu anda ben oturduğum yerde oturuyorum. Evet, şu anda ibadet etmediğim için derecat kazanmam söz konusu değil. Ama çok şükür şu anda kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Yanlış. Derecat kaybediyorsunuz. Eğer şu anda beni dinlerken beni dinliyorsanız, evet, derecat kaybetmiyorsunuz. Çünkü şu anda biz sizinle beraber bir zikir sohbetindeyiz. Zikir sohbetinde her saniyeniz size derecat kazandırır. Eğer bizimle beraber olmasaydınız, şu anda kendi başınıza oturuyor olsaydınız ve hiçbir şey yapmıyor olsaydınız derecat kaybedecektiniz. Ne demek istiyoruz? Çünkü Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Zikir farzdır diyor birinci ayet. Çok zikir farzdır. Günün yarısından fazla zikir farzdır diyor ikinci ayet. Daimi zikir farzdır diyor üçüncü ayet. İşte Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Öyleyse zikir farz. Çokluğu azlığı serdedilmemiş burada. Zikir farz. Ama sadece zikir farz değil. Günün herhangi bir saatinde birazcık zikretmek farz değil. Daha ötesinde farz kılmış Allah Teala. Nasıl daha ötesi? Daha ötesi çok zikir farz. Yani günün yarısından daha çok zikretmek farz. Günün yarısından daha çok zikretmek farz. Diyor ki Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde, ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Zikriniz zikretmeniz kesimi geçsin. Peki daha ötesi var mı? Evet. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki, feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Üç halin üçü de zikretmenizi icap ettiriyorsa ve şimdi siz de bizi dinlemiyor olsaydınız, bir zikir sohbetinde bulunmasaydınız ve zikretmiyor olsaydınız şu anda devamlı derecat kaybetmekteydiniz. Her saniye derecat kaybedecektiniz. Öyleyse Allah'ın emirlerini yapmamak derecat kaybettirir. Yasaklarını işlemek derecat kaybettirir. Bunlar günahlar. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek derecat kazandırır. Yasak ettiği fiilleri işlememek gene derecat kazandırır. Öyleyse bir sevaplar ve günahlar dünyasında yaşıyorsunuz.
Ne zaman birisi size bir kötü davranışta bulunur da siz ona karşı aynı kötü davranışı gerçekleştirmezseniz siz derecat kazanırsınız. O kişi davranışıyla size hakaret etmiştir. Bu sebeple haksız bir tasarrufta bulunduğu için, size zulmettiği için derecat kaybetmiştir. Ama siz o zulme muhatap olduğunuz için bir şey yapmadığınız halde derecat kazanırsınız. Neden? Çünkü size zulmedilmiştir, kul hakkı doğmuştur. Kişinin kaybettiği derecat ne kadarsa o kadar derecatı sizin amel defterinize kiramen katibi melekleri pozitif dereceler olarak kaydederler. Sizin de mizanınız devamlı çalışır. Size hakaret eden kişinin de mizanı devamlı çalışır. Ve iki mizan da, yani kiramen katibi meleklerinden o kişiyle beraber olanların elindeki mizanda, size ait olan kiramen katibin meleklerin elindeki mizanda aynı dereceyi yazar. Ama size hakaret edildiği için, size zulmedildiği için siz derecat kazanırsınız. Ama hakaret eden kişi zalim, derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın derecat kazanması veya kaybetmesi onun davranış biçimlerine bağlıdır. Kendi iradenizle yaptığınız yanlış bir hareket size derecat kaybettirir. Doğru bir hareket derecat kazandırır. Bu bir sevaptır. Derecat kazandığınız işlem, derecat kaybettiğiniz işlem ise bir günahtır. Şimdi böyle bir günahlar ve sevaplar dizisi içerisinde yaşarsınız. Peki cenneti veya cehennemi tayin eden faktör nedir? Net ve açık. Kimin günahları sevaplarından yüksekse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından yüksekse o kişinin de gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, cennete giden ebediyen cennette kalır. Oradan çıkış diye bir müessese yoktur. Cehenneme giren de ebediyen cehennemde kalır. Oradan çıkış diye bir müessese yoktur. Her şey o kadar çok yanlışlar üzerinden insanların hafızasına nakşedilmiş ki herkes yanlışları doğru zannediyor. Zannediyorlar ki bir süre cehennemde kaldıktan sonra Allah'a inananlar Allah'a inanıyorlar diye cehennemden çıkacaklar, cennete girecekler. Hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Cehenneme girenin cehennemden çıkması mümkün değil. Cehenneme girmesi mümkün değil. Cehenneme girenin de cehennemden çıkması mümkün değil. Cennete girmesi mümkün değil. Öyleyse iki grup insan yaşar. Kıyamet günü cennete girenler ebediyen cennette kalacaklardır. Kıyamet günü cehenneme girenler ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ama dikkat edin, bir incelik var burada. Çünkü kıyamet günü herkesin mizanları kapandıktan sonra amel defterleri sağ taraflarından veya sol taraflarından, yani rakamlı kitap olan hayat filmleri sağlarından ve sollarından veya onlara teslim edildikten sonra kitapları sağ tarafından verilenler, yani cennete girecek olanlar da, kitapları sol tarafından verilenler de, yani cehenneme girecek olanlar da hepsi önce cehenneme uğramak mecburiyetindedirler. Cennetlikler oraya girerken uçarak girerler. Şeffaf kapılar onların geçmesi için müsait bir standart ifade eder. Uçarak şeffaf kapılardan içeriye girer. Şeffaf kapılar onlara hiç engel olmazlar.
Çünkü oradaki elektronik sistemler onların geçişi için müsaittir. Onların gözlerinde hicab-ı mestura yoktur. Onların kulaklarında vakra yoktur. Kalplerinde ekinnet yoktur. Göğüslerinden kalplerinden nur yolu açılmıştır. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönüktür. Onlar cennet ehlidirler ama önce cehennemdeki azabı mutlaka görmeleri gerekir. Bunun için Allah Teala önce onlara cehennemi gösterir. Allah Teala evliyasına bu dünyadayken de cenneti de cehennemi de mutlaka gösterir. Kalp gözü açılan, daimi zikre ulaşan herkes mutlaka hem cenneti görür hem de cehennemi görür birçok katlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o cehenneme girer. Ve bu konu sadece bir tek şarta bağlıdır. O bir tek şart kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olacak cennete girmek için. Peki cehenneme girmenin tek şartı ne? Bütün derecat kaybettiği fiilleri kişinin kendi işler. Başka birinin herhangi bir davranışıyla hiç kimse günaha girmez. Başka birinin kendisine kötü davranmasıyla kişi sevap kazanır, derecat kazanır. Onun kaybettiği dereceleri mutlaka kazanır. Başka birinin davranış biçimlerinin zulmedici olması halinde, o kişinin bize karşı zalim olması hükmünde, biz mazlum durumundaysak, kendisine zulmedilen durumundaysak, o derecat kaybeder, biz onun kaybettiği dereceleri kazanırız. Ama bize iyilik yapan bir kişi derecat kazanır, ama o derecat kazanıyor diye biz derecat kaybetmeyiz. Öyleyse hiç kimse başka bir iradenin davranış biçimiyle günaha girmez. Başka bir irade, o kişinin üzerinde hangi şekilde bir tasarrufta bulunursa bulunsun, o tasarrufta bulunan kişi derecat kaybetmez. Derecat kaybettiren her şey kişinin kendi davranışları sebebiyledir. Sadece bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yaptığımız derecat kaybettirici bütün olaylardan derecat kaybederiz. Başka birisi bize bir kötülük yapsa derecat kaybetmeyiz. Bir iyilik yapsa gene derecat kaybetmeyiz. Ama kötülük yaparsa derecat kazanırız. Öyleyse kıyamet günü cehenneme girip de cehennemde kalacak olanlar sadece kendi yaptıklarının bedelini öderler. Sadece kendi davranışlarının bedelini öderler. Cehennemde ebediyen kalarak. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, bilin ki o kişinin günahları sadece kendi fiillerinin mahsulüdür. Sadece kendi efalinin mahsulüdür. Sadece kendi yaptıklarımız sebebiyle derecat kaybederiz. Öyleyse cehenneme sevgili kardeşlerim, iki çeşit insan girer, kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar da kıyamet günü önce cehenneme girecektir. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olanlar da. Yani bir başka ifadeyle o gün cehenneme girdikten sonra, cehennemi Allah Teala baştan aşağı ona gösterdikten sonra o gün cehennemi terk edecek olanlar da önce cehenneme girerler. Ebediyen kalmak üzere cehenneme gidenler, kendilerine cehennemden çıkma izni verilmeyenler de cehenneme girerler.

hafiftir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede ise kimin sevap tartıları ağır gelirse, günahlarından fazlaysa onların gireceği yer cennettir. Ebediyen cennette kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse iki nevi insan var. Ebediyen cennette kalanlar, ebediyen cehennemde kalanlar, cennetten çıkıp da cehenneme giren olmayacağı gibi cehennemden çıkıp da cennete girecek kimse de olmayacak. Ama ilk gün herkes cehenneme girecek ve aynı gün herkes cennete girecek olanların hepsi cehennemi terk edecekler. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemi terk edecekler. Neden Allah'a sonsuz hamd ve şükredecekler? Cehennemdeki hayatı gördükleri için. Şu dünyada Allah'ın cennetine girecek vasıfta yaşadıkları için, cennete girecekleri için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemi terk ederler. Şeffaf kapılar gene onların geçmesi için müsaittir. O cam gibi görünen şeffaf kapıların üzerindeki cam gibi olan madde onların girişine engel teşkil etmez. Sistem ona göre ayarlanmıştır. Ama kim günahları sevaplarından fazlaysa, cehenneme girecekse, yani gözlerinde hicab-ı mestüre varsa, kulaklarında bakra varsa, kalbinde ekinnet varsa, kalbinin nur kapısı şeytana dönükse, göğsünden kalbine nur yolu açılmamışsa, bu insanların hepsinin gideceği yer, kalacağı yer cehennemdir. Ama dikkat edin ki farklılık daha kapıda başlar. Allah-u Teala'nın dostları Allah'ın cennetine girerken cehennem bekçileri onlarla hiç alakadar olmazlar. Onlar girdikleri gibi tekrar şeffaf kapılardan çıkacaklardır. Ama şeffaf kapılardan giremeyen ve çıkamayanlar vardır. Cehennemde kalacak olanlar. Onun için onlar kapılarda bekleşirler. Cehennem bekçileri onlara sorarlar. Allah'ın nezirleri, bir ayet-i kerimede Allah'ın Resulleri, Araf 71 veya Zümer 71.

Evet, Zümer 75. Allah Teala diyor ki kafirler zümre zümre cehennem kapılarına sürülürler. Burada Allah Teala resullerden bahsediyor. Kapıya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın resulleri gelip de sizden olan Allah'ın resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap, söylediler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu derler diyor Allah-u Teala. Allah'ın Resulleri gelmişler, onlara söylemişler. Bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer dilemezseniz kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer

fakat cehennemdir demediler mi diyor cehennem bekçileri onlara. Onlar da diyorlar ki dediler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Yani biz kafiriz diyorlar cehenneme girecek olanlar. Neden kafirler? Onlara sorsalar cehennem bekçileri siz Allah'a inanıyor muydunuz? Onların da büyük kısmı Allah'a inandıklarını söyleyeceklerdi ve gerçekten de inanıyordular. Ama cehenneme gittiler. Allah'a inanmalarına rağmen kalplerinde küfür yazıyordu. Bütün insanların kalplerinde küfür yazısıyla doğmaları söz konusudur. Bütün insanların kalbi mühürlüdür. Bütün kalbi mühürlü olan insanlar da kafirdir. Sevgili kardeşlerim, her şey zaman içerisinde Kur'an hakikatlerinden öylesine ulaşmış ki biz bunları söylediğimiz zaman diyorlar ki bu herkese kafir diyor. Bir o mümin, başka herkes kafir. Hayır, öyle demiyoruz. Kim diyoruz Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kalbinde küfür yazısı ebediyen kalır. Ve Allah-u Teala kalplerinin iman yazması halinde kişilere mümin diyor. Buyuruyor ki onlar ki dudaklarıyla, ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Kalpleri kafir kalmıştır diyor. Allah Teala diyor ki Hucurat 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizdeki küfrü çıkarıp da kalbiniz içine iman yazarak kalbiniz içine çıkardığı küfrün yerine imanı sokmadı. Kalbinize bu sebeple iman girmedi. Siz mümin değilsiniz diyor Allah Teala. Kalbine iman yazılmadıkça gerçek anlamda kişiyi mümin kabul etmiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sahasının önünde sahabe de biat etti, tabi oldu, el öptü. Münafıklar da tabi olup el öpmüş göründüler. Onlar da sahabenin yaptığı şeyin aynını yaptılar fakat tövbeleri kabul olmadı. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gerçekte biat etmediler. Tabi olmadılar. Bu sebeple tabiyetleri kabul olmadı. Onlardan bahsediyor Allah Teala Hucurat 14'te. Tabi tabi olmadıkları için, tabi olmuş görünmelerine rağmen tabi olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kalplerine iman yazılmadı ve küfürde kaldılar. Öyleyse o cehenneme gelenler, kalplerinde küfür yazanlar, bu sebeple onların üzerine küfür hak oldu diyor. Aynı konu Mülk Suresinin 7, 8, 9. ayetlerinde anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala onlar cehenneme ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki size yaşadığınız devirde Allah'ın nezirleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Buraya cehenneme geleceğinize dair uyarmadılar mı? Zaten bu iki ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğiniz zaman bütün nezirlerin Resul olduğunu görüyorsunuz. Çünkü aynı sonuçta karşı karşıya insanlar, nezirler gelip de uyarmadı mı diyor Allah Teala'nın oradaki cehennemin bekçileri.
kapıyı onlara açmadan evvel. Kapıyı aralıyorlar ve soruyorlar. Ya cehenneme, cennete girmek üzere girenler, onlar canları istediği gibi uçarak giriyorlar içeri, uçarak çıkıyorlar. Cehennem onlar için yasak da değil, ama orada kalıcı da değiller. Ama dalalette olanlar, ki dalalette olanların hepsi küfür hüviyetindedir, onlar kapıya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri kapıları aralayıp onlara soruyor, size Allah'ın nezirleri gelip de mülk 7-8-9 veya 8-9-10

0: 8, 9, 10.
1: Mülk 8, 9, 10. Cehennem bekçileri o şöyle diyor Allah Teala, neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup cehenneme atıldığında cehennem bekçileri onlara size nezir, uyarıcı gelmedi mi derler. Devam ediyoruz. 9. Cehenneme atılanlar derler ki evet, andolsun ki bize nezir geldi ama biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve siz bir büyük bir sapıklık içindesiniz dedik diyor. Allah'ın Resulüne sapıklık içindesiniz dedik diyor. Allah'a, Allah'ın indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Allah hiçbir şey indirmemiştik diyorlar. Ama Allah'a inanıyorlar. Allah vardır ama hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Siz diyor sapıklık içindesiniz diyor Allah'ın nezirine. Sonra ne diyor? 10. ayet-i kerimede. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşitmek, kulaklardaki vakranın alınması. Akıl etmiş olmak, gözlerdeki hicab-ı mestürenin ve kalpteki ekinnetin alınarak yerine ihbat konulması demek. Yani ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi oraya bunlar alınmış olarak gideceği için cehennemin şeffaf kapıları, ki her tarafı bu istikamette kapıdır, onlara hiç engel değildir. Onlar uçarak içeri girerler, uçarak dışarı çıkarlar cehennemden. Cehennemi sadece görmek için gelirler ve Allah'a şükretmek için. Peki diğerleri için neden kapı var? Cehenneme girecekler için, cehennemde ebedi kalacaklar için neden kapı var? Çünkü Allah Teala diyor ki onlar cehenneme burunları yere sürtünerek girmek mecburiyetindedirler diyor. Cehennemin kapıları yerden bir miktar kaldırılır. Belki 30 santim, belki 35 santim, belki 40 santim. Ama oradan geçen kişinin kafası oradan ancak yere sürtünerek girecek şekilde, burnu sürtünmek derler ya, burnu yere sürtünmek suretiyle gireceklerdir. Onun için kapı mutlaka cehennem bekçileri tarafından yükseltilir. Ve kapının ardından, altından sürünerek sırayla cehenneme girerler. Burunları sürtülerek. Ve ebediyen cehennemde kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış dizayn edilmiş ki. Din öğrenimi baştan aşağı yanlışlardan oluşmuş. Şu anda normal bir üniversiteden, bir ilahiyat fakültesinden din eğitimi alan hiç kimsenin, eğer o eğitimle iktifa etmişse, o eğitimi kendisi için yeterli görmüşse, Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Çünkü kurtuluşa ulaştıracak olan reçetelerin hiçbirisi oralarda öğretilmemektedir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri söylüyoruz diye bize çok kızanlar var. Ama haklılar mı? Hiç sanmıyoruz. Biz Allah'ın öğrettiklerini söylüyoruz ve her söylediğimizi de Kur'an'daki ayetlerle, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ayetlerle ispat ediyoruz. Öyleyse bugün ne öğretiliyor ilahiyat fakültelerinde? Öğretilen şu: İslam'ın 5 tane şartı. Madde 1, çok geniş spektrumlu bir fıkıh ilmi. Madde 2, ondan sonra akaid öğretilmiş, kelam öğretilmiş. Bunların zaten büyük kısmı yanlış. Akaidin dört temel esasından üçü yanlış. Sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler Resul'dür doğru. Bütün Resuller nebidir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler olup Resullere verilen kitaplarla şeriatı idare ederler. Gene yanlış. Sevgili kardeşlerim, neresinden baksanız her şey yanlış. Ve öylesine insanlar Allah'ı unutmuşlar ki din öğretenler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ne söylediğine bakmak akıllarına bile gelmiyor adamların. O okudukları kitaplar var ya, asırlardan beri öğrenilen ve öğretilen kitaplar. O kitaplar hangi ayetlerden bahsederse sadece onlara bakıyorlar bizim hazretler ve diyorlar ki tamam, biz dini öğrendik. Hiçbir şey öğrenmemişler aslında. Hiçbir şey demekle neyi kastediyorum sevgili kardeşlerim? Çok iyi bir fıkıh ilminin sahipleri. Tamam. İslam'ın beş şartını detaylarıyla biliyorlar. Tamam. Ama onları biliyorlar diye hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın cennetine girmesinin imkansız olduğunu bilmiyorlar. Hayır, artık hiçbirisi değil, bir kısmı öğrendi. En azından Yüksek Din Kurulu üyeleri öğrendi. Sevgili kardeşlerim, cehennemin kapıları yalnız baş sürtünerek gireceği kadar yükseltilir ve o kişi cehenneme burnu yere sürtüne sürtüne sokulur. Ondan sonra da o kişiyi çeşitli acılar bekler. Cehennem bir sonsuz hayattır. Allah Teala diyor ki onların derilerini ve etlerini eritiriz, yakarız diyor. Acısına dayanamazlar diyor, ölmek isterler ama ölemezler diyor Allah Teala. Onları yeniden et giydiririz. Yeniden aynı olayları yaşarlar diyor. Sevgili kardeşlerim, bu kadar işkence, bu kadar huzursuzluk şu dünyada yaşanan hayata bağımlı. Bu dünyada yaşanan hayat eğer bilinçli bir din öğretiminin eseri olsa, o zaman herkesin kurtulması söz konusu. Onlar öğrendikleri kitapları öylesine benimsemişler ki tamam diyorlar, hakikat bunlardadır. Oysa ki hakikat Kur'an'dadır. O Kur'an'a uygun olmayan bütün kitaplar kellem yekündür. Yok hükmündedir Allah'a göre. Ve o kitaplar sadece insanları cehenneme sürükleyen birer yanlışı ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'e aykırı olan her noktasında. Sevgili kardeşlerim, sevaplar ve günahlar açısından meselemize bakarsak, kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi burnu sürtüle sürtüle cehenneme girecek ve ödeyen kalacaktır orada. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o uçarak cehenneme girecek kıyamet günü. Bütün cehennemi uçarak dolaşacak ve oradaki işkenceleri, o korkunç ızdırabı gördükleri zaman Allah'a sonsuz şükürler ederek kendilerini Allah-u Teala cehennemine atmadı diye, cehenneme girmek mecburiyetinde kalmadılar diye, Allah onları cennetine layık kıldı diye sonsuz şükürler ederek cenneti uçarak terk edecekler, cehennemi uçarak terk edecekler ve cehenneme ve cennete girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Demek ki bir insanın günahlar ve sevaplar bakımından cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlı. Peki bunu size sağlayabilecek olan Allah'ın bir formülü var mı? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun sevaplarını mutlaka günahlarından fazla kılar. Ne zaman kılar? Bu kişi dilemiş. Diledikten sonra ne yapacak ki kılacak? Dileyecek. Dilediği an bu olay tamamlanmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin kaybettiği derecelerin bir kısmını örtüyor. Öyle bir örtüyor ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olsun. Kişinin kazandığı derecelerin 20 derece olduğunu düşünelim. Kaybettiği derecelerin 100 derece olduğunu düşünelim. Kazandığı dereceler 20, kaybettiği dereceler 100. Aradaki fark ne? 80 derecelik bir fark var, kişiyi cehenneme götürecek. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala o kişiye öyle bir derecat verir ki o verdiği derecat kaybettiği derecatın bir kısmını örter. Örtünce o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olur. İşte böyle bir insan düşünün. 100 derecelik günahı var, 20 derecelik sevabı var. Ne olması lazım? Bu kişinin 20 derece sevabı varsa yüz derecelik günahtan 20 derecelik sevabı çıkardığımız zaman 80 derece kalır. Allah Teala bu kişiye 80 derece verse günahları ve sevapları eşit olur. O zaman kişinin cennete girmesi mümkün olmaz. Ama 81 derece verse kişi o bir derecelik farkla sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Yani 81 derecelik yeni gelen dereceyle 20 derecesi ilave edildiği zaman 101 derece eder. Kaybettiği derece ise 100. Öyleyse bu kişi Allah'ın cennetine ehildir. Ne yapmıştır Allah Teala? Günahlarının bir kısmını örtmüştür. Ne kadar bir kısmını? O kişinin cennete gitmesini sağlayacak olan kadar olan bir kısmını. İşte sevapların dizaynı. Öyleyse Allah Teala'nın sevapların bir kısmını örtmesi, affedersiniz, günahların bir kısmını örtmesi söz konusu. Böyle yaparsa ne oluyor? O kişinin cennet ehli olması sağlanıyor. Peki nereden biliyoruz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahlarının sevaplarından fazla olduğunu? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı dilemez diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Yani ayetlerin gafletinde olanlar, ayetlerden haberdar olmayanlar veya haberdar olup da onların önemini bilemeyenler, manasını kavrayamayanlar. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kesin olarak o kişinin dünya üzerindeki kisvesi, dünya üzerindeki ünvanı ne olursa olsun, ordinarius profesör olsun, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor Allah-u Teala. Ve onlar diyor Allah-u Teala, kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor. Yani kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme gideceğine göre, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Demin söyledik müminin 103'te, günahları sevaplarından fazla olan herkesin gideceği yer cehennem. Peki ama Allah-u Teala amin olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin sevaplarının günahlarından fazla olduğunu, onların hüsranda olmadıklarını söylüyor Vel Asr suresinde. Diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefi hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kayıpları kazançlarından fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu. Ama diyor, amini olanlar öyle değildir diyor. Onların günahları sevaplarından fazla değildir. Tam tersine sevapları günahlarından fazladır diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onlarda demin söylediğimiz değişikliği yapıyor ve onların günahlarının bir kısmını örtüyor Allah-u Teala. Dikkat edin, hepsini örtmüyor. Günahlarının bir kısmını örtüyor. Peki bu insanlar günahları sevaplarından fazla olanlar, onların günahlarının bir kısmını acaba başkaları yüklenemez mi? Burada iki türlü cevap veriliyor Allah-u Teala tarafından. İki tür insan var. Başka insanların cehenneme gitmesine sebebiyet verenler, kendileri Allah'ın yolunda değiller, kafirler, başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelliyorlar, men ediyorlar onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan. Bu insanlar, men edenler, o kişiler cehenneme gidecek dereceleri kaybettikleri zaman, onların kaybettikleri derecelerin bir kısmı da bu insanlara yazılıyor. Ama dikkat edin ki burada o kişinin kaybettiği derecelerde azalma olmuyor. Yani amel defterinden o kadar derecat alınıp da öbür tarafa geçmiyor. Sadece kıyamet günü mizan tutulduğunda görülüyor ki o kişilerin kaybettiği derecelerden bir kısmı bu insanlara da yazılmış. Öyleyse burada bir incelik var. O kişinin günahlarında azalma yok gene. O kişi aynı günahları, yani cehenneme giden başka birinin sebebiyle, ona yanlış öğretisi sebebiyle cehenneme giren kişinin derecelerinde artış veya eksiliş yok. Ne kadar derecat kaybetmişse aynı miktar dereceyle cehennemin belli bir katına gidiyor. O kişi sebebiyle derecat kaybetmemiş. O kişi sadece ona tesir etmiş. Derecat kaybeden kişi ondan aldığı telkinlerin mahiyeti ne olursa olsun kendi iradesiyle yapmış. Kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş. kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmemiş, bu yüzden cehenneme girmiş. Ama onun o hedefe ulaşmasında etken olan kişi, o etken olan kişi onun kaybettiği derecelerden bir kısmını omuzlarına almak mecburiyetinde. Şimdi buraya dikkat edin. Ne demiştik biz size? Demiştik ki hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez, başkası sebebiyle günah yüklenmez. Ama başkasını cehenneme gönderen kişi başkasının günahlarından bir kısmını yükleniyor. Ama başkasının hatası sebebiyle değil, kendi hatası sebebiyle. Çünkü o kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna etti. Allah'ın emirlerine Allah'a ulaşmayı diletmedi ona. Allah'ın yolundan men etti onu. Kendi iradesiyle bir başkasının cehenneme gitmesine sebebiyet verdi. O zaman kul hakkı doğmuştur. O kişi derecat kaybedecektir. O kişiye işlettiği her günah için yetmez. O kişinin kaybettiği derecelerden de ilaveten negatif dereceler yüklenecektir. Bu cehenneme gönderdiği kişi sebebiyle değildir. Kendisine ait bir kabahattir bu. O kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna ettiği için onun cehenneme gitmesine, davranışlarını ona göre dizayn etmesine sebebiyet verdiği için. Dikkat edin ki bu kişinin, bu alimin telkinleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bunun bir suç olmadığı kendisine izah edildiği için cehenneme giden kişi, kendisi o yolu seçtiği için, aklını kullanamadığı için, o yolu seçtiği için, o yolun gereklerini yaptığı için cehenneme girmiştir. Ama kendi amellerinin kurbanı olarak cehenneme girmiştir. Öteki sadece ona tesir etmiştir. İşte o negatif tesiri sebebiyle tesir eden kişi de derecat kaybedecektir. Onun kaybettiği derecelerden, yani cehenneme giren kişinin, Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme giren kişinin kaybettiği derecelerden bir kısmını o kişi, o alim yüklenecektir. Kendi haksız fiili sebebiyle o kişiyi cehenneme davranışlarıyla mahkum ettiği için. Öyleyse şu anda açık ve net olarak söylüyoruz ki bütün alimler tehlikededir. Başka insanların kaybettikleri derecelerin bir kısmını kazanmaları bile milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekler. Bir kısmının bile kendilerine ulaşması onların kaybettiği derecelerini geniş ölçüde arttıracaktır. Ama bu diğerlerinin hatası değildir. Kendi hatalarıdır. Başka insanları cehenneme sürüklemelerinin hatasıdır. Bunun dışında hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Akrabası da olsa, en yakını da olsa yüklenmez. Yani o kişinin günahlarından bir kısmı alınarak başka bir kişiye hiçbir zaman devredilmez. Hiç kimse kendi irtikap etmediği bir suç olmadıkça, derecat kaybedecek, kendi iradesiyle yaptığı bir hata olmadıkça derecat kaybetmez. Öyleyse başkasının dalalette kalmasına sebebiyet veren kişi derecat kaybedecektir. Bu yapılan yanlış yayınlar sebebiyle Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur iddiasında olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur iddiasında olanlar, hepinize sesleniyorum. Mesulsünüz yaptığınız yanlışlardan. Ve ancak öldüğünüz zaman anlayabileceksiniz ne söylediğimizi. Çünkü incelemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz ve mesulsünüz. Milyonlarca insanın sorumluluğu omuzlarınızda. Bizi kötülemekle, bizim hakkımızda yalan yanlış şeyler söylemekle siz bir şey kazanmazsınız. Ama o insanları cehenneme sürüklediğiniz için kaybedecek olanlar sizlersiniz. Biz size bizim söylediğimizi yapın diyor muyuz? Hayır. Diyoruz ki sözlerimizi inceleyin. Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakın. Söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman soruyoruz size, vicdanınız hiç sızlamayacak mı? Bu kadar insanın cehenneme gitmesinde haleldar olduğunuz için, affedersiniz, metaldar olduğunuz için. Sevgili din adamları, hepinize sesleniyorum. Yanlışlıklar içindesiniz. Ne siz kurtulabilirsiniz, ne de din öğrettiğiniz o insanlar kurtulabilir. Kur'an'ın sizi kurtaracak olan hükümlerinden haberdar değilsiniz. Allah Teala'nın tabiriyle o öyle söylüyor, gafilsiniz. Yani söylediklerimiz sizin dikkate almanıza sebebiyet vermediği için gafilsiniz. Neden asırlardan beri yazılan kitapların, sadece o kitapların söylediği ayetleri öğreniyorsunuz? Neden Kur'an-ı Kerim'in bütününe bakmıyorsunuz? Neden gözünüzün önünde insanlar ayetleri değiştirirken, Türkçeleştirirken, yanlış yaptıkları zaman onların yaptıkları sizi neden alakadar etmiyor? Neden onlara bir şey söylemiyorsunuz? Bu suskunluğunuz en az 60 milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekse, bunun sorumluluğu vicdanınızı titretmiyor mu? Kalbinizi elemle doldurmuyor mu sevgili din adamları? Şaka etmiyoruz. Bu bir cinayettir. Bir korkunç trajedinin şu anda aktörlerisiniz. Ve değişmek gibi bir eğiliminizin de olmadığını görüyoruz. Biliyorsunuz diye düşünüyorsunuz. Ama bilmiyorsunuz. En hazinede konunun burası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gene efkarlı bir şekilde bir saatlik bir ders sona eriyor. Günahlar ve sevaplar faslı. Sevgili kardeşlerim, gerçekten hem zamanımızın din ilminin sahiplerine yazık oluyor. Sadece İslam saflarında değil, Hristiyanlıkta da böyle, Yahudilikte de böyle, din adına ne kadar din varsa hepsinde de böyle, Allah'ın söylediklerini bilmiyorlar insanlar. Allah Teala tarafından öğretilenleri de dinlemiyorlar. Ve kendilerine inanan insanları cehenneme gönderiyorlar. Ve bunun vebalini yüklenmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten insanlara yazık oluyor. Sözlerimizi burada tamamlarken, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahümme salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
2: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah-u Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Ve lezikullahi ekber diyor Allah Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah-u Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah olasınız.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve büyük Türk halkı, aziz Türk milleti. Ülkemizde bir fitne patlamış durumdadır. Bu fitne için elbette Allah-u Teala'nın bize de söyletecekleri var. Ve sözlerimize başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter! Söz Allah'ındır. Yeter! Söz Allah'ındır. Yeter! Söz Allah'ındır. İslam katledilmiştir. 14 asırlık bir zaman parçası içerisinde gerçekleştirilen vahim bir cinayeti ortaya koyuyoruz. İslam katledilmiştir. Bu sözlerimizi dikkatle dinleyin. Ve bu sözler yazılı olarak da kaleme alınmıştır. Ve bütün fitne odaklarına gönderilecektir. Bu ifade, bu yazı, bu anlatım İslam dininin katliamının ne boyutlarda olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyacaktır. Bugüne kadar önümüze konulan İslami bilgilerin şeytanın hedef olarak yutturduğu bu aslı emirlerden ibaret olduğu ve bunların hayatımızı, kapasitemizi, ufkumuzu, elhasıl iliğimizi, kemiğimizi kurutmuş olması gerçeği, şimdi değilse ne zaman anlaşılacak ve uyanmamızda ne zaman muharrik bir unsur olma vasfı kazanacak? Sevgili kardeşlerim, İslam hedeflerden ibarettir. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safa. Birinci hedefiniz bu. Bu olmadan hiçbir tarafa ulaşamazsınız. Sonra 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız ve tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. Sonra 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Birinci, ikinci ve üçüncü safalar. Sonra 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve 28 basamaklık İslam merdiveninin İrade teslimiyle son bulan son noktasına ulaşacaksınız. Bu söylediklerimin hepsi bugün unutulmuş olan şeyler. Ve din İslam'ın 5 şartına terk edilmiş vaziyette. İslam'ın 5 şartı ibadetleri oluşturur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı ibadetlerdir. İbadetler hedef değildir. İbadetler o hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Öyleyse şeytan Allah'ın Kur'an'da açıkladığı gerçeği biliyor. Diyor ki Allah-u Teala bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da diyor biziz, biz. Ve iblisin Kur'an-ı Kerim'i değiştirmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O zaman iblis ne yapacaktı? Çok basit bir şey yapacaktı. Kur'an-ı Kerim'i değiştiremediğine göre unutturacaktı. İşte iblis Kur'an'ı unutturmuş sevgili kardeşlerim. 14 asırda iblis Kur'an'ı insanlara unutturmayı başarmış. Bugün din alimleri İslam'ın demin bahsettiğimiz 7 safhasının hem farz olduğunu bilmiyorlar hem de 7'sinin de sahabe tarafından gerçekleştirildiğini bilmiyorlar. Öyleyse bizim görevimiz sizlere bunları açıklamak olacaktır. Dünya yeni ve sarsıcı bir kırılma noktasında. Asrın bidayetinde önümüze konulan hedefi olmayan vasıtalara rağmen ödenecek fatura dehşet verici bir ağırlık taşıyor. Allah'ın ayetlerinin önünü kesenler insafsızca Kur'an katliamına devam ediyorlar. Öyleyse Kur'an'ın hedefleri var. 7 tane safhası var. Ve bu safhalara ulaştıracak olan vasıtalar var. İbadetler. Şeytan ne yapmış? Hedefleri bütünüyle kaldırmış ortadan. Bugünün din adamları, özellikle bize sataşan bu fitnenin sahipleri, artık demin sizlere bahsettiğimiz İslam'ın 7 safhasını tamamen unutmuşlar. Sahabenin onları tatbik ettiğini de unutmuşlar. Bunların farz olduğunu da unutmuşlar. İşte böyle bir devrede yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu bapta bunları size zaten yazılı olarak sunacağız. Bu küfür odaklarının, fitne odaklarının her bir merkezine bu yazıdan bir taneyi mutlaka ulaştıracağız. Ve Kur'an hakikatlerinin ne olduğunu onlara mutlaka göstereceğiz. Ve şeytanın emrindekiler dünyanın hidayete açılma penceresini hep açık tutmamıza mani olamazlar. Anlaşılan olur ki bizim bütün uğraşmalarımıza rağmen netice elde edemeyişimizin arkasında yatan gerçek tarihin tekerrür edişidir. Yazdığımız yüzlerce yazı, verdiğimiz yüzlerce konferans, duyuru, ikaz ve sohbetlere tek bir cevap alamazken, şahsımıza yönelik uydurma hikayeler kaleme alınmaya ve söylenmeye devam ediyor. Elin ağzı torba değil ki büzesin sevgili kardeşlerim. Onlar söyleyeceklerdir. Ama biz de cevap vereceğiz. İnsanları cehenneme sürüklemekten başka bir sonuca ulaşamayacak olan, kendilerini de cehennemden kurtaramayacak olan bu insanlar için Allah-u Teala'dan af diliyoruz. Verdiğimiz, sizlere sunduğumuz Allah'ın ilmini hazmedememenin dışa vuruşu olsa gerek bu. Bazı insanlar için bakış açılarını pozitif verilere göre ayarlamak mümkün olmuyor. Her şeyden evvel ikiyüzlülük var sevgili kardeşlerim. Gerçekleri bilmeden, elinde hiçbir ispat vasıtası da olmadan kendilerine altın bir tepside sunulan insanlığa hayat verecek Kur'an gerçeklerini ellerinin tersiyle iten, fırlatıp atan insanların yüz karaları, kabusu, din istismarcıları ve iftira makineleri. Bu şeytani takımın elebaşlarının kurduğu oyunlarda bize münasip görülen rol ve sahne sakın sizleri yanıltmasın. Bu çabalarımızın sebebi sizlerin kurtuluşu içindir. Başka sebep aramayın. Bütün Allah'ın resulleri, elçileri, mürşitleri inkara muhatap olurken insanlık hep seyirci kalmış. Bugün de peşin yargılar hala aşılamamış. Mürşit düşmanlığı sürüp gidiyor. Yani tarihin tekerrüründen nasibimizi biz de alıyoruz. Niçin bu metni okuyoruz? Ses olarak sizlere ulaşmasını temin için. Bizim hakkımızda yapılan iftiralara elbette cevap vermek mecburiyetimiz var. Ve Allah'ın hidayeti hiçbir zaman şeytanın takımı tarafından önlenememiştir. Bu devrede de önlenemeyecek ve bütün dünya hidayeti mutlaka öğrenecektir, bizlerden öğrenecektir. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Dünya kurulundan beri bir mücadele devam eder. Allah'ın taraftarlarıyla şeytanın taraftarları arasında. Bunca yalan dolan iftira, bunca seviyesiz hakaret ve o hedefi olmak. Arkasında ne var acaba sevgili kardeşlerim? Sözümüz şan ve şerefin sahibi Büyük Osmanlı'nın torunlarındadır. Osmanlı'yı Osmanlı yapan hasretleri neden bizden söküp aldılar zannediyorsunuz? Ufukların efendisi Osmanlı'yı tarihe gömmek için. Osmanlı ile birlikte İslamiyet'i de. Peki başardılar mı? Ne yazık ki. Evet sevgili kardeşlerim. Osmanlı'yı yerle bir etmeyi başardılar. Ama biz Osmanlılar hala yaşıyoruz. Artık bize vurulan bu prangaları kırma zamanı gelmiştir. Bize ait hasletlerin tekrar sahibi olabilir. Bize ait İslamiyet'in büyüklüğünü ve sorumluluğunu rahatça taşıyabilecek duruma gelebiliriz. O fitneyi başlatanlar İslam'ı tanımıyorlar ama onlara İslam'ı tanıtacağız. Bu sebeple bu yazı sizin için bir ibrettir ve bir hazinedir. Kapının elinde kalmış daracık bir kılıfın içine sokulmuş İslamiyet'i bu dar kılıftan çıkarıp dünyayı aydınlatacak güç, kuvvet, şan, şeref ve mutluluk kazandıracak olan o kişi biziz. Allah'ın tek dini İslam'ı bütün karmaşalardan uzak size yalnız biz anlatabiliriz. Bugün bütün öğretim müesseselerinde öğretilen İslamiyet bir harabedir. Sevgili kardeşlerim, birden başka din hiç olmamıştır. İkinci bir din mevcut olmamıştır. İnsanlar zaman içinde asıllardan saparak başka başka dinler oluşturmuşlardır. Şimdi meselenin merkezine bakmamız lazım. Ne var? Merkezde Kur'an var. Unutulmuş olan Kur'an ve Kur'an'ın kaybedilmiş hedefleri, yok edilmiş hedefleri. Söylediğimiz gibi 7 hedef. Bu 7 hedefi Kur'an 28 basamakta dizayn etmiş. Vel-Asr suresi bunun bu 28 basamağın hepsini ifade ediyor, ihata ediyor. İslam deyince sevgili kardeşlerim onların hiç bilmedikleri bir Kur'an İslamı var. Ve bu insanlar bundan nasiplerini hiç alamamışlar. Haklılar mı? Evet, haklılar. Çünkü onlara öğretecek birisi olmadı. Ama biz 28

Burada Kur'an'ın 28 basamağına en azından birer satırla bakmamız gerekir diye düşünüyoruz. Birinci safhada, birinci basamakta olayları yaşamak var. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirmek var. Herkes değerlendirir. Onlar da değerlendirir, biz de değerlendiririz. Ama ikinci basamakta Allah'ın seçimi var. Allah Teala buyuruyor ki Şura 13'te Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onların ruhlarını o kişiler hayattayken kendisine ulaştırır. Öyleyse ikinci basamakta Allah insanları seçer. Seçtikleri Allah'ın emirlerine kesinlikle karşı gelmeyi kendilerine hedef edinmeyenlerdir. Yani başka insanların hidayetine mani olmak yolunda bir gayretleri olmayanlardır. Onların hepsi seçilirler. İşte şu anda bizim hakkımızda ahkam kesenler, olmadık yalanı bizim için kullananlar, iftiraların sahipleri, onlar seçilmeyenler, başka insanların hidayetine mani olanlar. Allah Teala onlardan bahsediyor Nisa 167, 168, 169'da. Diyor ki: innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dallu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Allah Teala buyuruyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime ulaştırmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, dalalette olacaklardı. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oldukları için tam bu zümreyi tarif ediyor Allah Teala. Bu güruhu tarif ediyor. Allah'a ulaşmak üzere emrettiği hedefi gerçekleştirmek üzere yola çıkacak olan insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine, yani hidayetlerine mani oluyor bu insanlar. Allah'ın yolundan, sevilinden men ediyorlar. Onlar, diyor Allah Teala, uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler, hem de zalimdirler. Başkalarını Allah yolundan men ettikleri için zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Eğer bu insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, ileride mutlaka irşat makamına ulaşacaklardı. Tabiiyetleri sırasında da Allah Teala onların bütün günahlarını sevaba çevirecekti, mağfiret edecekti. Ama bunlara asla mağfiret etmez. Çünkü onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Ve Allah onları tarik-i müstakime ulaştırmayacaktır, diyor Allah Teala. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır, diyor. Burada ne görüyoruz? Bu basamakta insanların henüz seçilmediğini görüyoruz. Bu seçilmeyen insanlar tam bu insanlar. Hidayete mani olmaya çalışanlar, insanları Allah'ın hidayetinden men etmeye çalışanlar. İkinci basamakta insanların büyük kısmı seçilir. Bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşabilir. Ve üçüncü basamağa ulaştıkları anda Allah'ın rahim esmasıyla üzerlerinde tecelli etmesi söz konusudur. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime: ve ma uberru nefsi innen nefse le emmâretin bis su'i illâ mâ rahime rabbî.

Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç. Peki ne yapar eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse? Allah ne yapar? Rahim esmasıyla harekete geçer. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisinin bundan sonraki safhası Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Allah Teala diyor ki orada Enfal 29'da ey amel olanlar takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin yani sevaba çevirsin. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler için Allah'ın yardımı geliyor ve Allah rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman kişilerin gözlerindeki hicabı mestureyi, görme hastalarının üzerindeki gışaveti, kulaklarındaki vakrayı ve işitme hastalarının üzerindeki mührü kaldırıyor. Kalplerinin mührünü açıyor. Kalplerindeki ekinleti alıyor. İdraki önleyen müesseseyi ve kalplerine ekinlet koyuyor. Tam 7 tane furkan. Görme, işitme ve idrak etme açısından doğruyu yanlıştan ayırma özelliği. Ve bunları yaparken Allah Teala o kişinin günahlarının her seferinde 7 tane furkan da 7'de birini örtüyor. Neticede kişinin bütün günahları örtülmüş oluyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi de Allah dördüncü basamakta rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta görmeye ait hususlar. Altıncı basamakta işitmeye ait hususlar. Yedinci basamakta da kalpteki idraki ait hususlar gerçekleşiyor. Ve bu kişi kör, sağır, dinsiz ve Allah'a göre ölü biriyken, yani bize bu iftiraları atanlar gibiyken, gören, işiten ve idrak eden hayata gelen birisi oluyor. Sonra Allah Teala o kişinin üzerine kalbine ulaşıyor. Kim Allah'a amin olursa Allah onların kalplerine ulaşır diyor Allah Teala. Hemen yümin billahi yehti kalbehu. Sonra burası 8. basamak. 9. basamakta Allah onların kalplerini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. O gaybde Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Allah kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Ve bundan sonra sevgili kardeşlerim 9. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Buyuruyor ki Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen yuridullahu an yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmaya açar. Onuncu basamak. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle fas kişinin göğsüne geliyor. O yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Allah Teala bu hususu Zümer 22'de anlatıyor. Hiç diyor kalbini yararak kalbine nur ulaştırdığımız kişiyle kalbi kasiyet bağlamış olan kişi bir olur mu diyor Allah Teala. Kalbini İslam için yararak kalbine nur ulaştırdığımız kişi. Hiç kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş kişi gibi olur mu diyor. Kişi burada değişmeye başlıyor. Ve kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman bu kişi huşu sahibi oluyor. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği ne şeyle nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi?
kişi huşu sahibi. Bu noktada kişiye Allah Teala mürşidine ulaşmak için Allah'tan sorma yetkisi veriyor. Evvela mürşide ulaşmak farz mı? Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminuttekullaha ve ebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Sizleri Allah'a ulaştırmaya vesile olacak olanı isteyin. Evvelce takva sahibi olun ve nefsini de cihad edin diyor Allah Teala. Yani takva sahibi olduktan sonra bu ikinci takva, bu takvadan sonra kişinin nefs tezkiyesine başlaması lazım. Bir farz emir sevgili kardeşlerim. Mürşidi Allah Teala'dan istemek bir farz emir. Allah'tan istendiğini nereden biliyoruz? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri böyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala vesteyinu bis sabri ve salatı inneha lekibiretun illa alel haşiin. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, isteyin diyor. Kimden isteneceği belli. Namazda istendiğine göre Allah'tan istenecek. İstihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu, sizi hidayete erdirmeye vesile olacak kişinin kim olduğunu veya kim olduğunu isteyin Allah-u Teala'dan diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki, ama bu zor bir iştir, büyük bir iştir. Sonra diyor ki, ama diyor huşu sahipleri hariç, onlar için zor değil. Kim huşu sahipleri? O huşu sahipleri ki diyor, onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, ruhlarının ölümden sonra Allah'a ulaşacağına da kesin şekilde inanırlar. Öyleyse mürşidi Allah-u Teala'dan istemek mecburiyetindeyiz. Hacet namazıyla isteyeceğiz ve üzerimize farz kılınmış. Ve Allah-u Teala'ya diyoruz ki Fatiha suresinde İyyâke nestaîn, istihaneyi yalnız senden isteriz. Mürşidimizi senden başka kimse bilmez. Biz isteriz bunu. Günde 40 defa söylüyor 5 vakit namaz kılanlar. Biz senden bunu isteriz ama yalnız senden isteriz. Öyleyse bir farz hüküm karşılığı mürşidimizi Allah'tan istemek mecburiyetindeyiz. Hacet namazını kılıyor bu kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirmiş olan kişi. Huşuya ulaşmış. Hak sahibi Allah Teala mutlak ona mürşidini gösteriyor. 14. basamakta sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi mürşidine ulaşıyor. Şimdi bir defa düşünün sevgili kardeşlerim, bu anlattığım şeylerin bir tanesinden bile bu zavallı hakkımızda bu kadar iftiraları yapan insanların bir tanesinden bile haberleri var mı acaba? Bunlar mürşidi inkar edenler, bunlar hidayeti inkar edenler, hidayetin ne olduğundan habersiz olan ve insanların hidayetine mani olmaya çalışan şeytanın yardakçıları. Gayeleri sadece mani olmaya çalışma. 14. basamaktayız. Sevgili kardeşlerim, size en kısa şekilde 28 basamağı anlatıyorum. Ki Kur'an'ın nelerden ibaret olduğunu hepiniz bunu defaatle dinleyerek en kısa bir çerçeve içerisinde öğrenin ve bu zavallı insanlara öğretin diye. 14. basamak, kişi hacet namazını kılıyor, mürşidini soruyor, ulaşıyor mürşidine ve tabi oluyor. Tabiyet gerçekleştiği zaman ne olur? Tabiyet, mürşidi seçmek Allah'ın hakkı mıdır? Sadece onun. Allah-u Teala diyor ki, sebilleri tayin etmek ve tespit etmek Allah'a aittir diyor. Her mürşidin bulunduğu yerden devrin imamının bulunduğu dergaha sebiller var. Alallahi kasus sebili diyor Nahl suresinin 9. ayet-i kerime. Sebilleri tayin ve tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir. Ve mürşidi o seçiyor.
kişiye mürşidini sevdiriyor ve ona göstererek ulaşmasını temin ediyor. Mürşide sevgiyle ulaşan, neden sevdiğini bilmeden seven, Allah için seven bu kişi, mürşidine ulaştığı zaman önünde diz çöküyor, tövbe ediyor, gözyaşlarıyla tabiyetini gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıymış? Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakum sırat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Şimdi bu müşrikleri puta tapanlar olarak değerlendirecek bizim saflar. Ama Allah Teala onu demiyor. Müşrik tarifine dikkatle bakın. O müşriklerden olmayın ki onlar, o müşrikler fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Her biri ayrı bir grup oluşturur, fırka oluşturur, hizip oluşturur diyor Allah Teala. Öyleyse bir fırkalara ayrılan insanlar var. Bir de tek bir fırkayı oluşturanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırkanın içinde Allah'a yönelenler. Diğerleri, diğer 72 fırkayı oluşturanlar ve sevgili kardeşlerim, bu fırkalardakiler fırkalara ayrılmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu zavallı insanlar şirkte olduklarının da farkında değiller. İslam'dan bu kadar nasibini almamış insanlar, İslam'ı bu devirde bütün insanlara anlatacak olana, öğretecek olana, insanları hidayete erdirmek için Allah'ın kendisine öğrettiği kişiye saldırıyorlar. Ve de hiçbir ilimleri olmadan sevgili kardeşlerim. Bu size söylediğimiz şeyler onların hiçbirisi tarafından bilinmeyen şeyler. İslam'ın 5 şartını öğrenmişler. Onunla amel ediyorlar. 14. basamaktayız. Kişi buraya kadar 12 tane ihsan aldı Allah Teala'dan. Burada 7 tane nimet oluyor. 1. Kalbinin içine iman yazılıyor ve o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gönderiliyor. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların kalbine iman yazılır ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Peki bu ruh ne yapacak? Ne yaptığını Allah Teala ifade ediyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, yani başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna yevmit telakının geldiğini söyleyerek ihtar etmek için, yani Allah'a mülaki olma gününün, Allah'a geri dönme ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna söylemek için vazifeli. Devrin imamın ruhu geliyor kişinin başının üzerine, ruhu terk et diyor. Bu vücudu terk et diyor. Çünkü bugünden itibaren biz burada vazifeliyiz. Bu kişinin başının üzerinde biz yerimizi alacağız. Kim bu 12 tane ihsanla tabi olduysa onun başına mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Sonra ne yapar Allah Teala? Sonra Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Yeter mi? Yetmez. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken Allah Teala her bir derecesine karşılık o güne itibaren 1'e 100 vermeye başlar ve bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar yükseltmeye başlar. O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi başladığı için o
kişinin nefsinde nur birikimi olacağı için giderek savaşacağı, karşı koyacağı gücün azalmasıyla, nefsin afetlerinin azalmasıyla her gün daha biraz güçlü olacak fizik vücut. Bu güçlenme başlıyor fizik vücut için. Nefs için durum ne? Nefs için nefs tezkiyesi başlıyor. Nefs tezkiyesi nedir diye sorduğumuzda bu adamların hiçbir fikri yok. Nefs tezkiyesi, nefsin temizlenmesi, arınması nasıl bir olgu? Ancak bu dediğimiz kademelerden, şartlardan geçerek irşat makamına ulaşan bir kişinin zikir yapması halinde tabiyetten sonra Allah Teala o kişinin kalbine katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince. Ve bu gelen nurlar o kişinin kalbine girdiği zaman bu gelenlerden fazıllar kalbe yazılan iman kelimesiyle zıt manyetik alanı sahip olduğu için gelen fazıllar kalbin iman kelimesine yapışmaya başlar. Yapıştığı zaman da bir daha orasını terk etmez. Bu nefsin kalbinin fazıllar tarafından işgalini ifade eder. Her %7 fazıl birikiminde ruh, vücuttan ayrılmış olan ruh, Allah'a doğru yola çıkmış, ana dergaha ulaşmış olan ruh, bir gök katı yükselir. İlk %7'de birinci gök katına ulaşır. Kur'an-ı Kerim buna nefsi emare diyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci %7 nur birikiminde nefsi levvameye ulaşılır. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Nefsi levvame, Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesi. Fela uksumu bin nefsi levvameti diyor Allah-u Teala. Üçüncü defa %7 nur birikiminde nefsi mülhimeye ulaşılır. Fe elhamaha ve fucuraha Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın takvası ve fücuru, şeytanın fücarı ilham edilir. Elhamaha, takvaha ve fücuraha. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Nefsi mutmainne. Dördüncü kat. Beşinci kat. Nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı kat nefsi mardiye. Allah da ondan razı oluyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ya eyyetühen nefsi mutmainnetü. İrci'yi ila rabbiki radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanmış olarak Rabbine dön diyor. Nefs bunlara sahip, ruh Allah'a geri dönüyor. Ve yedinci gök katına ulaşan ruh, yedi tane gök katını aşan ruh, yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatına geri dönüyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda gördüğümüz şey ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ne diyor Allah Teala? فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah Teala'ya yemin vermiştir nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Ve Allah'a döner diyor ruhu, Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İşte 21. basamak, 3. safhada tamamlandı. Allah'a ulaşmayı diledi kişi 1. safhada. Mürşidine ulaştı. 2. safha. Allah'a ulaştı ruhu. 3. safha. Ruh Allah'ın zatında kaybolur. Meaba ulaşır.
Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Zalike yevmül hakkı fe men şa'in itta haze." Allah Teala'nın diyor o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhu için meap olur diyor, sığınak olur. Öyleyse böyle bir noktada ruhun Allah'ın zatında yok olması, meaba sığılması demek 22. basamak. Sonra bu kişiye Allah Teala bir taht ihsan ediyor. Diyor ki En'am suresinin 127. ayet-i kerimesinde onlara Allah'ın indinde, indi ilahide teslim yurdu vardır. Bir altın taht. Kişinin nefsindeki nurlar ruhu Allah'a ulaştığı zaman %50'yi geçmiştir. %51'e ulaşmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %51'den 61'e kadar yükselir. %61'e ulaştığı zaman ona bir nur, Allah Teala'nın indinde bir taht ihsan edilir ve de Allah'ın indinde bir tahtın sahibi olur kişi. Ve kişinin zikri günün yarısını aşana kadar bu minval devam eder. %61'in ötesinde zikir artar. Nefsin kalbindeki nurlar artar. Ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa o kişi zahit olur, zühd sahibi olur. Allah için geçirdiği zaman, dünya için geçirdiği zamanı aşmaya başlar. Bundan sonra artık günün yarısından daha fazla zikredecektir. Nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşar, aşmıştır. Ne zaman nurlar %81'e gelirse o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Zühd için Allah Teala negatif zühdten bahsediyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor. Dünyaya karşı zahit olan kişi ise zikrini gün yarısından öteye geçirerek, her gün gün yarısından fazla zikrederek Allah'a bu hedefi ispat etmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nisa 125'te diyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. Burası 25. basamak. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yer. Sonra kişi zikrini arttırıyor, daimi zikrin sahibi oluyor, ulu'l-elbab oluyor. Kimdir ulu'l-elbab? Daimi zikrin sahipleri. Allah Teala diyor: "Li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim." Ulu'l-elbab kullarım ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Burası 26. basamak ve kişi İlmel yakini bitirmiş, aynel yakine girmiştir. Aynel yakinde bu kişinin kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır. Gaybi imanı, tahkik imanı ulaşır. Eğer el öptüğü günden sonra cezbe oluşmuşsa, zaten tahkik imana adım atmıştır. Allah'ın kendisine verdiği titremeleri yaşamaya başlar kişi. Bilir ki kendinin dışında bir güç, Allah onu devamlı sık sık sallıyor. Kudretini onun üzerinde hissettiriyor. Ama burada tahkiki iman geniş ölçüde güçlenmiştir. Çünkü Allah Teala o kişiye fiziğin ötesini gösterecektir. Kalp gözünü mutlaka açacaktır.
kalp kulağını mutlaka açacaktır. Onun Allah'ın söylediklerini kişi işitecektir. Ve böylece kişi yerlerin melekutunu görecektir. 7 kat yerler, 7 kat cehennem o kişiye mutlaka gösterilir. Burası zemin katında görünümünü alır. Burası ulvi'l-bab makamıdır. Bu makamdan sonra kişinin nefsi halis olur. Nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Ama kendisine 7 kat gökler de gösterilir. İhlas makamıdır burası. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ مُنْهِسِينَ لَهُدْن۪ينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Kalpleri muhlis kullar olmakla, Allah'ın dininde muhlis kullar olmakla, hanifler olarak muhlis kullar olmakla emrolundular. Kalpleri halis olanlar. 7 kat gökler ve 7. katın 7 tane alemi gösterilir burada. Ve en son indi ilahide, indi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Münteha gösterilir. Sitretül Münteha'yı gören kimse o tövbe-i nasuha davet edilir. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor öyle bir tövbeyle tövbe et ki bu tövbe-i nasuh olsun. O gün Allah nebisiyle birlikte olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve Allah'a Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla, bize mağfiret eyle derler. Onların günahları örtülmüştür diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim bu noktada tövbe-i nasuh geliyor. Nasuh tövbesiyle kişi Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe ediyor. Bu tövbenin bir daha bozulması söz konusu değil sevgili kardeşlerim. Bu tövbe nasuh tövbesidir. Allah söyler, kişi de kelimeleri tekrar eder. Bunun manası o kişi için ihlas makamı bitmiştir. Salih makamı başlamıştır. Kişi artık salihlerdendir. Salih makamının 1. kademesinde o kişinin günahları örtülür. 2. kademesinde başının üzerine salih nuru verilir. 3. kademesinde ilk kademe tövbe-i nasuh kademesi olduğu için günahların örtülmesi 2. kademe, salih nurunun verilmesi 3. kademe, günahların sevaba çevrilmesi 4. kademeyi oluşturuyor. Bu noktada kişi günahlarının sevaba çevrilmesi noktasında irşada ulaşır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Burası salih makamının 4. kademesi. 5. kademede ise o kişinin iradesi de Allah Teala'nın iradesine bağlanır ve o kişi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilir. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 28. basamağın 5. kademesine ulaşmışlardı. Şimdi sevgili kardeşlerim, 7 tane safhadan bahsettik. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. safha farz mıdır? Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekun. Yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Farz. Allah Teala buyuruyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve ona teslim ol. Allah Teala
Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Üzerine azap gelmeden önce. Münibine ileyhi ve eslemu, ona yönel ve ona teslim ol. Sümme la tünsırın. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca insanlara çok şeyleri farz kılmış. İşte farz kıldıklarından biri de Allah'a yönelmek. Ve bütün sahabenin Allah'a yöneldiğini görüyoruz. Evvela yönelmek farz mı diyoruz? Farz. Allah-u Teala Allah'a yönelmeyi bütün insanların üzerine farz kılmış. Diyor ki Lokman 15'te وَتَّبِ سَب۪يلَا مَنْ اِنَابَ اِلَيَّ Allah'ın yoluna tabi ol. Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde kim bana yönelirse sen de onun yoluna tabi ol diyor. Sen de aynı yola tabi ol, sen de bana yönel diyor. Zümer 4'te de üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Yani ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Yoksa sonra yardım edilmezsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilediklerini gördük. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hangi ayet-i kerime? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Sahabe için onlar diyor tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Onlara müjdeler vardır. Allah Teala'nın dizaynında Allah'a yönelmek münibine kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'ın emirlerinin gerçekleşmesi. Allah Teala diyor ki bu Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي Onlar diyor, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş sahabe? Tağuta kulmuşlar. Herkes başlangıçta tağuta kuldur. Şu bize saldıranların hepsi aslında şu anda tağuta, yani şeytana kul durumdadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse tağuta kul olmaktan kurtulamaz. Onların da kurtulması mümkün değil. Bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Evvela ne gördük? Allah'a ulaşmayı dileme farz mıdır? Gördük ki farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Sonra geçiyoruz ikinci kademeye. Mürşide ulaşmak farz mı? Gördük ki farz. Onu izah etmiştik. Peki bütün sahabe mürşitlere ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar.
kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ne diyor Allah Teala o konuda? Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor Allah Teala. Mümtehine 12'de de hanımlara el öptürmek suretiyle nasıl tabiyet vereceğini anlatıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Onları da bir adettir diyor. Onlar da tabi olsunlar diyor. Öyleyse tabiyet farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Söylemiştik Maide 35'te. Bütün sahabe tabi olmuşlar mı? Kesin. Burası 14. basamak. Peki 21. basamakta ruhların Allah'a ulaştırılması söz konusu. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Ruhu Allah'a ulaştırmak hidayet olarak vasıflandırılıyor. Ve Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Zümer 18'de. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etti. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etti mi sahabe? Fizik vücudun teslimi farz mı? Allah Teala fizik vücudun teslimini de üzerimize farz kılmış. Fizik vücutlarımızı Allah'a kul etmeyi emretmiş. Yasin 60 ve 61'de diyor ki, ey Ademoğulları, sizlere şeytana kul olmayın demedik mi diyor Allah Teala ve bana kul olun demedik mi? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Ne olmuş? Fizik vücudun Allah'a teslimi de farz, bütün sahabede teslim etmişler. Sonra nefslerin teslim edip halis olmuşlar mı? İşte Bakara suresi 139. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala, deyin ki ey sahabe, biz muhakkak ki Allah'a karşı muhlis olanlarız, halis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Bütün sahabe muhlislerden olmuşlar. Peki bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Nefslerini teslim ettikten sonra ulaşmışlar. İrşada ulaşmak farz mı? Allah Teala farz olduğunu Bakara 186'da söylüyor. Diyor ki, kullarım sana benden sorarlarsa ben de ki ben onlara yakınım. Kim bizden bir talepte bulunursa biz onun talebine, duasına icabet ederiz. Ama şartlı, onlar da bize amin oldukları takdirde icabet ederiz. Ve böylece irşada ulaşsınlar diye diyor. İrşada ulaşmak farz kılınıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor sevgili kardeşlerim. Ve de diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfür, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Geliyoruz 28. basamağın 5. kademesine. Yani irşada ulaştıktan sonraki irşat makamına tayin, irşada memur ve mezun kılınmak işlemi farz mı üzerimize? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki
O takvanın en üstüne sahip olanlar nasıl bir takva sahibi ise siz de aynı takvayla takva sahibi olun. Yani bir hakkın takvanın sahibi olun diyor. Bir hakkın takva iradenin de Allah'a teslimini gerektiriyor. Ve bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını irşat makamına tayin edildiğini görüyoruz. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabıkın evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine insanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun ister sahabe, hepsine tabi olunmuş. Böylece 28 basamağın hepsi farz ve hepsi sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Bize bu iftiraları vütanlara atan bu zavallı insanlar, bu size söylediklerimizden hiçbirisini bilmezler sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah'ın hidayetini söndürmeye çalışırlar. Onlar şu anda mücrim durumdalar. Allah Teala da diyor ki mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyâken estâin etin asrâta. Te'aleyhim gâlim magdûbi aleyhim velellâllin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Bu akşam sizlere ikinci yedi basamağı anlatmak istiyorum. Konumuza Vel-Asr suresinden girelim. 28 basamağın tamamını ihata eden Vel-Asr suresidir. İmam-ı Azam İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Azam değil İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki, Kur'an-ı Kerim kaybolmaz, yok olmaz. Farz-ı muhal olmaz ama olduğunu kabul edelim. Kur'an-ı Kerim kaybolsaydı, Vel-Asr suresi tek başına bütün bir Kur'an-ı Kerim'i ihata ederdi diyor. Bunun için sahabe ne zaman karşılarsa birbirleriyle Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu dedikten sonra mutlaka taraflardan biri diğerine Vel-Asr suresini okurdu. Öyleyse Vel-Asr suresine beraber bakalım ve 28 basamağı beraberce görelim. Vel-Asr, asra yemin olsun. Geçmekte olan zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladırlar. Onlar hüsrandadırlar. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennem. Allah Teala diyor ki kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Neyin nasıl başlıyor Vel-Asr suresi? İnsanlar mutlaka hüsrandadırlar. Hüsrandadırlar. Ama Allah Teala ondan sonra diyor ki illel lezine aminu. İlla hariç ellezine aminu. Aminu olanlar hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Yani kim ameli olmuş, sağlığa ulaşmayı dilemişse onun günahları sevaplarından fazla değildir. Tam aksine sevapları günahlarından fazla olmuştur. Bu ameli olma müessesesi ilk yedi basamağı ifade eder. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar ve genellikle yanlış yorumlara yönelirler. İkinci basamakta Allah-u Teala onları onların davranış biçimleri üzerinden imtihan eder. Yılda en az bir iki defa musibetlerle imtihan edilirler. Bu musibetlerle imtihan edilenlerden kim? Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, Allah'a ulaşacağız diye düşünenler, onların davranış biçimleri, onların seçilmesine sebebiyet verir. Öbür taraftan bu seçim bir azınlığın seçimidir. Yoksa seçilenler insanların %90'ından fazlasıdır. Seçilmeyenler Allah'ın ayetlerini inkar edenler, örtenler, yalanlayanlar, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olanlar, bu sebeple yeryüzünde fitne çıkaranlar, kalpleri hasta olanlar, kalplerinde zevk olanlar. Bu insanlar seçilmezler. Bunun dışında kalan insanlar da
dünya insanının %90'ından fazlasıdır. Hepsi seçilirler. Ama seçilenlerden az bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve Allah da onları kendisine ulaştıracaktır. Seçim olayı açık bir şekilde anlatılıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib." Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ikinci basamakta seçiliriz. Üçüncü basamakta seçilenlerden birileri Allah'a ulaşmayı diler. Dileyenler üçüncü basamağa ulaşırlar. Dilemeyenler seçilmelerine rağmen veya seçilmeyenlerdir. Onlar ikinci basamakta kalmaya mahkumdurlar. Üçüncü basamakta kim Allah'a ulaşmayı kim dilerse o üçüncü basamaktadır. Dilemeyen üçüncü basamağa çıkamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala mutlaka kalbinizdeki bu talebi bir işitecektir, iki görecektir, üç bilecektir. Ve derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Bu tecelli ömür boyunca devam edecektir. Siz Allah'ın yolundan vazgeçmedikçe. Rahim esmasıyla tecellinin başladığı nokta dördüncü basamak. Beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Gizli perdeyi alır. İrşat makamına baktığınız zaman onu herhangi bir insan olarak görmezsiniz artık. İrşat makamına baktığınız zaman irşat makamındaki kişiyi, hidayetçiyi bir mürşit olarak, hidayete erdiren olarak görürsünüz. Hidayetçi olarak görürsünüz. Hüdaye, hidayetçi. Öyleyse o zaman bunun manası gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi gözlerinizin kör olmasını sağlayan, hidayete erdirecek olan kişilere karşı kör olması lazım gelen gözlerinizin. Açıldığı anlamını taşır bu. Hicab-ı mestureyi almıştır Allah Teala gözlerinizden. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakra alınır. İrşat makamının söylediğini, hidayet makamının söylediğini işitmeye, yani manasına varmaya başlarız. Ve kalbimize indiririz ama henüz idrak edemeyiz. Ne zaman ki Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alır da yerine ihbat koyar, o zaman kalbimizde de idrak etmeye başlarız. Burası yedinci basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yedinci basamağa kadar bir, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi size ulaştı. İki, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldı Allah Teala. 3. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. 4. Kalbinizdeki ekinleti aldı. 5. Yerine ihbat koydu. Allah-u Teala'dan 5 tane ihsan aldınız. Bundan sonra Vel Asr suresinin İllellezine amenu, amenu olanlar hariç, onlar cehenneme gitmezler, onlar dalalette olanlar değildir, onlar hüsranda olanlar değillerdir sözü burada tamamlandı. Vel Asr suresi sadece 7 basamağa muhtevi değildir. 28. basamağa kadar tam 4 tane 7 basamak muhtevasını alır. Bu Allah'a ulaşma dileğinin neticesinde Allah Teala sadece bu saydığımız 5 tane ihsanla kalmaz ve devam edecektir. İşte Allah Teala'nın dizaynı illellezine aminu ve aminus salihatı diyor ve tevasav bil hak diyor ve tevasav bis sabr diyor.
İkinci yedi basamak illellezine aminudan sonra gelen illellezine aminu ve amilus salihati ve nefsi ıslah edici ameller yapanlar da hariç diyor Allah Teala. Amin olanlar yedinci basamağın sonuna kadar gelenler. Amin-i salihat yapanlar ikinci yedi basamağın sonuna ulaşıp da tabiyetlerini gerçekleştirebilenler. Nefs tezkiyesi orada başlıyor. 14. basamak. Devam ediyor. Vel Asr suresi ve tevasa bil hak ve hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye edenler 21. basamak. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ve tevasa bis sabr. Nefslerindeki bütün afetleri yok eden ve böylece sabrın da sahibi olan insanlar 28. basamağa kadar bütün basamakları kaplıyor 21. basamaktan sonra 28. basamağı da kaplıyor. Metevasa bir sabr. Öyleyse 7, 14, 21, 28 olmak üzere 4 tane 7 basamak 28 basamağın bütününü oluşturuyor. Öyleyse bu akşamki konumuz ikinci 7 basamak. Nereden başlıyor? 8. basamaktan başlıyor. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. basamaklar. Ne yapar Allah Teala? Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu." Kim Allah'a aminu olursa onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala. Onun kalbine hidayet ederim diyor. Allah Teala kim Allah'a ulaşmışsa onun kalbine hidayet koyuyor. Yehdi kalbehu onun kalbine hidayet konması veya Allah'ın oraya ulaşması istikametinde geliyor. Allah Teala hangi kalpten bahsediyor? Fizik vücudumuzun kalbinden mi? Hayır. Nefsimizin kalbinden bahsediyor. Baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin kalbinin iki tane kapısı var. Birisi nur kapısı. Yukarıya doğru dönük olması lazım ama aşağı dönük. Neden yukarıya doğru dönük olması lazım? Çünkü Allah Teala diyor ki

indirirmiş, inzal edermiş. İnzal kelimesi, nüzül kelimesi aynı kökten geliyor. İkişer ikişer indirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nurlarını indirmesi söz konusuysa, bu nurlar yukarıdan aşağı gelecek demektir. O zaman nefsimizin kalbinin kapısı, eğer aşağı dönükse, şeytana dönükse, o zaman şeytanın nefsimizin kalbine gönderdiği karanlıklar aşağıdaki zulmani kapıdan gelir. Ki o kapı zaten şeytana dönüktür. Ama bizim nur kapımız da başlangıçta şeytana dönük. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ile alaka kurabileceğiniz bütün imkanlar siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tamamen kapalıdır. Gözleriniz kördür hicab-ı mestüre sebebiyle. İrşad makamını, hidayet makamını göremezsiniz. Kulaklarınız sağırdır. Onun söylediklerini ve Allah'ın söylediklerini işitemezsiniz. Kalbinizde ekinnet vardır. İrşad makamının söylediklerini idrak edemezsiniz. Öyleyse kör, sağır ve dilsiz bir insan. Neymiş? Gözleri mi kör? Allah'a, Allah'ın gösterdiklerini görecek olan gözleri kör. İrşad makamını irşad makamı olarak kabul edecek gözleri kör. Kulakları sağır. Her şeyi anlar ama irşade müteallik olan hususları anlayamaz. Kalbi idrak mefhumundan yoksun. Yeter mi? Yetmez. Kalbinin nur kapısı Allah'a dönük değil, şeytana dönük. Yeter mi? Gene yetmez. Nefsinin fizik vücudunun göğsünden göğsü yarılarak nefsinin kalbine ulaşması lazım gelen yol açılmamış, kapalı. Bir adım daha, o şeytana dönük olan nur kapısının açıldığı kalbimiz mühürlü. Öyleyse Allah ile ilişki kurabileceğimiz bütün imkanlar kapatılmış. Bütün insanlar hayata böyle başlarlar. Kör, sağır ve dilsizler hayata başladıkları zaman Allah'la ilişki kurdukları bütün kapılar kapalıdır, kilitlidir. Hiçbirinden faydalanamazlar. Ama şeytanla ilişki kurdukları zulmani kapı o açıktır. Kalplerine devamlı olarak insanların şeytanın karanlıkları dolar. Bu minval üzere yedinci basamağa ulaştı kişi. Ne yaptı Allah Teala? Saydığımız işlemleri tamamladı. O kişiye tam 5 tane ihsanda bulundu. 6. ihsanı Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kalbimize ulaşması. Yehdi kalbehu diyor. Onun kalbine ulaşırım veya kalbine hidayet koyarım. İkisi de aynı kelimenin iki ayrı yorumu. İkincisi burada daha uygun. Çünkü bir işlev yapıyor Allah Teala. İşlev 8. basamakta. 8. basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. 9. basamakta işlevini tamamlıyor. Diyor ki onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar diyor Allah Teala. Onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalpleri Allah'a döndürülür, çevrilir diyor. Yani kalbin nur kapısı şeytana dönükken kalbin nur kapısı Allah'a çevrilir. Yukarıdan aşağı gelecek olan nurlara açık olur kapı. İşte sevgili kardeşlerim, Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu anlatıyor. Onlar ki gaybta Rahman'a, Allah'a huşu duyarlar. Allah'ı görmedikleri halde
tüyleri

diken diken olur Allah'ı anılınca. Haşiyetle ürperirler. İşte diyor Allah Teala, onlar, o insanlar, onların kalpleri Allah'a döndürülür. Sekizinci basamakta Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelecek olan nurlar kalbimizin içine girebilmek için o kapıyı kendilerine dönüp bulacaklar. Peki daha sonra ne yapıyor Allah Teala? 10. basamakta Allah Teala ne yapıyor? Hadi gelin Kur'an-ı Kerim'den bakalım ne yaptığına. Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil İslam." Allah kimi Allah'a ulaştırmayı, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar diyor Allah Teala. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi hidayete erdirmeyi, yani kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Allah Teala kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. 10. basamak. Bu yol açılmadan evvel kişi zikir yapmış olsaydı, ki yapması kuvvetli bir ihtimal, o zaman ne olurdu? Burada iki tane alternatif var. Bir, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ne olur acaba Allah'tan? Hangi nurlar gelir o kişiye? Hiçbir nur gelmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye Rahim esması tecelli etmez. Rahim esmasının tecellisi biliyorsunuz ki kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki Allah'ın ilk ihsanı. Allah'a ulaşmayı dilemiyor, o kişiye Rahim esması tesir etmez. Rahim esması o kişi üzerine hiçbir tesir oluşturmaz. Rahman esmasından faydalanır kişi, yer içer, havayı teneffüs eder, yaşaması için gerekli şartlar yaratılmıştır. O şartların içinde yaşar. Ama manevi bir tekamüle hiçbir zaman muhatap olmaz. Diyelim ki özendi, Allah'a ulaşmayı dilemedi ama zikir yaptı. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kalbine rahmet ve fazl veya rahmetle salavat asla ulaşmaz. O bekler kalbine ulaşsın diye ama ulaşmaz. Rahmetim diyor müminler üzerinedir. Ne zaman kişi mümin olur? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişiyi Allah-u Teala mümin kabul eder. Neden? Çünkü mutlaka o kişiyi 14. basamağa ulaştıracaktır. Mutlaka mürşidine ulaştıracaktır ve kalbinin içine imanı yazacaktır. Ama bunu kişi yapmayacaktır, kişi hak etmeyecektir. Kişi onu Allah'a ulaşmayı dilemekle hak etmiştir. Daha sonra hak edeceği bir olay değildir. Mürşide ulaşıp tabi olmak da, ruhunu Allah'a ulaştırmak da kendisinin yapabileceği bir olay değildir. İkisi de Allah-u Teala tarafından eda edilecektir. Öyleyse bu kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazması Allah'ın mutlaka yazacağı bir yazıdır.
onu gerçekleştirecek olan Allah olduğu için, kararın sahibi de Allah olduğu için, o kişiyi kalbine iman yazılmış gibi mümin kabul ediyor Allah-u Teala. Bir, hidayet üzere kabul ediyor. İki, kim ikinci yedi basamağa geçmişse, o kişi daha birinci yedi basamaktan itibaren hidayet üzeredir. Yani üçüncü basamaktan itibaren hidayet üzeredir. Gene üçüncü basamaktan itibaren mümindir. Allah-u Teala kalbine iman yazmadığı halde daha, o kişi bunu hak etmeyeceği için, Allah'a ulaşmayı dilemeyle hak ettiği için, mümin olmayı da, ruhunu Allah'a ulaştırmayı da, Allah'a ulaşmayı dilemekle hak ettiği için kişi, bu standart söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Demin söylediğimiz Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde ne vardı? Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, yani İslam'a açar diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Ruhunuzun Allah'a ulaştırması Allah'ın sözüdür. Kalbinize imanı yazmak Allah'ın sözüdür. Kimlere verilmiş bir sözdür bu? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Bu sebeple üçüncü basamaktan itibaren müminsiniz. Üçüncü basamaktan itibaren dalalette değilsiniz. Hidayet üzeresiniz. Ve Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize yol açmadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zikir yaptınız. Rahim esması üzerinize tesir icra etmediği için Allah'ın kadından rahmet tefaz göğsünüze gelmez. Ona layık değilsiniz. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, ondan sonra zikir yaparsınız. Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açmadan evvel, zikir yaptığınız zaman Allah'ın kadından rahmet lefaz göğsünüze gelir. Ama göğsünüzün yarılmaması, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmaması sebebiyle göğsünüzden içeri giremez, kalbinize ulaşamaz ve kalbinize kadar gelen bu nurlar tekrar Allah'ın katına geri döner. Neredesiniz şimdi? 10. basamaktasınız. Bu nurların gelmesi için ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. Ve zikir yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından gelen nurlar sadece iki tane, rahmetle faz. İki tane daha vardı, rahmetle salavat, dört edecek. Onlar gelmiyor daha. Allah'a ulaşmayı dileyen ve göğsünden kalbine nur yolu açılan kişi 10. basamakta sadece iki tane nur alabilir Allah-u Teala'dan. O gelen iki nur kişinin göğsüne gelir, Allah'ın yardığı göğsünden geçerek, o yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama bakar ki kalp mühürlü. Rahmetle fazıl bakarlar ki kalp mühürlü. Fazıllar o kalbin içine sızamazlar ve giremezler. Rahmet de giremez ama sızabilir. Ne rahmet ne fazıl kalbinize ulaşmasına rağmen kalbinizin içine giremezler. Orada geniş bir yer işgal etmek imkanının sahibi değillerdir. Fazıl sızamaz da ama rahmet nurları sızmaya başlar. Bu sızıntının başladığı yer 11. basamaktır. Zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'nın gönderdiği rahmet lefaz Allah'ın katından göğsünüze kadar geliyor, kalbinize ulaşıyor ve rahmet nurları kalbinize sızmaya başlıyor. 11. basamaktasınız. Bu sızıntının sonu ne olur? Rahmetin
kalbinize ulaşması ve sızması nefs tezkiyesinin daha evvelki safhasıdır. Kalbinize ulaşan bu nurların neyi oluşturduğuna beraberce bakalım. Huşuyu oluşturur. 11. basamakta kalbinizden içeri sızmaya başlayan rahmet sebebiyle huşu sahibi olursunuz. Ne zaman? Kalbinize sızan rahmet kalbinizde %2'yi bulduğu zaman, zaten %3'e hiçbir zaman ulaşamaz rahmet. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde küfür kelimesi var. Bütün insanların nefslerinin kalbinde başlangıç noktasında küfür kelimesi var. Bu küfür kelimesi karanlıkları, nefsinizin afetlerini, yani hevanızı, nefsinizin afetlerinin bir başka adı hevadır. Heva, heves, kötülüklere meyil olan bütün duygularınız. Heva, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, hepsi hevalarınızdır. Bu hevaların muhtevası küfür kelimesiyle karşıt manyetik kutuplardır. Küfür kelimesinin manyetik kutbuyla hevaların manyetik kutbu birbirinin tersi olduğu için, bir mıknatısla nasıl karşıt kutuplar birbirini çekerse, küfür kelimesi bütün karanlıkları kalbe geldikleri zaman kalpte tutar. Ama rahmet onunla aynı manyetik alanın sahibidir ve bu sebeple birbirlerini sadece iterler. Ve bu sebeple iman kelimesi gelen rahmet partiküllerini, rahmet nurlarını kendisine çekmez. Tam aksine iter. İttiği için de %2'den fazla rahmet birikimi hiç kimsenin kalbinde oluşamaz. Bu mümkün değildir. Bu sebeple mümkün değildir. Ve kişi nefs tezkiyesine bu noktada tam olarak başlamış sayılmaz. Çünkü nefs tezkiyesinin muhtevasında nefsinizin kalbine yazılan iman kelimesi asıldır ve o kelime henüz kalbinize yazılmamıştır. Ama şu anda nefsinizin kalbine giren bu rahmet nurları nefsinizin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi olursunuz. Başlangıçta gaybde Rahman'a duyulan huşu başlangıç huşusudur. Ama burada huşu müessesesi farklı bir görüntü arz edecektir. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu huşudan bahsediyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de zikirsizlik sebebiyle kalpleri kararan, kasiyet bağlayan insanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Zikri unutup aradan uzun zaman geçip de kalpleri kararan ve sertleşen insanlar gibi olmayın sakın diyor. Ama ifade, baştaki ifade açık. Huşu sahibi olmak zamanı daha gelmedi mi? Ne zaman gelir bu zaman? Bu zaman o kişinin nefsinin kalbinde %2 nur birikimi tamamlandığı takdirde olur. O zaman gelmiş olur. Kişinin nefsinin kalbi %2 nur birikiminin sahibidir ve kişi huşuya ulaşır. Bu huşunun muhtevasının ne olduğuna beraberce bakalım. Enam suresinin, Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde
Allah Teala bu huşu müessesesini şöyle açıklıyor. Vestainu bis sabr ve salatı innehu le kebiretun illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla istihaneyi Allah'tan isteyin. İstihane mürşidinizin kim olduğu. Hacet namazı kılacaksınız diyor. Buradaki namazdan murat hacet namazıdır. Ve Allah'tan istihaneyi böyle isteyeceksiniz diyor Allah Teala. Nasıl isteyeceğinin formülünü vermiş. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir diyor. Yani siz eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, günlerce hacet namazı kılsanız Allah Teala size mürşidinizi göstermez diyor ayetin 45 numaralı ayet. Bakara suresi 45 numaralı ayet. İllel haşiin. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri üzerine zor değildir diyor. Onlara zor değildir. Onlar için zor değildir. Ne demek bu? Daha ilk hacet namazlarında onlara mutlaka Allah-u Teala mürşitlerini gösterecektir. Peki bu huşu sahibi olanların huşu sahibi oldukları nereden belli? Nereden belli olduğuna bakalım. Allah-u Teala diyor ki o huşu sahipleri ki onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklardır. Allah'a ilka edeceklerdir. Allah'a ulaştıracaklardır. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki enne kullanmış Allah Teala. Muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına. Yetmez. Ve gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhları ölümden sonra tekrar Allah'a rücu edecektir. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek demek. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi önemli bir ayet. Hangi açıdan önemli bir ayet? Şu açıdan önemli bir ayet. İnsan ruhunun Allah'a iki defa ulaşacağının kesin belgesi bu ayet. Birincisi ne zaman? Bu ikinci yedi basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. 14. basamak turrası. 21. basamakta Allah'a ulaşır. Birinci ulaşma. Ve ruh Allah'ta iken ölürsünüz. O zaman ruhunuzu Allah Teala geri gönderir öldükten sonra başınızın üzerine ve ölüm melekleri ruhunuzu alıp Allah'a tekrar geri götürürler. Bunun adı rücudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ikinci yedi basamaktaki kişi huşu sahibi olur. 12. basamakta. Kalbinde %2 nur birikimi oluşmuştur ve kişi bir inancın sahibidir. Şimdi huşu sahibi olan kişinin inanç sistemine beraber bakalım. Neye inanıyor bu kişi? 1. Allah'a inanıyor. 2. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor. 3. Bu kişi bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. 4. Allah'ın sözü olduğunu biliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. İşte ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına, geriye döneceğine, Rabbine ulaşacağına, ölmeden evvel Allah'a mülaki olacağına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanan bir insan var. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanmasının arkasında ne var? Allah'ın sözü var. Allah diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben de onu kendime ulaştırmayı dilerim. Ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi.
Men yercullâhe fe inne ecelallâhi le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, fe men kânû yercû likâallâhe. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, fe inne ecelallâhi le'at. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Allah mı ulaştırır? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Ulaştıranın kişi olmadığı, Allah olduğu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde kesinlik kazanıyor. Öyleyse 12. basamakta huşu sahibi olursunuz. Şimdi beraber bakalım Fatiha suresinde ne vardı? Ne diyorduk biz Allah-u Teala'ya? İyyâke nâbüdü. Yalnız sana kul oluruz. Ruhumuzu da, bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi sana kul kılarız. Ve İyyâke nestaîn. İstihaneyi sadece senden dileriz. Öyleyse Allah'tan başkasından istihane istenmez. İstihane hacet namazı kılınarak bulunur. İşte istihanenin niçin istendiği, İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Niçin? İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bize istihaneyi ver ki yalnız senden istediğimiz, yalnız senin söyleyeceğin mürşidimizin kim olduğunu bize söyle ki biz ona ulaşalım da ruhumuz sana doğru yola çıksın ve sana ulaşsın. Bizi ihtinas sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime hidayet et, ulaştır. Sıratel lezine en'amte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. İşte Allah'tan istihane, yalnız Allah'tan istihane isteğimiz kesindir. Sadece Allah'tan isteyebiliriz. Ve Allah-u Teala bunu üzerimize farz kılmış. İstihaneyi Allah'tan istememizi üzerimize farz kılmış. Mesela uyunu biz sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin diyor. Bu üzerinize farzdır diyor Allah Teala. Yetmez. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Ya eyyüellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, siz diyor Allah Teala Allah'a ulaşmaya vesile olanı, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. İşte gene bir farz. Hem burada isteyin diyor, hem de nasıl isteneceğini gösteren Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde bir defa daha farz kılıyor Allah Teala istihane istemeyi. Estaînu ve isteyin. İstihaneyi isteyin diyor Allah Teala. Namazla, hacet namazıyla ve sabırla. Ola ki siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz, Allah'tan istediniz, göstermez. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz güne kadar göremezsiniz. Ve dileyen kişinin de huşu sahibi olması halinde göstereceğini söylüyor. Ne oldu şimdi burada? Kişi huşu sahibi oldu. Kesin olarak biliyor ki ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak. Neden? Allah'ın sözü var. O Allah'a ulaşmayı diledi. Öyleyse Allah Teala mutlaka ulaştıracak. Hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre, hem de Allah Teala'nın ulaştırması Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesine göre ve kişi hacet namazını kılıyor. Kılarsa ne olur? Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Bakara suresinin 45-46. ayetleri bunu garanti ediyor.
Allah kişi Allah'ın farz emrini yerine getirdi. Allah'a ulaşmayı diledi. Gene farz emrini yerine getirdi. Mürşidini sordu Allah'tan. Neden insanlar kendileri seçmek imkanının sahibi değiller? Çünkü Allah Teala diyor ki Alallahu kastis sebebiyle. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının dergâhına ulaşan yollar var. O yolların tayin edeni Allah'tır diyor. Sebillerin tayini sadece Allah'ın üzerine, sebillerin kasti, sebillerin tayin edilmesi, mürşitlerin seçilmesi asıl ifadesiyle sadece Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve Allah vazifesini mutlaka yapar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mürşidini gösterir. 13. basamaktasınız. Ne yaptınız siz? Allah'a ulaşmayı dilediniz, bir adım attınız Allah'a doğru. Peki Allah'ın formülü neydi? 1'e 10. Size 10 tane ihsan verdi. Ve mürşidinizi gösterdi. Şimdi ikinci adım atacaksınız, mürşidinize ulaşacaksınız ve tabi olacaksınız. Ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Ne olur? Geçen sefer Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için size 10 tane ihsan veren Allah Teala şimdi de 10 tane nimet verecek. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Kimlerin? Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve o ruhla onlar yed edilirler, desteklenirler. Yani gelen ruh başlarının üzerinde önden arkaya doğru uzanarak yerleşir. O aynı zamanda bir nurdur. Çünkü başının üzerinde gelen ruhun salah nuru vardır. Birinci olay, o kişinin üzerine Allah'ın o nurla devrin imamını göndermesi ifade ediliyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde de aynı şey ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların ne zaman layık oluyorsunuz? Allah mürşidinizi gösterdiği zaman layık oluyorsunuz. Layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir diyor. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma günün geldi, yevmit talakın geldi, bu vücudu terk et demek için, emri tebliğ etmek için diyor. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu geldi, yerleşti. Sonra ne olur? Allah-u Teala kalbinizin mührünün kapısını açar. İkinci nimet. Kalbiniz mühürlüydü. Mühür burada açıldı. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesi yazılı olarak doğarlar. Sonra Allah Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Bu iman kelimesi bir manyetik alanı ihtiva eder. Bir mıknatısın bir ucu gibi. Mesela Kuzey Kutbu gibi. Fazılları kendine çekecek olan bir etkisi söz konusudur. Fazıllar da eğer İman kelimesi Kuzey Kutbu ise ense, fazıllar da es, Güney Kutbu. İki kutup birbirini çekeceği için zikir yaptığımızda gelen faziletler nefsimizin kalbindeki iman kelimesi tarafından çekilip kalbe yapıştırılır. Ve oradan ayrılmazlar bir daha. İşte 4 tane nimet oldu. Allah'ın 5. nimeti bütün günahlarınızı sevaba çevirmektir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre ne yaptı Allah Teala? Başınızdan devrin imamını gönderdi ve kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. 4 nimet oldu. 5. nimeti bütün günahlarınızı sevaba çevirmek, bütün seyyiatinizi hasenata çevirmek. Furkan 69'da cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor Allah Teala. Onların cezalarının arttırılacağından bahsediyor.
Ama 70'te diyor ki, ama kim tövbe ederse, mürşidinde tövbeyi yapar da mümin olursa ve böylece nefs tezkiyesine başlarsa, onların Allah günahlarını sevaba çevirir diyor. Aminü salat yapan bu insanların günahlarını sevaba çevirir diyor. Allah'ın 5. nimeti. 6. nimeti, Allah-u Teala ruhunuza mürşidinin, devrin imamının ruhunu göndererek vücudu terk etmesi emrini veriyor. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'ın 7. nimeti, nefsiniz nefs tezkiyesine başlıyor. Yani zikir yapıyorsunuz Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nereye geliyor? Göğsünüze geliyor, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ve kalbinizin mührünün üzerine rahmetle faz, rahmetle salavat, 4 grup enerji baskı yaparak mührü zülmani kapıya kadar itiyorlar. Nefsinizin kalbi, kalbinin zulmet kapısı, karanlıklar kapısı mühürleniyor. Kilitli. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbini tamamen kaplıyor. Bütün karanlıklarda onlar kaplayacağı için kapı dışarı ediliyor. İman kelimesinin çekim gücü fazılları etrafında toplamaya başlıyor. Nefs tezkiyesi başlıyor. Yani fazilet birikimi nefsinizin kalbinde başlıyor. Bu fazilet birikiminin yüzdesi ne kadarsa fizik vücudunuz da o kadar şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Nefsinizin tezkiyeye başlaması, ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması ve fizik vücudunuzun Allah'a kul olmaya başlaması, 3 olay aynı statüde gerçekleşir. Nefsiniz tezkiyeye başlayınca %1, %2 derken %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki afetlerde %7 azalma olmuştur. Fizik vücudunuz şeytanın tesir alanından %7 kurtulmuştur. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Başka bir tesir alanı mevcut değildir. Tesir alanı sadece nefsinizin afetlerinedir. Öyleyse nefsinizin afetlerinden %7'si azaldıysa artık şeytan size %7 tesir edemeyecektir. Fizik vücudunuz bu sebeple şeytana kul olmaktan %7 kurtulmuştur. Nefsiniz %7 temizlendiği gün ruhunuz da zemin kattan 1. kata kadar yükselme imkanının sahibi olur. İşte böylece ruhunuzun hidayeti başlar, nefsinizin hidayeti başlar ve fizik vücudunuzun hidayeti başlar. Fizik vücudunuz Allah'a verdiği ahdi, nefsiniz Allah'a verdiği yemini, ruhunuz da Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmek üzere harekete geçerler. Ve bir olay daha cereyan eder. İradeniz de onları kuvvet kullanarak doğruya davet ettiği afetlerde %7 azalma olduğu için %7 daha güçlenmiştir. Ve teslimi için ilk adımı atmıştır Allah'a teslimi için. Nefsin bütün afetleri yok olduğu zaman iradenin de size bir gereği kalmayacak. Onu Allah'a teslim edeceksiniz. Böylece ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimleri birer birer sahnelenir. 6, 7, 8, 9. Allah'ın nimeti. Ya 10. nimet ne? 10. nimette Allah'ın size 1'e 10 vermesi söz konusu. 10 tane nimet verdi. Size o güne kadar Allah Teala 1'e 10 veriyordu. Şimdi bu 1'e 10'u da 10 katına çıkarıyor. 1'e 100 yapıyor. Nimetin başlangıç noktası budur. Ne zaman Allah'ın size verdiği dereceler bir derecenize karşılık 100 dereceyi oluşturmaya başlamışsa artık nimete ulaştınız. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde
Allah bundan bahsediyor. Diyor ki kim Allah'ın yolundaysa, yani ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmışsa ve o kişi infak ediyorsa, Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavatı fizik vücudun göğsünden girerek nefsin kalbine veriyorsa, fizik vücut nefsi infak ediyorsa, biz onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririz diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın 10 tane nimeti ikinci 7 basamağın sonuncusu olan 14. basamakta tecelli eder. Ruh da, veç de, nefs de, irade de teslimler için hepsi harekete geçmişlerdir. Ve böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ikinci 7 basamağın sonuna ulaşmış bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah bitiriyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İbrahim Suresinin 47. ayet-i kerimesi. Rahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fela tahse bennallâhe muhlife va'dihi rusuleh innallâhe azizün züntikam. Ve kelimelerin yapısına ulaşıyoruz. Allah Teala buyuruyor ve öyleyse la tahsebenne Allah'a, Allah'ı sakın sanma, zannetme. Muhlife, muhalefet eden, vaadini yerine getirmeyen

muhalefet edenden ziyade sözünde hilaf bulunan. Vaadini yerine getirmeyen, vadihi, vadi.

Resulehu, onun Resulleri, İnnallâhe, muhakkak Allah, azizün, azizdir, yücedir, züntikamin, zu intikamin, intikam sahibi. Allah Teala buyuruyor. Fela tahseben nallâhe. Öyleyse Allah'ı sakın sanma. Muhlife vaadihi rusuluhu. Resullerine karşı vaadini yerine getirmeyen sanma sakın. Üçüncü suali, üçüncü cümlecik. İnnallâhe azîzün züntikâmin. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. Fela tahsebennallâhe, öyleyse Allah'ı sakın sanma. Muhlife vaadihi resuluhu, resullerine karşı vaadini yerine getirmeyen. İnnallâhe azizün züntikâmın. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. Bu üç cümleciyi cümleler haline getirdiğimiz zaman, öyleyse Allah'ı sakın, Resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah'ın sözünü yerine getirmemesi olmaz. Allah söz vermişse, bunun manası Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile Resulleri arasında direkt bir kalp hattı vardır. Allah Resullerinin kalplerini kullanarak Resullerle konuşur. Hangi sözü verdiyse yerine getirmemesi mümkün değildir. Allah'ın Resulleri güçlüklerle mutlaka karşılaşmışlardır. Ama Allah her seferinde o güçlükleri tesirsiz kılmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın ki o Allah verdiği sözü mutlak olarak yerine getirendir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir grup Mekke kafirine, belki aynı zamanda Mekke'deki puta tapanlardan bir kısmı, onlar eşraf diye, yani halkın arasında itibarı olan zenginler eğer İslam'ın arasına girerse faydalı olur ümidiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara telkinde bulunuyor. Gelin tabi olun. Sizi irşat yollarına ulaştırayım, Allah'a ulaştırayım diye. Onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alay ediyorlar. Diyorlar ki en çok konuşan birisi, şu ayı görüyor musun diyor, gökteki ayı. Evet görüyorum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O ayı diyorlar diyor o kişi, eğer ikiye ayırabilirsen, fekhedebilirsen ayı, o zaman biz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben ayı fekhedemem. Ayı ikiye ayırmam söz konusu değildir. Ben de sizin gibi bir insanım. Ama Allah'a dua ederim, Allah'tan talepte bulunurum. Eğer Allah Teala bana söz verirse ki ayı ikiye ayıracaktır, mutlaka ayırır, ayı fekheder. Ama Allah ayı fekhettiği takdirde o zaman bana tabi olacak mısınız? Oradakilerin hepsi birden diyorlar ki evet, o zaman mutlaka biz sana tabi oluruz. Ve ayrılıyorlar oradan. Sonra Allah Teala ayı fekhetmek konusunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a evet diyor, biz ayı fekhedeceğiz. Ve ay fekhediliyor. Allah Teala ortadan ikiye ayırıyor ayı. Müşrikler de görüyorlar, o kafirler de görüyorlar ki ay fekhedilmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara diyor ki işte diyor Allah verdiği sözü gerçekleştirdi ve ayı sizin istediğiniz gibi fekhetti. Şimdi sıra sizde diyor. Hadi bakalım siz de bana verdiğiniz sözü tutun. Siz de sözünüze sadık olun. Sizin de sözünüzde
ulf olmasın diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ve o taraftan cevap geliyor. Bu muhakkak ki apaçık bir sihirdir, büyüdür. Allah'ın Resulleri Allah'tan bir mucize isterlerse Allah onu yerine getirir veya getirmez. Bu Allah'ın vereceği bir karardır. Ama her devirde ne zaman Allah'ın Resulü Allah'ın bir mucizesine sebebiyet verse, Allah'tan o mucizeyi talep etse de Allah Teala onu yerine getirse, bütün devirlerdeki insanlar hep aynı şeyi söylemişlerdir. Bu muhakkak ki apaçık bir sihirdir. Bu muhakkak ki apaçık bir büyüdür diyorlar. Sihir, Arapça adı, büyü, Türkçe adı. Oysa ki Allah Teala söz vermiş ve yerine getirmiş. Ama o kişiler diyorlar ki hayır, bu muhakkak ki apaçık bir sihirdir. Bütün devirlerde Allah'ın dostları eğer Allah'tan talepte bulunmuşlarsa, Allah'ın Resulleri Allah-u Teala da talebi kabul buyurmuşsa mutlaka yerine getirir. Allah da karar verebilir, sözünde huf olmaz. Allah-u Teala bir kavmi Resullerine düşmanlık ediyorlar diye yok etmek kararını verirse, ondan sonra artık Resul Allah-u Teala'dan o kavmi için af dilese bile Allah-u Teala sözünü mutlaka yerine getirir. Ad kavmi için, Semud kavmi için, Lut kavmi için hep bu tarzda cezalandırılmalar olmuştur. Ve Allah-u Teala bu sefer de cezalandırma konusunda söz vermiştir ama mutlaka sözünü gerçekleştirmiştir. Allah'ın sözü asıldır. Kimse Allah'ın sözünü, verdiği sözü değiştirmesine sebebiyet veremez. Allah söz verdiği zaman mutlaka onu yerine getirir. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ve İbrahim Suresi'nin 48. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme tubeddelul ardu gayrel ardi ves semavatu. Ve berezu lillahil vahidil kahhar. Kelimelere geliyoruz. Yevme, o gün, tübeddelü, değiştirilir. Bir halden, şekilden, bir başka hale, şekle döndürülür.

El kahari kahhar olan kahretmeye gücü yeten. Yevme tübeddelu. O gün tebdil edilir, döndürülür, değiştirilir.

cümleciklere geçtik. Yevme tubeddelu. O gün döndürülür. Değiştirilir. El ardu gayrel ardı. Yeryüzü başka bir hale, kendisinden gayrı bir hale döndürülür. Ve semavatü ve semalar da döndürülür, değiştirilir. Ve berezu ve ortaya çıkmış olurlar.

Lillahil vahidil kahhare, vahid bir tek ve kahhar olan Allah için.

Ve bariz onlar ortaya çıkmış olurlar. Bariz olurlar diyor Allah Teala. Ortaya çıkarmak, görünmek. Göstermek. Lillahi Allah için. Lillahil vahidil kahhari. Lillahi Allah için el vahidi el kahhari. Vahid olan, tek olan ve kahhar olan, kahredici olan Allah için bariz olurlar. Ortaya çıkarlar. Ortaya çıkmış olurlar.

cümlecikleri cümleler haline getirelim. O gün arz, yani yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, yani döndürülmüş olur. Ve onlar vahid, yani bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar.

Allah-u Teala bütün insanlar Allah'ın huzuruna o gün mutlaka ulaşacaklardır. Biliyorsunuz kıyamet günü zaman önce duracak. Sonra geriye dönecek zaman. Geriye döndüğünde de Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde zaman geriye döndüğünde bütün insanların yaşadığı devirlere zaman ulaşacaktır. Zaman o ana geri döndüğünde insanlar o andaki yaşamakta olan insanların hepsi yaşıyor olacaklar. Ve mezarlarından canlanıp yükselerek indiği ilahiden evvel mahşer meydanında toplanacaklardır. Kıyamet günü yaşamakta olanlar da o anda orada ölmüşlerdir. Ondan evvel ölmüş olanların da hepsi zaten ölmüştür. Bu birinci ölümdür. Sonra zaman geriye doğru dönerken o zamanlarda bütün kainatta yaşayan insanlar canlanacaklar ve mahşer meydanında toplanacaklardır. Mahşer meydanında toplandıkları zaman Allah Teala sura ikinci defa üfürttürecek ve bütün insanlar ikinci defa öleceklerdir. Orada mahşer meydanında. Sonra tekrar canlandırılacaklardır.

her biri aynı yaşta ve cennet veya cehennem hayatını yaşayacak üniyette bir iç organlar sistemiyle ve enerji beden olarak yaşlanmayan, değişmeyen bir beden olarak bütün insanlar yeniden hayata geri döndürüleceklerdir, yani diriltileceklerdir. Yetmez, bütün nefsler berzah alemlerinden gelecek, o fizik vücutların içine gireceklerdir. Ve cennet hayatını da cehennem hayatını da beraber yaşayacaklardır. İşte Allah Teala semaların ve yerin başka bir hüviyete dönüştüğünü söylüyor ve onların da bütün insanların da Allah'ın huzuruna çıkmış olacağını. Ve 49. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve terel mücrimine yevme izin mukarrenin mukarrenine fiil asfadi ve tere ve sen görürsün. El mücrimine mücrimler, suçlular, yevme izin günü mukarrerine birbirine bağlanmış olanlar. Fi içinde el asfadi bukağı, kelepçeler, zincir. El safedu kelepçe. Asbapta sefedunun çoğulu oluyor. Veya zincir, insanları birbirine bağlayan bir zincir. Çünkü kelepçeler insanları birbirine bağlamaz. Kelepçe iki eli birbirine bağlar. Ama zincir bütün insanları birbirine bağlar. Cümlecikler ve terel ve tere el mücrimine ve mücrimleri görürsün. Yevmeizin izin günü, kıyamet günü. Burada izin gününü Allah Teala kıyamet günü diyor. Ama Kur'an'ın birçok yerinde izin günü mürşide tabi olunan gün olarak da değerlendiriliyor. Mukarrenine fil asfadi kelepçelenmiş, birbirine bağlanmış, birbirine zincirlerle bağlanmış. Bu cümleleri birleştirdiğimiz zaman ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Ve artık cehenneme girmiş insanlar orada cehennemde birbirlerine bağlanmışlar, zincirlerle birbirine bağlanmışlar, kelepçelenmişler. Bu kimseler kim? Mücrim. Cürüm, suç demek Arapça. Mücrim de cürmü işleyen, suçu işleyen. O gün ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Kıyametten bir görüntü.
cehennemin içindeki insanların durumu, kelepçelerle bağlılar, sımsıkı bağlanmış durumdalar.

Niçin bağlanıyorlar? Kaçamamaları için. Aslında zaten kaçmaları mümkün değil. Ama azabı gördükleri zaman, yaşamaya başladıkları zaman ateş onları sarıp da etlerini yaktığı, yakarak bitirdiği zaman o süre içinde onlara hep acı duyacaklardır. Acıyı duyunca kaçmak isteyeceklerdir ama kaçamayacaklardır. İşte kaçmayı önleyen şey onların zincirlerle birbirine bağlanmasıdır, kelepçelenmeleridir. Ve İbrahim suresinin 50. ayeti kelimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Sera biluhum min katranin ve tavşa vücuhehum nar. Serabiluhum, onların serabilleri, onların serabili gömlekleri, min katranin, katrandan, ve taşa, ve kaplamıştır, sarmıştır, vücuhehum, onların yüzleri, ennârı, ateş. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Serabiluhum min katranin, onların gömlekleri katrandandır. Ve taşa vücuhehumun narı, ve onların yüzlerini, onların yüzlerini ateş sarar. Yani kızgın ateşte yanmak, yüzlerinin ateşte yanması söz konusudur.

Öyleyse gömleklerin katrandan olduğu, insanların yüzlerini ateş sardığı bir cehennem söz konusu. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala cehennemden birçok manzara veriyor. Ateşe yaslanırlar diyor. Ateşte erinler içindedirler diyor. Ateşte bütün vücutları yanar, erir ve ölmek isterler, ölemezler diyor. Yanıp eriyen vücutlarına yeniden et giydiririz diyor. Yeniden yanarlar diyor. Ve sevgili kardeşlerim, bütün bunlar şu dünya hayatını yaşarken onların akılsızlıklarından kaynaklanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dileseler cehenneme girmeyecekler, mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Mutlaka yaşarlarsa, 5-6 aylık bir hayat vermişse Allah Teala onlara, mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaklar. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaklar. Dünyada da o süreç içinde yaşarken dünya hayatının da yarısını mutlulukla geçirecekler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Kur'an'ı bilmeyen zavallılar, onların hepsi ne yazık ki cehenneme gireceklerdir. Bu olayı yaşayacaklardır. Katrandan elbiseler giyecek ve yüzlerini ateş saracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Ve insanların bazısını bu tarzda cezalandırıyor. Kim bu insanlar? Bu insanlar bir tek cümleyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi. Yüzlerce grup suç işleyenler var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin cennete gitmesi mümkün değil. Öyleyse hepsini ortak paranteze alabiliriz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, bunlar mücrimler olarak vasıflandırılıyor. Birinci suçları bu, Allah'a ulaşmayı dilememek. Ondan sonra her biri diğer suçlarının durumuna göre, derecesine göre birinci kat cehennemde azap edilirler. Ya da eğer cehennemde en alttan en üste doğru dereceleniyorsa, o zaman yedinci kat cehenneme girerler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilememişler ama Allah'ın emirlerini, eremlerini yerine getirmişler. Onlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için en üstteki cennetlere gireceklerdir. Sonra da derece derece insanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, sonra bu ayetleri gizleyenler, sonra bunları yaptıktan başka Allah'ın Resulleriyle alay edenler, başka insanlara zararı dokunanlar, onları öldürenler, en alt kata da şeytanla işbirliği yaparak başka insanları büyüyle, hüddamla aylarca, yıllarca rahatsız edenler. Bu insanların her birisi ayrı bir cehenneme girecektir. Ama en alt cehenneme girecek olanlar, bu büyüyle, hüddamla insanlara işkence edenler, onları azaplandıranlardır. İşte sevgili öğrenciler,
izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız ki Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cehennemden sadece bu sebeple bile kurtuldunuz. Ama onunla kalmadınız, tabi oldunuz. Onunla kalmadınız, ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Bundan sonra kiminiz beka kademesinde, kiminiz züht makamında, aranızda fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olanlar da var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler mücrimler değilsiniz. Sizler kurtuluşa ulaşanlarsınız. Necata ulaşanlarsınız. Felaha ulaşanlarsınız. Allah razı olsun. İbrahim suresinin 51. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Li yecziyallahu kulle nefsin ma kesebet. İnnallâhe seri'ul hisâb. Ne diyor Allah Teala? Kelimelere bakalım. Li yecziyallahu, Allah'ın karşılığını, ceza veya mükafat. Li yecziyallahu, Allah'ın karşılığını, ceza veya mükafatı vermesi içindir. Kulle, hepsi, bütün, tamamı, bütünü, tamamı. Nefsin, nefs. Ma, kesebet, kazandığı şeyler. İnnallâhe, muhakkak ki Allah, seri'ül hisab, hesabı çabuk görendir. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Li yecziyallahu, Allah'ın karşılığını, ceza veya

Rica Faat. Allah'ın karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Kulle nefsin, bütün nefsler. Ma kesebet, kazandığı şey. Kazandığı, iktisap ettiği.

İktisap ettiğin şey. İnnallâhe seri'ül hisabi. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bu Allah'ın, şimdi cümlecikleri cümleler haline getirelim. Bu Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını, ceza veya mükafat vermesi içindir. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o gün kıyamet günü mahkeme-i kübrada olacaksınız. Ne hakim, ne savcı, ne şahitler bir mahkeme hüviyetinde olmayacaktır. Kendi hayat filminizi göreceksiniz. Mahkeme-i kübra odur. Doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen zaman süresi içerisinde ne yaptınız? Yaptığınız her şey, her saniyesi pozitif veya negatif derecelerle dolu olarak oradadır. Ne yaptıysanız, yaptığınız her şey oradadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, başka birinin hayat filmini değil, kendi hayat filminizi seyrediyorsunuz. Elinizde mizan var. Dünya ve kainattaki bütün suçların da, bütün güzelliklerin de, yani bütün derecat kaybettirecek olayların da, bütün derecat kazandıracak olayların da var olduğu, muhtevasında yer aldığı bir mizan gösterime girecektir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hem düşüncelerinizin hem efalinizin, yani fiillerinizin, davranışlarınızın orada göründüğünü göreceksiniz. İki film birden göreceksiniz. Birinde düşünceleriniz var. Ne düşündüğünü düşünmüşsünüz. İkincisinde fiiliniz var, ne yapmışsınız. Böylece mizan, vücuda getirdiğiniz bütün olaylardaki taammüt miktarını tasarlayarak işleme miktarını kasıtlı olarak tahakkuk ettirdiğiniz hataları, günahları, gene kasıtlı olarak vücuda getirdiğiniz bütün güzel davranışları mizan gösterecektir. %100 taammüdün hakkını vererek. Ve böylece hayatınız boyunca göreceksiniz ki en ufak bir yanlışlık yapılmamış. Çünkü elinizdeki mizanın hayat filminiz boyunca gösterdiği bütün rakamların orada hayat filminizde de aynı olduğunu göreceksiniz. Allah'ın adaletini size mutlak olarak ulaştığını, size kıl kadar haksızlık yapılmadığını göreceksiniz. Hurma çekirdeğinin içindeki lif kadar bile size Allah'ın zulmetmediğini göreceksiniz. Size zulmedilmediğini göreceksiniz. Ve hayat filmimizin başında kiramen katibin meleklerinizi göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda hayat filminizin gösterdiği rakamların bir tarafı çok olacaktır. Kaybettiğiniz dereceler tarafı çok olacaktır veya kazandığınız dereceler tarafı çok olacaktır. Hangi taraf çoksa onun neticesini alacaksınız. Eğer kazandığınız dereceler çoksa bunun mükafatı Allah'ın cennetine girmenizdir.
orada ebediyen kalmanızdır. Eğer kaybettiğiniz dereceler çoksa, bunun cezası cehenneme girmenizdir. Orada ebediyen kalmanızdır. Bir savcı, bir hakim ve suçludur, suçsuzdur diyen, o tarzda suçluluk ve suçsuzluk şahitleri mevcut değil. Ama şahitler mevcut. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş misiniz? Gerçekten mürşidinize ulaşıp tabi olmuş musunuz? Gerçekten Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, bütün peygamberlerin dininin gerektirdiklerini yapmış mısınız? Yoksa yapmamış mısınız? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah Teala bu ayette bir de Allah hesabı çabuk görendir buyuruyor. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Kim bir herhangi bir fiili işlerse, ister pozitif bir fiil olsun, mesela Allah'ın bir namazını kılsın, o kişinin hesabına her saniye değerler yazılır. Namaz kılıyorsanız, hayatınızın her saniyesine pozitif dereceler yazılır, zahit dereceler yazılır. Zikir yapıyorsanız gene aynı şey olur, zahit dereceler yazılır. Başka birine bir kötülük yapıyorsanız, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, bu sefer de hayatınızın bu işlemleri yaparken her saniyesine negatif dereceler, nakıs dereceler yazılır. Ve rakamlar kümülatif olarak devamlı toplanır. Ama hangi fiili işlediyseniz, o fiilin karşılığı olan derecat hesabınıza yapılmış ve hesap kapatılmıştır. Fiile karşı kaybedilen derecat, negatif fiile karşı, yani seyyiate karşı nakıs derecat, kaybedilen derecat. Ama buna karşılık eğer işlediğiniz bir salihat ise veya hasenat ise her ikisinde de derecat kazanmanız söz konusundur. Kazandığınız dereceler zâid derecattır. Öyleyse hangi fiili işlerseniz işleyin, işlediğiniz anda hesabınız kapanmıştır. Allah hesabı görmüştür. Fiile karşı derecat. Ama ya olayda başkası da varsa, gene aynı şey olmuştu. Birisi başka birine zarar veriyorsa, zarar veren verdiği zarar kadar derecat kaybedecektir. Onun hayat filmine nakıs derecat yazılacaktır. Fiili yaptığı kişinin, zarar verdiği kişinin de hayat filmine zâid dereceler, pozitif dereceler yazılacaktır. Artı dereceler yazılacaktır. Kendisine yapılan kötülük kadar. Böylece zulüm yapanın amel defteri sıfırlanır. Fiiliyatıyla derecatı arasında bir sıfırlanma söz konusudur. Ve zarar verdiği kişinin de amel defteri sıfırlanır. Gördüğü eza ile kazandığı derecat birbirinin tam eşididir. İki defter de tamamlanmıştır. Ama ya o kişi intikam almayı istiyorsa, intikam aldığı zaman bu sefer o kendisine evvelce zulüm yapılmış olan kişi aynı derecatı kaybedecektir. Aynı miktarda bir intikam almışsa, baştan suçu işleyen de kendisine zulmedildiği için bu sefer aynı derecatı kazanacaktır. Burada fiiller de sıfırlanmıştır, dereceler de sıfırlanmıştır. Zalim kötülüğü yapan bir miktar derecat kaybetmiştir, aynı miktarda derecatı kazanmıştır, dereceler sıfırlanmıştır. Başka birine bir zarar vermiştir, aynı miktardaki zarar ona da verilmiştir. Aynı fiille fiiller de birbirine eşitlenmiştir. Zalimin amel defteri böyle, mazlumun da amel defteri aynı. Kendisine bir zulüm yapılmıştır. O zulme karşı o da karşı tarafa zulmetmiştir. Fiiller birbirini götürmüştür, sıfırlamıştır. Kendisine zulüm yapıldığı zaman derecat kazanmıştır. Ama intikam aldığı zaman kazandığı derece aynen karşı tarafa verilmiştir. Dereceler de sıfırlanmıştır. Öyleyse Allah-u Teala hesabı çabuk görür, anında görür. Ve İbrahim suresinin son ayetine ulaştık sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala buyuruyor: Haza belagun linnasi ve li yunzuri yunzeru bihi ve li ya lemu ennema huve ilahun vahidun velli yezzek kere ulul elva. Haza bu belagun
bir bildiridir, duyurudur, tebliğdir. Li ennâsi, insanlar için, ve li yunzeru, ve uyarılsınlar diye, bihi, onunla, ve li yâlemu, ve bilsinler diye, ennema, sadece, yalnız, ancak, hüve o, ilahün, bir ilahtır, vahidün, tek, tek ilahtır, bir ilahtır. Ve li yezekkere, ve tezekkür etsinler diye, ulul elbab, sırların sahipleri, cümlecikler. Hâzâ belâgun linnâsi, işte bu Kur'an-ı Kerim insanlara bir açıklamadır. Ve lî yunzeru bihi, onunla uyarılmaları için. Ve lî ya'lemû ennemâ hüve ilâhün vâhidun, ve onun tek ilah olduğunu bilmeleri için. Ve lî yezekkere ulul elbâbe, ve ulul elbâbın sırların sahiplerinin zikretmesi için.

sahiplerinin tezekkür etmesi içindir. Cümlecikleri cümle haline getirelim. Bu Kur'an, Kur'an-ı Kerim, onunla uyarılmaları ve onun Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve ulul elbabın sırlarının sahiplerinin tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır. Sevgili öğrenciler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın tek ilah olduğunun bilinmesi için ve insanların onunla uyarılması için ve ulul elbabın tezekkür etmesi için etraflıca düşünüp Allah'ın da bildirisiyle sırlara ehil olması için bir tebliğdir, açıklamadır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim dersimiz, tefsir dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bu ayetle inşallah İbrahim suresini de tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Kur'an-ı Kerim boyunca ilerliyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salala Muhammed. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve medeni. Yâke na'udu ve yâke nestağîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde gene bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi yaratma maksadına baktığımız zaman bir tek sonuç görüyoruz. Bu sonucun adı mutluluk. Yani hepiniz dünyada verilen bu gezegende mutlu olmak için hayata getirildiniz. Allah-u Teala hepinizin istisnasız olarak hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu maksada matuf olarak yaratıldınız. Allah'ın hedefi hepinizi mutlu kılmak. Sizi yaratan Allah Teala sizi hanif fıtratıyla yarattı. Yani mutlu olmaya ehil bir yaratılış. Fıtratınız, yaratılışınız mutlu olmaya yönelik bir yaratılış. Mutluluğa dönük bir fıtratla yaratıldınız. Yapı ile, tabiatla yaratıldınız. Tabiatınız mutlu olabilme hassasını içeriyor. Ve her şeyiniz ona göre, o mutluluğa göre dizayn edilmiş. Hem fizik vücudunuzun yapısı, hem nefsinizin yapısı, hem ruhunuzun yapısı. Ve Allah-u Teala kainata bir tek din vaz etmiş. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Adem aleyhisselam ilk insan ve ilk peygamber. Ondan itibaren Allah'ın dünya üzerinde vazifelendirdiği bütün peygamberleri, yani nebileri ve bütün resulleri hep insanlara bizim sizlere anlatmış olduğumuz mutluluğu anlatmakla ömür geçirdiler. Hepsi mutluluğun tabana yayılması istikametinde gayret gösterdiler. Sevgili kardeşlerim, bu cümleden olarak Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde resul beaz ederiz. Ve bütün kavimlerdeki bu resulleri ard arda göndeririz. Ard arda vazifeli kılarız. Yani hiçbir kavim o kavmin var olduğu noktadan yaşadığı bütün zaman parçalarının sona erdiği güne kadar hiçbir resulsüz devre geçirmemiştir. O kavmin diliyle konuşan bir resul mutlaka onların arasında mevcut. Niçin mevcut? Onlara mutluluğu anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, unutulmasın ki hepimiz netice itibariyle sadece mahlukuz. Birer yaratıkız. Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın yarattığı insan adı verilen bir mahlukuyuz. Bizden başka cinleri yaratmış. Bizden başka, bizlerden başka melekleri yaratmış. Hayvanları yaratmış, bitkileri yaratmış. Denizde balıkları yaratmış, havada kuşları yaratmış. Her tarafta canlılar dolu. Hepsi birer yaratık. Sevgili kardeşlerim, biz insanları da hanif fıtratıyla yaratmış. Yani hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle. Şimdi bu dinin özellikleri ve insan yapısını karşılaştırdığımız zaman insanın Allah'ı ne kadar çok sevmesi lazım geldiği neticesine ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim,
başlangıçta bütün insanların Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalı. Allah'ın söylediklerini işitebilmek için, yani onun söylediği Resullerin sözlerini dinleyebilmek için kulağımız var. Ama kulaklarımızda bakra var. Allah'ın Resulü bize anlattığı zaman onun söylediklerini anlayamıyoruz, manasına varamıyoruz kulaklarımızdaki vakra sebebiyle. Başka bir açıdan şu demek bu, kulaklarımız sağır. Gözlerimizde hicab-ı mestüre var, irşat makamına Resul'e baktığımız zaman onun herhangi bir insandan bize farkı görünmüyor. Bizim gibi o da bir insan diyoruz. Gözlerimiz de kör. Ve onun söylediklerini kalbimize indiriyoruz, bakalım bir manası var mı diye idrak etmeye çalışıyoruz ama bize manalı gelmiyor. Çünkü kalbimizde ekinnet var. İdraki, irşat makamının, hidayet makamının söylediklerini anlayabilme yeteneği, kendine mal edebilme yeteneği, nefsimizin kalbindeki o ekinnet var olduğu sürece kapalı. Ekinnet, anlayabilmeye, idrake kesin bir engel. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece o kadar değil, kalbimizdeki Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği, nur kapısı Allah'a dönük değil, tam tersine şeytana dönük. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Kalbimizdeki kapı ters olduğu gibi, kapalı olduğu gibi, göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Daha mı ötesi? Daha ötesi, nefsimizin kalbi mühürlü. Nurların girmesi mümkün değil. Hem nur yolu yok, yol açılmamış, hem de kalbimiz de mühürlü zaten. İşte ne görüyoruz? Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalı. Şeytana açık olan kapı, zulmani kapı, karanlıkların nefsimizin kalbine girdiği kapı, o kapı açık. Yani şeytanın kapısı açık ama Allah'ın kapılarının hepsi kapalı. Böyle bir ortamda hayata başlıyoruz. Ve bütün bu kapalı dediğimiz kapıların hepsinin açılması lazım. Açılır mı? Evet, açılır. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek, o zaman açılır. İşte bir insanın demek ki doğuşunda, doğduğu anda Allah'la ilişki kurması lazım gelen bütün imkanları Allah-u Teala tarafından kapatılmış, önlenmiş. Şeytanla ilişki kuracağı kapı, hüccar kapısı, zulmani kapı, karanlıkların kapısı, o kapı açık. Yani şeytan devamlı olarak size tesir edebilecek olan imkanın sahibi. İçinizde hep bir ses duyarsınız. Sizi Allah'ın emirlerini yapmamaya zorlar. Yasak ettiği fiilleri de işlemenizi ister. İşte o şeytanın sesidir. Bir negatif faktör daha, şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Niçin sahibidir? Çünkü nefsinizin afetleri de zaten şeytanın istediklerini istiyor. Onun için sahibidir. Onun tesir etme yetkisi olmasaydı bile nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini ifade eder. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini asla yapmak istemez, yerine getirmek istemez. Şeytan da Allah'ın emirlerini asla yerine getirmenizi istemez.
Nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu işlemek ister. Şeytan da Allah neyi yasak etmişse sizlerin onu işlemenizi ister. Öyleyse her açıdan her şey negatif. Ve şeytan nefsinizin kalbine devamlı tesir ediyor. Nefsinizin kalbine şeytanın tesiri afetlere tesirdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytan onun üzerinde hükümrandır. Şeytanın bir sultası yoktur. Zor kullanmak yetkisi yoktur. Ama nefsiniz zaten şeytan ne söylese onun emretme yaptırım gücü yoktur ama şeytanın söylediği her şey nefsinizin afetlerinin zaten istediği şeyler. Onun için şeytanın zorlayıcı bir etkisinin olması, yetkisinin olması gerekmiyor. Sultası yoksa da yaptıklarını mutlaka şeytanın istediği şeyler teşkil ediyor nefsinizin. Nefsinizin yaptığı her şey şeytanın istediği şeyler. Nefsinizin yapmadığı her şey şeytanın yapmanızı istemediği şeyler. Hem emirler cephesi Allah'ın emirlerine ters, hem nehiler cephesi Allah'ın nehilerine ters. Öyleyse Allah Teala diyor ki şeytanın Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde bir sultası yoktur diyor. Onun sultası bundan evvel Allah'a ulaşmayı kişi dilemeden evvel ki durumda geçerlidir diyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece şeytanın etkisine açıktır. Zaten o kişinin nefsinin istediği şeylerde şeytanın istediği şeyler olduğu için şeytanın o kişiye her şeyi yaptırabilmesi söz konusudur. Yani nefsiniz şeytan tarafından istediğinin dışında bir şeye zorlanmıyor. Zaten istediği şeyleri şeytan da biraz daha süsleyip mutlaka yapmasını gerçekleştiriyor. Öyleyse şeytanın aslında fizik olarak sultası yok ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin nefsindeki bütün afetler şeytanın emir ve nehilerine tam uygun olduğu için, Allah'ın emir ve nehilerine tam karşı olduğu için iblis onlar üzerinde söz sahibi. Ama nefsin afetleri istiyor diye dediğini yaptırabilen iblis, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dediklerini yaptıramıyor. Allah o kişinin üzerine bir zırh, bir elbise giydiriyor. Bu elbise takva elbisesi. Ve takva elbisesi devam ettiği, var olduğu sürece şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti geçerli değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde etrafındaki olaylar ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ister. İstediği an bir defa cenneti kazanmıştır. Şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti bitmiştir. Artık şeytan onun afetlerine tesir edebilecek olan imkanın sahibi değildir. Allah bunu o kişiyi koruyan bir muhafız, başın üzerine bir devrin imamı mevcut olmamasına rağmen Allah Teala o kişiyi bizatihi koruyor. Allah koruyor. İblisin hiçbir tesirini almayacağı bir zırhı var kişinin. Bu Allah'ın rahim esmasının o kişi üzerindeki tecellisidir. Allah'ın rahim esması kişi üzerinde tecelli ediyor. Tecelli ettiği andan itibaren şeytanın hakimiyeti sıfır. Evet, şeytan nefsinizin afetlerini söyleyecek ama sesini artık ulaştıramıyor. Yani sesi tesirli değil.
Çünkü Allah'ın rahim esması o sesin, şeytanın ulaşmasının bütün negatif engellerini devre dışı bırakıyor. Onları önlüyor. Ve kişide garip şeyler oluyor. O kişi namazı sevmeye başlıyor. O kişi orucu sevmeye başlıyor. O kişi zekat vermeyi sevmeye başlıyor. O kişi zikir yapmayı sevmeye başlıyor. O kişi irşat makamını sevmeye başlıyor. Ve Allah-u Teala bunları neyle gerçekleştiriyor? Rahim esmasının o kişide vücuda getirdiği unsurlarla. Rahim esması ilk tesirini kulaklardaki vakrayı almakla gerçekleştiriyor. İlk tesirini gözlerdeki ekinleti almakla gerçekleştiriyor. Ne oluyor? Kişinin gözündeki ekinlet alınmıştır. Gözündeki, affedersiniz, hicab-ı mestürü alınmıştır. O zaman o kişi eskiden irşat makamına, hidayet makamına sadece bakarken, şimdi görüyor onu, o diyor hidayet makamının sahibi. Herhangi bir insan değil diyor. Sıradan bir insan değil, hidayet makamının sahibi diyor. Artık sadece bakmıyor, görüyor onu. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Onu, söylediklerini kulaklarındaki vakrayı aldığın rahim esması aldığı zaman, ki derhal alır, aldığı andan itibaren irşat makamının söylediklerini işitmeye başlar. Şeytanın gösterdiği gösterge noktası o kişi için artık geçerli değildir. Hicab-ı mestureye tesir edebiliyordu iblis. Hicab-ı mestureyi aldı Allah-u Teala. Artık şeytanın engelleri kalktı. Kişi bakıyor, görmüyordu. Ama şimdi irşat makamını o engel kalktığı için irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarında vakra vardı kişinin. Şeytanın adımlarını takip ediyordu bu sebeple. Gözlerdeki hicab-ı mestüre de, kulaklardaki vakra da, kalpteki ekinnet de şeytanın adımlarına tabi olmamız için Allah'ın bizim üzerimizde kıldığı engeller. Ve insanoğlu doğuştan itibaren şeytanın adımlarına, yani o kişinin üzerindeki tesirin adına heva diyor Allah Teala. O kişi hevasına tabi. O kişinin hevası şeytanın adımlarına uygun bir hareket tarzını ona benimseten düşünce yapısı. Heva. Nefsin afetlerinin bileşkesi. Nefsin afetleriyle şeytanın talepleri aynı paralelde ve şeytanın adımlarına kişiyi tabi kılıyor. Kalpteki ekinnet alıyor Allah-u Teala. Ekinneti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Niçin? İrşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu kişi idrak etsin ve kendisine mal etsin diye. Ve idrakimiz açılıyor. Ne oldu? Şeytanın hakimiyeti gözlerimizdeki hicab-ı mestürün alınmasıyla kalktı. İrşat makamını herhangi bir kişi olarak

Onun söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inandık, emin olduk. Öyleyse her bir faktör farklı bir açıdan geçerli. Hepsi de ayrı ayrı açıdan şeytanın üzerimizdeki nüfuzunu perdeledi, yok etti. Ne görme hastamızı artık tesir edebiliyor, onu yönlendirebiliyor, şeytani bir istikamette yönlendirmesi artık mümkün değil, ne kulaklarımızın duyma hastasını engelleyebiliyor ve Allah'ın öğretisine paralel şeyleri artık işitebiliyoruz, duyabiliyoruz, manasına varabiliyoruz. Ve kalbimizdeki ekinnetle haktan inen şeyler olduğunu idrak ediyoruz. İrşad makamının sözlerinin kalbimize ihbat bunun için konuluyor. O kadar mı? Hayır. O kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor Allah Teala. O kişi zikir yaptığında kalbine nurların gelebilmesi, girebilmesi için. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor Allah Teala. Zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz nurlarının kalbe girmesini teminen. Kişi zikir yapıyor, kalbine ulaşan rahmetle faz kalbe kadar ulaşıyor göğüsten. Kalbe giren yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Ama kalp mühürlü. Mühürlü olan bu kalbin içine rahmet nurları sızabiliyor. Fazıllar sızamıyor. Öyleyse burada da rahmetin nefsimizin kalbinin içine sızabilmesi yeni bir olayı başlatıyor. Nefsimizin kalbinde artık Allah'ın nurları karanlıkların yerine yer tutmaya başlayacak. Yerleştikleri yerden karanlıkları, nefsin afetlerini kovacaklar. Ve nefsimizin kalbinde %2 rahmet birikiyor. Böylece huşu sahibi oluyoruz ve hacet namazını kıldığımız zaman Allah irşat makamını gösteriyor bize. Ulaşıyoruz, önünde de çöküp tövbe ediyoruz. Ve şeytanın adımlarından bizi tamamen ayıracak yeni faktörler oluşuyor. Bu söylediklerimin her biri 5-10 dakika içerisinde gerçekleşmiş durumda eskiler. Nereye kadar? Göğsümüzden kalbimize nur yolunun açılmasına kadar. Arkasından da nefsimizin kalbinde %2'lik nur birikimi gerçekleşmesi. O da kısa süreli bir iş. Bundan sonra hacet namazı kılıp mürşidimizi görmemiz ve ona ulaşıp tövbe etmemiz. Hangi kademedeki mürşit olursa olsun geçerlidir. Mürşidimiz kim olursa olsun devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu kalbimize imanın yazılmasıyla noktalanacaktır. Ve bir dileğimiz sebebiyle kalbimize iman yazıldı. Allah'a ulaşmayı diledik. Ve artık kalbimiz, kalbimize yazılan iman kelimesinin sahibi, yani Allah'a göre kalbimiz de mümin oldu. Kalbimizin mührü açılır. Küfür kelimesi dışarı alınır, kalbimizin içine iman yazılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve yaptığımız zikir üzerine Allah'ın katından rahmet faz ve salavat gelecektir. Ama bundan evvel Allah'ın başka hediyeleri var. Başka nimetleri var. Tüm günahlarımızı sevaba çeviriyor. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip
ruhumuzun

vücudumuzdan ayrılmasını temin ediyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları göğsümüze, gözümüzden kalbimize ulaşıyor. Ve kalbimizin içindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Mühürse rahmetin, fazlın ve salavatın baskısıyla zulmani kapıyı tamamen kapatıyor. Zikir yaptığımız süre içinde. Kapatmasa da nefsimizin kalbindeki afetlerin bizi kontrolleri altına alması artık kolay kolay mümkün değil. Hiç mümkün değil. Çünkü Allah'ın koruyucu zırhı üzerimizde. Allah'ın rahim esması ve o rahim esması bize bizde tecelli ediyor. Söylediğim bütün bu faktörleri vücuda getiren hep Allah'ın rahim esması. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Devrin imamı ona sırat-ı müstakime ve böylece Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılmasını emrettiği için. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudumuz ise şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Böylece üç vücudumuz da şeytanın tesirinden adım adım kurtulmuş oluyorlar. Ve nefs tezkiyesi, nefsimizin kalbinde nurları biriktirdikçe ruhumuz 7 tane gök katını aşıyor. Nefsimizin kalbinde ise bu 7 tane gök katını aşarken ruhumuz her seferinde %7 fazilet birikimiyle iman kelimesinin etrafında o kişinin nefsinin kalbi afetlerden, karanlıklardan %51 oranında kurtuluyor. Sevgili kardeşlerim, burası 3. kat cennettir. Burada Allah Teala'nın şeytanın adımlarından kişiyi nasıl kurtardığını görüyoruz. İşte dalalette olanlar için Allah Teala ne diyordu? Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Habibim, o kendilerine hevalarını ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmiyle, ilmi üzerine dalalette bırakır. Onlar hevalarına tabidirler diyor Allah Teala. Heva şeytanın adımları demek. Şeytanın sultasına, şeytanın emirlerine uygun hareket etmek demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki Allah Teala bir kulunu o kul Allah'a ulaşmayı dilemeye görsün, dilediği takdirde o andan itibaren derhal muhafazası altına alıyor ve kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah Teala önlemiş oluyor. Yani hevasına tabi olmasını. Her açıdan, görme açısından önlüyor, işitme açısından önlüyor, kalbi idrak açısından önlüyor, kalbe nurların gelmesini temin ediyor ve kalpteki afetleri temizliyor, ruhu Allah'a doğru yola çıkartıyor. Bütün bu sistemleri bir tek dileğimiz üzerine Allah Teala vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. O noktada takva sahibiyiz. Allah şeytanı takva sahiplerinin dostu kılmaz diyor Allah Teala. Şeytanın dostları takva sahibi olamayanlardır diyor Allah Teala. Takvanın başlangıç noktası ameni olmaktır. O noktadan itibaren şeytanın üzerinizdeki sultası bitmiştir. Takva elbisesini giydiniz. Şeytanın sultası bitti. Peki,
Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ın evliyası oldunuz. Veliyullah oldunuz. Üçüncü kat cenneti hak ettiniz. Dünya saadetinin de %50'sinden fazlası sizin oldu. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktada Allah'ın takva elbisesi üzerinizden alınıyor. Ve bir imtihandan geçiyorsunuz. Takva elbisesi üzerinizde olmadığı bir imtihan. Nereye kadar? Eğer bu noktada siz üzerinizdeki koruyucu zırh olmadan da Allah'ın emirlerine itaat edebiliyorsanız, yasaklarını çiğnemiyorsanız, o zaman fena fillah makamını mutlaka aşacaksınız. Bu otomatik bir aşmadır. Beka makamına geleceksiniz. Beka makamına geldiğiniz zaman takva elbisesi tekrar size giydirilir. Beka makamını, zühd makamı, bunu da fizik vücudun teslimi makamı takip eder. İşte o takva elbisesinin üzerinizden alındığı noktada, hidayete erdiğiniz noktada, takva elbisesi üzerinizden alınınca o noktada bir imtihanınız var. Eğer o noktada takva elbisesi üzerinizden alındıktan sonra şeytan size tesir edebilirse, o zaman yeniden şeytanın adımlarına tabi oldunuz. Ama eğer fena makamından sonra beka makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, zühd makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, fizik vücudun teslimi makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, takva elbisesiz bu yolu aşabilirseniz eğer, Allah Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Aşamayanlar tekrar şeytanın tesir alanı içerisine girerler. Ya irşat makamından şüpheye düşerek ya da Allah'tan şüpheye düşerek. Her ikisi de mutlaka kişiyi fıska düşürür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zaten fıstıktaydı ve dalaletteydi. Şeytanın adımlarına tabiydi. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah söylediğimiz standartlarla onu bu şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtardı. Ve o kişi takva sahibi oldu. Fıstıktan kurtulduğu bu noktadan itibaren ta ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar o kişi için hiçbir tehlike yoktur. Şeytan ona asla tesir edemez. O kişi zikir yapmasa da rahim esması gözlerdeki ekinleti gözlerden almıştır. Tekrar geri dönmesi söz konusu değildir. Kulaklardaki vakranın geri dönmesi mümkün değildir. Kalpteki ekinletin geri dönmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ulaştıktan sonra her an bunların hepsi mümkündür. Çünkü koruyucu zırh kalkmıştır. Öyleyse
Allah-u Teala'nın kişinin tekrar şeytanın adımlarına tabi olacağı, yani artık şeytanın sultasının tekrar oluştuğu yeni bir kademe söz konusu oluyor. Beka makamında bu başlıyor. Allah'ın evliyası oluyorsunuz ama aynı andan itibaren şeytan bütün gücüyle size çullanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah'ın muhafazası altındasınız. Şeytanın size bir sultası yok. Allah Teala şeytanın sultasından bahsederken diyor ki Allah'ın aminu kulları için ve takva sahibi olan kulları için şeytanın sultası söz konusu değildir. Takva sahibi olan diyorum, affedersiniz. Amelü salihat yapan kulları için diyor Allah Teala. Amini olan ve amelü salihat yapan kulları için şeytanın takvası, şeytanın fücuru geçerli değildir. Şeytanın sultası geçerli değildir diyor Allah Teala. Öyleyse amir olan kişi 14. basamağa kadar geliyor. Şeytanın sultası geçerli değil. Kişi amelü salihat yapıyor. 21. basamağa kadar geliyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor. Şeytanın sultası gene geçerli değil. Ama kişi amelü salihat yapmaktan vazgeçerse ne olacak? Vazgeçerse sulta sadece amelü salihat yapan insanlara karşı geçerli değil. Nail suresi şeytanın sultasının geçerli olmadığı kademeyi açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Nail suresinin 99. ayet-i kerimesinde اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Muhakkak ki o şeytan leyse lehu sultanın, onun bir sultası yoktur. Alellezine aminu, amin olanların üzerine, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine ve ala rabbihim tevekkülüm, ve Allah'a tevekkül edenlerin üzerine onun bir sultası yoktur. Peki kime sultası vardır? İnnemâ sultanühü alellezîne yetevellevnehu, onun sultası ona dönenlere ve müşrik olanlara, onunla Allah'a şirk koşanlara onun sultası geçerlidir diyor Allah Teala. 100. ayet-i kerime. Onun sultası Allah'a ulaştıktan sonra geri dönenlerin üzerinde vardır. Yetevellevnehu diyor. Ki o kişiler diyor şeytanı dost edinerek Allah'a şeytanla şirk koşarlar. Yani şeytanı ilah edinirler. İşte Nail suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimesindeki bu muhtevaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada Allah-u Teala size mutluluğun bütün işaretlerini veriyor. Kim Allah'tan dönerse, yani Allah'a karşı şüphe duyarsa, kim mürşitten dönerse, o kişi ki ruhunu Allah'a ulaştırmış, Allah'ın evliyası olmuştur,
Bu noktadan sonra mürşitten şüphe, bu noktadan sonra Allah'tan şüphe kişiyi döndürür. Vuslattan geriye döndürür. Buradaki yetevellevnehu ifadesi onu açıklıyor. Kişi geriye dönüyor. Allah'tan tekrar geriye dönüyor. Ruhu Allah'tan kişinin başının üzerine tekrar geri geliyor. Allah onun başının üzerindeki devrin imamının ruhunu alıyor. Kişinin her şeyi başlangıç noktasına geri dönüyor. O kişi geri dönmüştür. Tevellev müessesesi, geriye dönme müessesesi işte budur. Geri dönenler üzerinde sultası vardır diyor Allah-u Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaştıktan sonra geriye dönenler üzerinde vardır. Şeytanın sultası sebebiyle onlar geriye dönmemişlerdir. Şeytan hayatı boyunca zaten buna çalışır. Ama kişi hangi sebeple olursa olsun geriye dönmüşse, Allah'tan şüphe etmişse, mürşidinden şüphe etmişse, bu onun mutlaka geri dönüşünü ifade eder. Şeytan onlar için dosttur, onlar için arkadaştır. İşte sevgili kardeşlerim, biliniz ki iblis, şeytan, sizin mutluluğunuzun kesinlikle baş düşmanıdır. İstediği tek şey, hepinizin şeytan gibi huzursuz ve mutsuz olmanızdır. O, kıyamete kadar geçireceği ömrünü hep mutsuz ve huzursuz geçirmek üzere şekillendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve o korkunç kini, nefreti ve karamsarlığı bütün insanlara aşılamak için elinden gelen bütün gayretleri gösterir. Demek ki şeytanın dostluğu o insanlarıdır ki onlar geriye dönüyorlar. Allah'a ulaştıktan sonra ruhları tekrar vücutlarına geri dönüyor. İşte böyle bir geri dönüş kararına ulaşan kişi şeytanın sultası altına girmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği süreç içerisinde de şeytanın o kişi üzerinde tesiri vardır. Şeytanın sultası vardır. Şu açıdan vardır. Çünkü nefsin bütün afetleri şeytanın istekleriyle paraleldir. Yani nefs bu istikamette hazırdır. Zaten şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti ancak nefsimizin afetlerine tesirle oluşabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'a ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Allah'ın üçüncü kat cennetine ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Rahim esması hep tecelli eder ve şeytanın hakimiyeti o kişi üzerinde sıfırdır. Sanki kişi daimi zikirdeymiş gibi. Ama vuslat olduktan sonra artık aynı durumda değilsiniz. Uslattan sonra muhafaza kalkmıştır. Şeytanla birebir karşı karşıyasınız. Ve insanların bir kısmı ona yenilirler. Ya Allah'tan şüphe ederler, ya mürşitlerinden şüphe ederler. Ve Allah'ın kulu iken şeytanın kulu olurlar. İşte o insanlar, şeytanın sultası olan insanlar, ya Allah-u Teala'ya
ya bulaşmayı dilemeyenlerdir, yani bir ve ikinci basamaktakilerdir, ya da 22. basamaktan tekrar ikinci basamağa, sıfıra düşenlerdir, 22. basamaktan yere düşenlerdir. Tabiatıyla Allah-u Teala o kişilere bir tane daha hak tanır. Bu hak bir defa daha hidayet erdirebilir kullarını. Ama kim bir defa daha düşerse, Allah-u Teala'nın tevellev dediği olay, geri dönüş tahakkuk ederse, ondan sonra o kişiyi Allah kurtarmıyor bir daha. Orada cehenneme gidecek hüviyette şeytanın uşağı olarak bırakıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı Allah'a ulaşmayı dinlemenizle mümkün. Ve daha kolay da bir şey yok. Çünkü Allah Teala'nın sizi bırakması mümkün değil. Şeytanın da size tesir etmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı diledikten evvel, dilemeden, diledikten sonra. Ama dilemeden evvel bütün boyutlarınızla şeytana açıksınız. Şeytan sizi elinde oyuncak gibi oynatır, parmağında çevirir. Ve Allah'a ulaşıncaya kadar, 3. basamaktan 22. basamağa kadar size bir şey yapamayan iblis, 22. basamaktan sonra koruyucu kalkan kalktığı için sizi yine tuzağa düşürmeye çalışacaktır. İşte bu noktada kim Allah'a tevekkül ederse, o şeytanın tuzağından kurtulmuştur. Zırh kalkmıştır ama yeni bir koruyucu perde gelmiştir. Bu tevekkül perdesi. Kul Allah'a tevekkül ediyor. Bu tevekkül onu mutlaka kurtarır. Öyleyse birçok kardeşimizin sorduğu, ben vaktiyle böyle değildim. Ben namazlarımı kılıyordum, oruçlarımı tutuyordum, zekatımı veriyordum. Ama şimdi bunların hiçbirini yapamıyorum. Böyle diyen kardeşlerimiz bilsinler ki, onu yaptıkları sürece kendiliklerinden yapmıyorlardı. Allah'ın koruyucu zırhı üzerlerindeydi. O zaman yolculuktaydılar. Allah'a doğru seyri sürük ediyorlardı. Ve şeytan onları hiç tesir edemiyordu. Allah şeytanın tesirini seyri sülük boyunca bu söylediğimiz faktörler sebebiyle bütünüyle insanların üzerinden alır. Ve onlar mutludurlar o süreç içerisinde. Daimi zikrin sahiplerinin mutluluğu gibi olmasa bile, o kadar olmasa bile, onun gibi bir başlangıç, muhteşem bir başlangıç mutluluğu. Herkes bu güzelliği yaşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki netice ne olur? Neticede kişi mürşidine ulaştıktan sonra mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşıncaya kadar bu güzellikler devam eder. Sonra ne olur? Sonra Allah'ın koruyucu zırhı kalkar. Zırh kalktığı zaman Allah'a tevekkül eden, Allah'a güvenen kişi gene Allah'ı şeytandan öne geçirmiştir. Çünkü burada bir güven ortamının, Allah'a duyulan güvenin varlığı yeni bir kalkan oluşturur. Kişi, ben Allah'ınım diyorsa, Allah'a aitim diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, beni buraya ulaştıran Allah beni bırakmaz diyorsa, ifade ne? Beni buraya ulaştıran Allah, bir dileğim üzerine beni ulaştıran Allah beni buraya ulaştırdığına göre o beni bırakmaz. Bu bir güven duygusu. Sadece bu güven duygusunun sahipleri için geçerli. Ama bu güven duygusunun sahibi olmayanları o tehlike bekler. Güven duygusunun sahipleri irşada
irşattan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman ibadete daha çok bağlanırlar. Şeytan onları da tesir etmeye çalışır ama onlar Allah'a güvenmişlerdir. Yani Allah ile aralarında öyle sağlam bir bağlılık oluşmuştur ki şeytan ikisinin arasına giremez. Kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah o kişinin Allah'a karşı duyduğu güven sebebiyle önler. Şeytan o kişiye bir şey yapamaz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu sizin? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluk treniniz yola çıkar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Eğer ondan sonra da Allah'a tevekkül ederseniz, ona güvenirseniz, inanırsanız ki Allah sizi bırakmayacaktır. Dikkat edin, bunun sebebi sizin onu bırakmamanızdır. Eğer şeytana meyletseydiniz, siz Allah'a mütevekkil olamazdınız. Allah'a tevekkül eden kişi ancak şeytanı yenebilmiştir. Koruyucu perde kalkmasına rağmen kişi şeytanın tesir altına gene girmez. Allah'a tevekkül ettiği için. Allah Teala onun için eğer Allah'a tevekkül ederseniz size yenecek yoktur da muradı şeytanla dahil olmak üzere yenecek yoktur. Düşmanlar da yenemez dünya üzerindeki, şeytan da yenemez çünkü siz Allah'a güveniyorsunuz. Biz Allah'a güveniyoruz. Öyleyse Allah'a güveniyorsak bizleri Mihir Vakfı'nın Allah'a güvenen mensuplarını yenecek yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın koruması altındasınız. Ayetler gayet net olarak söylüyor bunu. Öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun, kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Allah bizimle beraber. Biz Allah'a güveniyoruz. Allah da bize güveniyor. Tek başına bu bile mutluluğunuz için yeterli değil mi sevgili kardeşlerim? Onun ömür boyunca daimi muhafazası altındasınız. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a tevekkül ediyorsanız Allah sizi bırakmaz. Yanlışlıkları yaparsanız bir şeyler kaybedersiniz ama Allah'a tevekkül ediyorsanız tekrar Allah Teala sizi kurtarır. Hep kurtarır. Sevgili kardeşlerim, bir yerlere geldikten sonra sakın başkalarının sizi düşürecekleri tuzaklara düşmeyin. Allah'a tevekkül edin. Allah'a güvenin. Sarsılmaz bir kale olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler. İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahsen olmak. Allah Teala buyuruyor ki biz insanı, nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safiliğine reddettik buyuruyor. Allah Teala'nın insanı ahseni takvim içinde yaratması. Yani belli bir zaman parçasında ahsene, güzellerin en güzeline ulaşabilecek olan bir özellikle yaratması. Bütün insanlar Allah'ın bu hedefine yönelik olarak yaratılmışlardır. Herkes ahsen olabilmek imkanının sahibidir. Sırf insanlar kendilerine düşeni yapmadıkları için, Allah'ın yoluna intisap etmedikleri için, nefslerini tezkiye ve tasfiye etmedikleri için ahsene ulaşamazlar. Allah herkesin ahsen olmasını ister. Ama insanlar ahsen olmak konusunda kendilerini düşeni yapmadıkları için ahsen olamazlar. Allah Teala gerçekten bütün insanların ahsene ulaşmasını ister mi? İster tabii. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar diyor, nasıl bir hakkın takvanın, hakkı tukatiye takvanın sahibi oldularsa, siz de hakkı tukatiye takvanın, bir hakkın takvanın sahibi olun. Yani iradenizi de Allah'a teslim edin.

Allah Teala bu noktada buyuruyor ki ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani hakkul yakin kademesinde Allah'a teslim olun. Ondan sonra ölün. İşte bütün insanlar için söz konusu olan budur. Bütün insanlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde Allah'ın bu hedef emrini yerine getirmekle Allah-u Teala tarafından hedefli kılınmışlardır. Hedef sahibi kılınmışlardır. Ama insanlar serbest iradelerinin sahibi oldukları için Allah'ın bu konudaki emrini hiçe sayarlar. Madem ki Allah-u Teala diyor, hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Bir hakkın takvanın sahibi olun. Böylece teslimi külliyle Allah'a teslim olun. Sonra ölün diyor Allah-u Teala. O zaman olay belli değil mi? O zaman Allah-u Teala herkesin hakka tukatihi takvanın sahibi olmasını istiyor. Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar her şey. 1. safa, 14. basamakta mürşidimize ulaşırız, tabiyetimizi gerçekleştiririz. Tabi olduğumuzdan da 2. safadayız. Bu tabiyet ruhumuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar sürer. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman 3. safhaya ulaşırız. Birincisi 3. basamakta, mürşide tabiyet 14. basamakta, ruhun Allah'ta fani olması, ifna olması, yok olması 22. basamakta gerçekleşir. ...25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 26. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta irşad oluruz. 28. basamakta ise irademizi Allah'a teslim ederek, iradesi Allah'a teslim edilmiş bir kul olmak şerefine ereriz. İşte sadece iradelerini Allah'a teslim edebilenler bir hakkın takvanın sahipleridir. Allah'a teslimi külliyle teslim olanlardır. Şimdi Kur'an'ın standartları içinde bakıyoruz, bu safhaların hepsi farz mı diye. Hepsi farz. 1. basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. 2. basamakta olayları değerlendiriyoruz ve tavrımızı ortaya koyuyoruz. Herkes koyar. Herkesin bir yaptığı bir şey vardır. Bir hayatı vardır. Allah insanları senede birkaç defa musibetle imtihan eder. O musibetler karşısında kişinin takınacağı tavır Allah için önemlidir. Ve kişi tavrını ortaya koyar. Sonra Allah-u Teala tarafından insanların çok büyük bir kısmı seçilir. 3. basamaktadır kişi. Bu seçilenlerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa geçenlerdir. O Allah'ın seçtikleri insanların %90'ından fazlasıdır. Ama bunlardan çok küçük bir kısmı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte onlar ahsen olmak için ilk adımı atmışlardır. Burası
üçüncü basamaktır. Onlar Allah-u Teala tarafından seçilmişlerdir ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Dördüncü basamakta Allah onların üzerinde tecelliye başlar. Bu tecellinin neticesinde gözlerindeki veya görme hastalarındaki engeller alınır. Kulaklarındaki veya işitme hastalarındaki engeller alınır. Kalplerindeki kalbin mührü açılır. Kalplerindeki ikinet alınır ve kalbin içine iman ve kalbin içine Allah ihbat koyar. Böylece kişi ilk yedi basamağı aşmış olur. Gözlerdeki ekinnet, gözlerdeki ekinnet adlı engel ve görme hastasının üzerindeki kışavetin alınması. Kulaklardaki vakranın ve kulaklardaki vakranın alınması ve işitme hastasının açılması. Kalpteki ikinetin alınması.

Kalbin içine, kalbin mührünün açılması ve kalbe Allah-u Teala'nın ihbatı koyması. 7 tane işlemi ifade ediyor. Kişi 7 mertebe ilk adımı atmıştır ve 7 basamak yürümüştür. Kişi böylece Allah Teala'nın dizaynında 7 basamak aşmıştır. 8. basamakta Allah kalbe ulaşıyor. Tegavün suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehti kalbehu. 9. basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Onların kalbini Allah'a çevirir diyor Allah Teala. Burası 9. basamak. 10. basamakta Allah o kişinin gözünden kalbine bir nur yolunu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre hemen yuridillahi en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar diyor. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeye açar. Teslimlere açar. Göğsünü yarıyor, gözünden kalbine bir nur yolu açıyor. O nur yolundan kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kişinin göğsünden kalbine ulaşacak. Kalbinde de işlemleri sağlayacaktır. Bu aşamada o kişi zikir yaparsa, göğsünden kalbine nurun ulaşması mümkündür. Ama kalbe sadece rahmet nuru girebilir. Fazlalara kapı açık değildir. Nefsin kalbinde iman kelimesi yazılı olmadığı için fazlalar kalbe yerleşemezler. Nefsin kalbinde sadece %2 nur birikimi gerçekleşebilir. Burası 11. basamaktır. Kişi zikir yapar, nefsin kalbinde %2 nispetinde nur oluşur. Burası o kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Kişi 12. basamaktadır. Hacet namazını kılar. 13. basamaktadır. Hacet namazını kılmak için Allah-u Teala kişiye bu noktada müsaade verir. Kişi hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini ister. Ve de Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşır, önünde diz çöker ve tövbe eder. Tövbe 14. basamakta gerçekleştirilen bir işlemdir. Ve Allah Teala mürşide ulaşmayı üzerimize farz kılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek de üzerimize farzdır. Mürşide ulaşmak da üzerimize farz kılınmıştır. Başlangıçta kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bu işlerden hiçbirisi gerçekleşemeyecekti. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mıdır? Elbette Allah Teala diyor ki minibine ilehi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve enâ bilallâhi
ve eslumunehu ve enübü ilallahi ve eslumunehu min kablen yetiyyüküm'ün azabe buyuruyor Allah Teala Zümer 4'te.

ve enabu ilallahu ve eslemu lehu min kable en yetekümün azabe sümme la tunsarun. Allah Teala diyor ki Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol üzerine azap gelmeden önce, yoksa sonra yardım olunmazsın. Görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Allah Teala buyuruyor ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bana yönel. Lokman 15. Öyleyse Allah'a yönelmek hepimizin üzerine borç, farz ve farzı gerçekleştirenler sadece onlar cehennemden kurtulabilirler. Yunus suresinin 7-8 ayetleri, 7 ve 8 numaralı ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar ki bize milaki olmayı kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar, mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Allah-u Teala cehennemdir. Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı denemekle başlıyor. Üçüncü basamak. Sonra söylediğimiz olaylar cereyan ediyor. Kişilerin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalplerindeki engeller birer birer alınıyor. Kişi ondan sonra 8. basamağa geliyor. Allah kalbine ulaşıyor. Kalbine kişinin, kişinin kalbi Allah'a döndürülüyor. Kalbine Allah'ın ilk iki nurunda iki nuru ulaşıyor. Fakat sadece rahmet nuru kalbine giriyor. Ve %2 rahmet birikimiyle kişi mürşidine ulaşıyor. Mürşide tabiyet Allah tarafından farz kılınmış. Diyor ki ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Kişi böylece hacet namazını kılıyor. Mürşidini öğreniyor Allah-u Teala'dan. Hacet namazıyla mutlaka öğrenilir. Allah-u Teala diyor ki, وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ sabırla ve namazla Allah'tan istani isteyin. İnne haleke biretün illa alen haşeyin. Bu zor bir şeydir ama huşu sahipleri için zor değildir. Hacet namazını kılarak Allah'tan bir şey sormak. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Ve onlar ki, o huşu sahipleri ki, onlar Allah'a milaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu noktada o insanlar için Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onlara mürşitlerini tayin ediyor. Hacet namazını kılan kişi mürşidini görüyor, gidip tabi oluyor. Tabi olunca kalbine iman yazılıyor. Ve başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini söylüyor.
Mümin Suresi 15. ayet-i kerime, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderir diyor. O kişi yevmit talakının geldiğini o kişinin ruhuna bildirmek üzere. Ve böylece ruh vücudu terk ediyor, ana dergaha ulaşıyor. Bütün ruhlar seyri süluklarını, Allah'a doğru yükselmelerini devrin imamının dergahı olan ana dergahtan yapmak mecburindirler. Başka bir yol mevcut değildir. Dünyada verilen bu gezegende ana dergah bir tanedir. Devrin imamının dergahıdır. Ve seyri sülük sadece sağ kanat velisiyle ve sol kanat velisiyle oradan yapılır. Başka bir seyri sülük makamı mevcut değildir. Bu noktadan itibaren kişi mürşidine ulaşmıştır, tabiyetini tamamlamıştır. Başın üzerine devrin imamı gelmiştir. Kendi ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve bütün ruhlarla beraber bu ruhta yola çıkar. Birinci gök katına önce ulaşır. Açıkta bir secde söz konusudur. Sonra ikinci gök katına ulaşır. Suvarılma havuzlarına daldırılır. Bir süre orada bekletilir. Sonra üçüncü kata ulaşır. İki katlı çöşk dergahın içinde secde eder. Oradan dördüncü kata ulaşır. Burası Beytül Makdis'in aslıdır. Orada secde eder. Oradan beşinci kata ulaşır. Burası Beytül Haram'ın aslıdır. Orada secde eder. Ve bunları hep diğer ruhlarla birlikte yapar. Her kata kadar çıkabilen o katta kalır. Geri kalanlar yükselirler. Altıncı kata kadar çıkabildiği zaman altıncı kata çıkar.

Sonra bu nurlanma işleminden sonradır ki kişi ancak 6. kattaki bu işlemden sonra 7. kata çıkacaktır. 7. kata çıkabilmek için ana dergâhtaki yeri değişecektir. Asma kata geçecektir ruh. 7. kata çıktığı zaman 7 katta 7 tane alemden geçmesi gerekiyor. Önce 1. alem kader yüceleri, sonra 2. alem ümmül kitap, sonra 3. alem burası kudret denizi, sonra 4. alem makam Mahmud, sonra 5. alem Divan-ı Salihin, sonra 6. alem zikir hücreleri, sonra da 7. alem indi ilahi. Bunların hepsini ruh belli sürelerde oralarda kalmak kaydıyla ve tekrar aşağı inerek adım adım tamamlar. Ve zikir hücrelerdeki zikrini tamamlayan ruhlar oradan Sitret-i Münteha'ya ulaşırlar. Sitret-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. Bu vuslattır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah olur. 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ta yok oluşu 22. basamak. Sonra bu kişiye Allah-u Teala bir altın taht verir.

Bu altın tahtı alan kişi boşlukta, açıkta meleklerin tuttuğu bir altın tahtın sahibi olur. Orada kalır, huzur namazına oradan iner, tekrar namazdan sonra, her namazdan sonra tekrar tahtına yükselir. Burası 23. basamak. 24. basamakta kişinin zikri günün yarısını aşar. Kimin zikri günün yarısını aşmışsa, o kişi yeni bir kademenin sahibi olur. Yunus Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, onlar Yusuf'a karşı zayıftılar, bu sebeple onu az bir bedele sattılar diyor. Negatif zühtten bahsediyor. Buradaki konu ise bir pozitif zühtü ifade ediyor. Kişinin zikri günün yarısını açtığı zaman o kişi her gün günün yarısından daha fazla Allah'ı zikreden bir hüviyet kazanır. İşte bu hüviyete ulaşan herkes zamanı kullanma açısından artık zahittir. Züht sahibidir. Allah-u Teala'yı kendisinden daha çok sevdiğini ispat etmiştir. Zikre ayırdığı zaman her gün günün yarısından daha fazladır. Ve bu hedefe ulaştıktan kısa bir süre sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun Allah'a teslimi 25. basamağa geldiğini gösterir. Kişinin nefsinin kalbinde %81 nur birikimi gerçekleşir. Bu birikim sebebiyle kişinin öyle bir durumu olur ki o nefsinin kalbinde %19 afetin talep, negatif taleplerine bu noktadan itibaren hiçbir zaman yüz vermeyecektir. Onları kabul etmeyecektir. Ve hep geri kalacaktır.

%89 nurun istikametinde kararlar verecektir. Ve böylece bu kişi daimi zikre ulaşmak konusundaki bütün imkanların sahibi olacaktır. Bir süre sonra da Allah Teala onu daimi zikre ulaştırır. Ne olur daimi zikre ulaşırsa kişi? Daimi zikre ulaşan kişi ulul albab olur. İşte Allah Teala 26. basamakta olan ulul albabın standartlarını veriyor. Ulul albabın birinci özelliği daimi zikrin sahipleri oluşudur. Diyor ki Allah Teala li ulul albab yezkurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul albab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ulul albab onlardır ki onlar Allah'ı geceleri otururken de ayaktayken de yan üstü yatarken de hep zikrederler. Peki bundan sonraki durum, bundan sonra bu kişi ulul olmanın ötesinde ihlas makamına ulaşacaktır. İhlas makamına kişinin ulaşması demek, onun muhlis olması demek. Muhlis olan kişinin ihlas kademesinde yaptığı son işlev Allah'ın önünde yeni bir tövbeyi gerçekleştirmektir. Bu kişi Allah'ın huzurunda, mürşidin önünde irşad makamının önündeki tövbesini gerçekleştirmiştir. Böylece ruhu vücudundan ayrılmıştır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. O kişi ruhunu, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Burada ulul albab makamında da nefsini Allah'a teslim etmiştir. Bu kişinin ulul albab olması Allah Teala tarafından kişinin üzerine farz kılınmıştır. Baştan itibaren baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin üzerimize farz olduğunu söyledik. Meşruiyet tabiiyetin de farziyetini söyledik. Ruhun Allah'a ulaşmasının da üzerimize farz olduğunu söyleyelim. Allah Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vellezine yasulune ma emarallahi bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını emretmiş. Emir olduğuna göre bu farz hüküm doğurur. Ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşması üzerimize farzdır. O kadar da kalıyor mu Allah Teala? Hayır. Allah Teala buyuruyor ki: "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmamız üzerimize burada da farz kılınıyor. Allah Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Ruha hitap ediyor. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması da üzerimize farz. Ve ne görüyoruz? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsinin
ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi söylüyor. Onlar ki sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine tabi olurlar. Ve Kur'an'ın hükümlerine tabi olurlar. İkisi de ahsendir. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayete ermekte ruhun Allah'a teslimidir. İşte Allah Teala buyuruyor. İnnel hüda hüdallah. Alime 73. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Yani ruhun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Hepsi bunu gerçekleştirmişler. Farz. Fizik vücudunu Allah'a teslimi farz mı? Allah-u Teala buyuruyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm Ya beni Adem'e en la tabudu şeytane inne hulukum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanız için, bana teslim olmanız için ahd almadım mı diyor Allah Teala. Hepimizden, bütün Adem oğullarından, fizik vücutlarımız Adem oğullarının sülbünden gelen, fizik sadece fizik vücutlarımız Adem oğullarının sülbünden gelir. O fizik vücutlarımızın Allah'a kul olmasını, teslim olmasını açık bir şekilde emretmiş. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücutların teslim edildiği nereden biliyoruz? Allah Teala işte burada söylüyor. Fizik vücutlarımızı Allah'a teslim etmişiz edenlerden bahsediyor Allah Teala. Üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve çimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz, sahabe gerçekleştirmiş. Mürşide tabiyet farz, sahabe gerçekleştirmiş. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Hangi ayet? Allah Teala açık bir şekilde söylüyor. Fetih suresi 10. ayet-i kerime, orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, gördük. Sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Nefsini Allah'a teslim eden insanlara ulul elbab deniyor. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Bu hedefe de ulaşmışlar. Üzerimize farziyetini söylemeden evvel sahabenin bu hedefe ulaştıklarını ortaya koymaması söz konusu. Hepsi ulul-elbab olmuşlar. Zümer suresi 18. ayet-i kerime, onlar sözü dinlerler, asil olanına tabi olurlar, onlar hidayet erdiler ve onlar ulul-elbab oldular diyor. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş, ulul-elbab olmuş,
bu hedefe ulaşmış. Burası 26. basamaktır. Üzerimize farz mı? Evet, Allah Teala diyor ki Feskürünallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cünübim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Nisa 103. Herkesin bu hedefe ulaşması Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Bundan sonraki kademe ihlas kademesi. Bütün insanların üzerine Allah Teala ihlas kademesinde farz kılmış. Beyne suresi 5. ayet-i kerime Allah Teala nefsimizin kalbinin muhtevasını veriyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Dinde kalplerini muhlis kılmış, halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Ve bunu Allah'ın kulları olarak yapmakla emrolundular. Ve bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara suresi 139. ayet-i kerime. Allah Teala orada diyor ki Habibim, o kafirlere ve kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Görülüyor ki tüm sahabe üzerlerine farz kılınan ihlas kademesini de gerçekleştirmişler. Geriye sadece bir kademe kalıyor. Salah. Bu da en son durum. Salahta iradenin de Allah'a teslim olması söz konusu ve herkesin üzerine farz. Allah Teala salah kademesinin muhtevasını emrediyor. Onlar nasıl bir hakkın takvanın, hakka tukatli takvanın sahibi olmuşlarsa siz de öyle yapın. Siz de bir hakkın takvanın sahibi olun diyor. Ve siz ölmeyin. Önce bir hakkın takvanın sahibi olarak Allah'a bir hakkın takvayla teslim olun. Ondan sonra ölün diyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bir hakkın takvayla tabi Allah-u Teala'ya teslim olmuşlar. Ve bunun tabi sonucu olarak da irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim? Bir hakkın takvayla, takva sahibi olarak Allah'a iradesini teslim ederse, o kişi salih makamının irşat makamına tayin edilir. İşte bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Tövbe 100 bunu ifade ediyor. O sabıkına evvelin var ya, onların bir kısmı ensarlandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine insanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabenin irşat makamı görevini yaptığını, irşat makamına ulaştığını görüyoruz. İradelerinde Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. İşte bu nokta kişinin ahsen olduğu yerdir. İnsanı ahseni takvimle yarattık.
Sonra ona esveli safilere dedik diyor. Sahabe esveli safilere dedilmeyenlerden yaratılma hedeflerine uygun sonuçlara ulaşabilenlerden. Onlar ahsen olmuşlar. Ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdi. Allah Teala'nın hepinizi ahsen kılmasını, ahsen olma noktasına ulaştırmasını, irşat makamına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: كاتو
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bu sohbetimiz gene İslam nedir, tasavvuf nedir isimli dizinin bir başka konusu, gay yolu, şeytanın yolu. Allah-u Teala bir rüşt yolundan bahsediyor. Bir de gay yolundan bahsediyor. Her iki yolun birbirinin zıttı olduğunu da kesin olarak işaretliyor. Bir tanesi tağutla, insan ve cin şeytanlarla ve şeytanla ilişkili. Birincisi gay yolu. İkincisi rüşt yolu, Allah'la ilişkisi. İlişkili. Birisi şeytana ve cehenneme ulaştırıyor, diğeri de Allah'a. Allah'a ulaştıran yollardan bahsettik. Şimdi de şeytana ulaştıran yoldan bahsedelim. Gay yolu. Böyle bir kavrama ulaşmak için şeytanın kimliğini tanımalıyız. Konu yaratılışa ulaşıyor. İnsanın yaratılışına bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık. Hicr 26. وَلَكَ تَلَقْنَ الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ Bir insanı şekillenebilen ve kuru bir balçıktan yarattık. Evvela çamurmuş balçık, sonra da kurumuş insan oluşturmak üzere Allah Teala çamuru kullanmış. Ondaki çamuru hayatı üstlenebilecek bir noktaya getirmiş ve insanı oluşturmuş. İşte bundan sonra Allah-u Teala insanoğlunu yarattıktan sonra ne yapıyor? Öyle bir çamurdan yaratıyor ki bu çamur bünyesinde amino asitleri ve hayatın oluşmasını kabul edebilecek olan bütün faktörleri vücuda getirecek bir çamur. Ve Araf suresinin 11. ayeti kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. وَلَكَ تَلَقْنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّ كُلْنَا لِلْمَلَاكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجُدُوا اِلَّا اِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ Allah-u Teala diyor ki sizi yarattık. Yani Adem Aleyhisselam'ı yarattık diyor, insanı yarattık. Sonra size suret verdik. Nefs ve ruh. Aynı zamanda şekil. Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblisten başkası secde ettiler. O secde edenlerden olmadı.

Savvernaküm ifadesi size suret verdik ifadesi size ruh ve nefs verdik hüviyetinde tecelli ediyor. Allah Teala'nın verdiği nefs ve ruh. Ve nitekim Sad Suresi'nin 72. ayet-i kerimesi Savvernaküm'den size suret verdik ifadesinden onun çıkarıldığı da kesinleşiyor. Çünkü Sad 72'de Allah-u Teala diyor ki Feiza seveytuhu ve nefahtu fihi min ruhi fekâhu lehu sacidî. Onun yaratılışını tamamlayıp tarafımdan ona ruh üfürdüğüm zaman derhal secdeye kapanın. Nefaht ediyor. Ruh üfürdüğüm zaman. Secde Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki

Sümme sevahu. Sonra onu sevva ettik. Düzelttik, şekil verdik, şekillendirdik. Ve nefaha fihi min ruhihi. Ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve ceale lekumus sem'a vel efsare vel efide. Ve ona işitme hassasını verdim, görme hassasını verdim ve idrak hassasını verdim. Kalile ma teşkürün, ne kadar az şükrediyorsunuz. Öyleyse Allah Teala secde etmek emrini verdiği zaman Adem Aleyhisselam'ın içine ruhundan üfürmüş Allah'ın ibadesi, benim ruhumdan üfürdüğüm bu kişiye, yani aslında bu kişide bulunan üfürdüğüm ruhuma secde edin manası çıkıyor buradan. Allah-u Teala'nın emri açık ve kesin. Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman diyor, o zaman secde edeceksiniz. Şimdi bu durumda iblisle insan arasındaki farkı belirtmemiz lazım. Kainattaki en üstün varlık muhakkak ki insandır.

Allah-u Teala'nın insanı verilen bu mahlukunu şeytan kıskanıyor. Gerçekten insan en üstün müdür? Bakınız ne diyor Bakara 29'da Allah-u Teala? Hüvellezî halekâleküm mâ fîl ardı cemiyan. O Allah ki yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. Sümmesteva ile semayı, sonra semaya aslında yokluğa istiva etti. Yöneldi. Ve sevvahünne sebba semavati ve orada 7 kat sevva etti. Ve hüve bikülü şeyin alim, o her şeyi bilen alimdir. Ama görülüyor ki Allah-u Teala yeryüzünde neyi yaratmışsa, yeryüzünde yaratan biz insanlar için hepsi bizim. Yeryüzünde neyi yarattıysam, yeryüzünde yarattığım şeylerin hepsini sizin için yarattım diyor Allah-u Teala. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَسَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O'dur ki, o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, yani hayat olan alemlerde yarattığı her şeyi katından sizlerin, yani insanların emrine musahhar kıldı. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَاتٍ قَوْمٌ يَتَفَكَّرُونَ. Muhakkak bunda düşünen bir kavim için ayetler vardır. İnsan üstün olandır ve biliyoruz ki Allah'tan başkasına secde edilmez. Ama Allah Teala da emri veren, insana secde edilmesini Allah emrediyor. Öyleyse Allah'ın emrettiği bir secde olayı var. Herhangi bir mahlukuna secdeyi emretmiyor Allah Teala, kendisine ruhundan üfürdüğü Allah'a tekrar geri dönecek, Allah'ın zatına tekrar ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacak bir varlık, bir ruh, bir ayrı beden insanda. Öyleyse insanın şekliyle şekillenen ruh Allah'ın bir insanlı temsilcisidir. Ve Allah'a geri dönecektir muhakkak. İnsan istese de Allah'a geri döndürmeyi dönecektir. İstemese de dönecektir. İsterse Allah-u Teala onu döndürecektir. Kişi Allah'ın evliyası olacaktır. İstemezse öldükten sonra Azrail aleyhisselam onu tekrar Allah'a gene döndürecektir. Her halükarda ruh Allah'a geri dönecektir. Öyleyse burada bir vaka var. Allah ruha secde etmeyi emrediyor aslında. İblisle anlaşmazlık ise buradan çıkıyor. Ve diyor ki Allah-u Teala Enam suresinin 112. ayet-i kerimesinde, böylece biz bütün nebilere, peygamberlere insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onların bazıları bazılarına lafın yaldızısını telkin ederler. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftira ettikleri şeylerle baş başa bırak. Demek ki şeytan ve insan ve cin şeytanlar

aslında insan ve cin şeytanların toplamını Allah Teala tagut adında veriyor. Bu tagut insan ve cin şeytanlar cinlerden ve insanlardan şeytanın tesiri altına girenler, dalalette olanlar, ve iblis Allah-u Teala'nın emrini dinlemeyip, iblis Allah-u Teala'nın emrine rağmen secde etmiyor Adem Aleyhisselam. Saat 74, 75, 76 bunu anlatıyor. Allah-u Teala diyor ki, İlla iblis istekbere ve kâne minel kafirin. Sadece iblis kibirlenmiş, tekebbür etmiş ve kafirlerden olmuştu. Saat 75. Kale, ya iblisü, ma menâke entes cüdeli ma halaktu bi yedey estekberteyim. Künne minel meali, minel ali. Ey iblis, bizzat elimle, kudretimle yarattığıma seni secde etmekten men eden nedir? Böbürlendin mi? Tekebbür mü ettin? Büyüklendin mi? Yoksa yücelerden mi, alilerden mi oldun? Saat 76. Kale ene hayrun minhu. Ben ondan hayırlıyım dedi iblis. Halaktani min narin, beni ateşten yarattın. Ve halaktahu min tin, onu ise çamurdan yarattın. İblis Allah'a isyan ediyor. Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor ve ezeli düşmanlık burada başlıyor. İblisle insan arasındaki, iblisin daha doğrusu insana düşman oluşundaki temel faktör buradan başlıyor. Aynı konu Araf 12, 13, 14, 15, 16, 17'de de başka bir şekilde aynı konu açıklanmış. Araf 12. Allah Teala buyuruyor. Kale ma mene ake ella tescüde iz emertük. Kale ene hayrun minhu halakteni min nalin ve halaktehu min tin. Sana secde etmeyi emretmiş iken seni ondan ne men etti dedi Allah Teala. İblis ben ondan hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi. Araf 13. Allah, oradan in, çünkü sen orada kibirlenmeye layık değilsin. Sen aşağılananlardansın buyur. Araf 14. Şeytan, beyaz gününe kadar bana müsaade ver dedi. Kale inneke minel munzerin. Allah dedi ki sen müsaade verilenlerdensin buyurdu. Ne diyor iblis? Kale enzirni ila yevmi yub'asun. Beyaz gününe kadar bana müsaade ver. Yani beni yaşat. Allah Teala dedi ki sen müsaade verilmişlerdensin. Yani kıyamete kadar ölümsüzsün diyor Allah Teala iblise. Araf 16. Kale fe bima avaytani la'akudanna lehum sıratikel müstakim. Beni azgın kılmana yemin ederim ki onlar için senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Araf 17. Sümme le atiyennehum min beyni edihim
ve min harfihim ve an eymanihim ve an şemailihim. Ve la tecidu ekserehum şakirin. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından ulaşacağım, yaklaşacağım. Sen onların çoğunu şükreder bulmayacaksın. Ama bu çoğunun dışında olanlar da var. Allah'ın ihlas sahibi kulları, muhlis kulları, Hicr suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki senin ihlas sahibi kulların hariç. Kimdir ihlas sahibi? İhlas sahibi kullar daimi zikre ulaşmış olan, nefslerindeki bütün afetleri yok etmiş olan ve bu sebeple nefslerini bütün afetlerden temizlemiş olduğu için halis kılmış olan insanlar, muhlis, halis olan demek. Afetler kalmamış nefsinin kalbinde, nefsinin kalbini tamamen Allah'ın faziletleriyle doldurmuş kişi. Şimdi şeytanın o zaman insanlara bir vaadi oluyor. Nedir o vaat? Onların çoğunu Allah'a şükreder bulmaması. Yani insanların çoğunu kendisine iblisin bağlaması ve Allah'ın kulluğundan insanları çevirip kendine kul etmesi. İşte iblis bütün gayretiyle bunun peşinde dolaşmaktadır. Bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşır. Herkesi Allah'a kul olmaktan men edip kendine kul etmeye çalışır. Sebe 20. Allah Teala buyuruyor. Ve lekad saddaka aleyhim iblisü zannehu fettebe uhu illa ferikan minel müminin. Şeytan insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Ne zaman? Kıyamet günü. Müminlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Müminlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki her devirde insanların %90'ından fazlası iblisin yolunda oluyor. %10'undan azı da Allah'ın yolunda. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu size ki, ne mutlu bize ki, bizler Allah'ın yolunda olan o mutlu azınlığı temsil ediyoruz. Bir tek fırkayı temsil ediyoruz. Müminler. Öyleyse bütün diğerleri şeytana tabi olmuş durumdalar. Ve asıl enteresan tarafı şu ki sevgili kardeşlerim, insanların çoğu iblise tabi olduklarının farkında bile değiller. Kendilerini yöneten düşünce sisteminin içlerinden gelen seslerle oluştuğunu biliyorlar. O seslere tabi olarak güzellik veya iyilik veya kötülük işliyorlar, güzellik veya çirkinlik işliyorlar. Ama seslerden birisi bizi çirkine, bizi kötüye çağıran ses, kötülük işlemeye çağıran ses, iblisin sesi.
İnsanların çoğu o sesin iblise ait olduğunun farkına bile varmadan tabidir. Bir başka ifadeyle Allah'ın yoluna girenlerin dışındaki herkes farkına bile varmadan şeytanın kulu olmakta devam ediyorlar. Sebe 21. Ve ma kana lehu aleyhim min sultanin illa linaleme men yu'minu bil ahireti mimmen huve minha fi şek. Ve rabbike ala kulli şeyin hafiz. İblisin onlar üzerinde bir yetkisi, nüfuzu yoktu. Ancak ahirete inananlarla şüphe edeni ayırt edebilmek için yaptık. Senin Rabbin her şeyi muhafaza eder, diyor Allah Teala. Sebe 20 ile 21 birbirinin ardından geliyor. Yani müminlerden ibaret bir tek fırka hariç, hepsi iblise tabi oldular dedikten sonra Allah Teala iblise tabi olanlarla Allah'a tabi olanların kimler olduğunun açıklamasını yapıyor. İblisin onlar üzerinde bir yetkisi, nüfuzu yoktu. Fakat işlerinden geçen sesi taklit ederek iblis onlara kendi düşünceleri gibi yutturuyor her şeyi. Ahirete, yani insanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına ve kıyamet gününe inananlar ile şüphe edeni ayırt edebilmek için yaptık, diyor Allah Teala. Dikkat edin, Allah'ın yoluna girmeyenler şüphe edenlerdir. Allah'ın yolundan düşenler gene şüphe edenlerdir. Şüphe Kur'an-ı Kerim'e çok ciddi bir faktör olarak girmiş. Böyle bir netice insanların bir tek fırka hariç, insanların bütün fırkalarının, 73 fırkada 72 fırkasının şeytana tabi olmasının arkasında şeytanın nüfuzu yok. Allah Teala şeytana o yetkiyi vermiş ama karar gene insanoğlunda. Ve insanoğlu kendi düşüncesi zannederek iblisin kendisine yaptığı terkini o istikamette bir gayretin sahibi oluyor. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluyor. Onların da bir kısmı hidayete erdikten sonra gene fıska düşüyor. Bu küçük bir kısım ama netice itibariyle söylediğimiz gibi kıyamet günü insanların %90'dan fazlası ne yazık ki iblisle beraber cehenneme gidecekler. Şimdi sebil-i gayın ne olduğunu görelim. Araf 146'da Allah Teala diyor ki: "Se'asufi anayeti yellezine yetekeberune fil arde bi garil hakkı ve indiyere külle ayetin la yumidi biha ve indiyere sebiler rüşte la yettehuzuhu sebila ve indiyere sebiler gayye yettehuzuhu sebila zalike biyennehüm kezebu bi hayatina ve kânü anha gafilin ülâike mevâhimin nâru ülâike ve lezine kezebu bi ayatina ve likâil âhireti habitat amalihum." Allah Teala diyor ki, o insanları Allah'ın ayetlerini anlamaktan çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. İrşad yolunu görseler yol itaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu yol itaz edenler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır, diyor Allah Teala. Ve Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri yalanlamalarıdır. Kim ayetlerimizi yalanlarsa onların ve ahiret gününü, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağı günü yalanlarsa
Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala bir gay yolundan bahsediyor, bir de rüşt yolundan bahsediyor. Ve Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde de gene gay yolundan ve rüşt yolundan bahsettiğini görüyoruz Allah-u Teala'nın. Diyor ki Allah-u Teala la ikrahe fiddini kat tebeyene rüştü minel gay. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُمِنْ بِاللّٰهِ فَكَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَاَنْفِصَامَ لَهَا اللّٰهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah Teala buyuruyor, dinde zorlama yoktur. Rüşt yollarıyla gay yolları tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse ve Allah'a amen olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kuluba sımsıkı yapışır. Her ikisinde de Allah-u Teala rüşt yoluyla gay yolundan bahsediyor. Rüşt yolu Allah'a ulaştıran yol, gay yolu şeytana ulaştıran yol. Rüşt yolu Allah'ın hükümdarlığına girmek, gay yolu şeytanın hükümranlığında kalmak. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolundadır. Araf 142 şöyle diyor. Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a kavmin içinde benim yerime geç, onları ıslah et ve müfsitlerin, fesada düşenlerin yoluna tabi olma dedi. Kimdir fesatta olanlar? Allah Teala Rad 25'te diyor ki onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılması lazım gelen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar, muslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Yeryüzünde fesat çıkaran insanlar, kendileri Allah'ın yoluna girmiyorlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar, başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. İşte bu, başkalarını da Allah'ın yolundan men eden insanlar, bu ayette söylendiği gibi yeryüzünde fesat çıkaranlar. Nisa 167-168'de de Allah Teala aynı insanları anlatıyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattâlu zalâlen ba'îdâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfir lehum. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Hem kendilerine zulmetmişlerdir, hem de başka insanları Allah'ın yoluna saptırdıkları için onlara zulmetmişlerdir. Çünkü kendileri de sırat-ı müstakim üzerinde değiller, Allah'ın yolunda değiller. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ Allah onlara mağfiret etmez. Eğer Allah'ın yolunda olsalardı, mutlaka mürşitlerine ulaşacaklardı, tabi olacaklardı ve Allah günahlarını sevaba çevirecekti ama çevirmiyor. O yetkinin sahibi değiller. Allah onlara mağfiret etmiyor. Tabi olmaları mümkün olmadığı için. Fesat çıkaranlar hiçbir zaman bir mürşide tabi olmazlar. Başkalarını da tabiyetten, yani Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ederler. Tabiyet mürşide tabi olmaktır. Bunun sonucu nedir? Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması, Allah'ın yoluna girmesidir. Tabiyet yoksa ruhun Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakime ulaşması söz konusu değil. Allah onları diyor, devam ediyor. Ve la liyehdiyehüm tarika. Allah onları tarik-ı müstakime ulaştırmaz. İlla tarik-ı cehenneme, sadece cehennem yoluna ulaştırır. Haldine fiha ebeda, onlara da ebediyen kalacaklardır.
canında. Ali ise burada Hazreti İsa kardeşine sakın müfsitlerin, Allah'ın yoluna girmeyenlerin yoluna tabi olma, şeytana tabi olma manası var burada. Enam 116'da Allah Teala diyor ki, yeryüzünde olanların ekserisine itaat edersen, onlar seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye uymazlar. Onlar ancak tahminde bulunurlar. Yani hep Allah'ın yoluna tabi olmak, şeytanın yoluna tabi olmamak söz konusu. Eğer onların çoğu, yeryüzünde olanların ekserisi, büyük kısmı, söylediğimiz gibi bu rakam ölçülere göre 190 her zaman üzerinde oluyor. Onlara itaat edersen seni Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Nisa 76 وَالَّذ۪ينَ كَفَرِ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ تَعْبُونَ فَقَاتِلُوا اَبْلِيَا الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ

Ve o savaşta da şeytan o insanların gücüne güvenip galip geleceğini zannediyor. Oysa ki mağlup oluyor. Mağlup olacak. Nisa 44 diyor ki Allah Teala kitaptan bir nasibe sahip olanları görmüyor musun? Bunlar dalaleti satın alıyorlar. Sizin Allah'ın yolundan dalalete sapmanızı istiyorlar. İşte bu dalalet yolu sebili gaydır. Yunus 89 ve la tettebiyanni sebilellezine la yalemun, sakın bilmeyenlerin, cahillerin, yani şeytanın yoluna tabi olma. Ne demek istiyor? Söylediğimiz gibi herkes doğuşundan itibaren gay yolundadır. Herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Herkes doğuşundan itibaren kafirdir. Yani dalalet yolunun, gay yolunun içindedir. Bir kısmı bilmedikleri için, farkına bile varmadığın içindedir. Bir kısmı bu Maharişi ve onun adamları gibi bilerek, isteyerek o yolun içindedirler. Ve insanları da o yola çağırmak için büyük bir imkan içerisinde bir sürü üniversite, 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapmak gibi büyük imkanların sahibi olarak insanları içinde bulundukları gay yolunda daha zulmani noktalara çekmeye çalışmaktalar. Öyleyse bir tarıkı cehim var şeytanın yollarından, bir de sıratı cehim var. İsa 167, 168, 169'u biraz evvel söyledik. Burada Allah Teala onları tarık-ı cehime, tarika almadığını, yani tarık-ı müstakime almadığını, onları ancak tarika cehenneme, cehennem tarikine aldığını söylüyor. Öyleyse

Allah tarika, tarik-i müstakime kabul etmiyor. Nisa 168'de ve 169'da da tarik-i müstakime olmadıklarının tarik-i cehenneme alındığını söylüyor. Ve cehennemde ebediyen kalacaklarını söylüyor. Öyleyse burada bir muhteva görüyoruz. Tarik-i cehennem. Cehennem yolu. Cehenneme götüren yol. Kimler? Kimler o yoldalar? Allah'ın irşat yolunu yol olarak kabul etmemiş olanlar. Allah'ın rüşt yolunu yol olarak kabul etmemiş olanlar. Allah'ın hidayet yolunu yol olarak kabul etmemiş olanlar. Bunların başka bir yolu, yani sırat-ı cehimi kabul etmeleri, etmemeleri falan söz konusu değil. Zaten o yoldalar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren tarik-i cehimdedirler. Sırat-ı cehimdedirler.

onun şuurunda değillerdir. Herkes tariki cehim üzerindedir. Bunun şuurunda değildir. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar. Birinci basamak insanlar olayları yaşar. İkinci basamak olayları değerlendirir. Ve eğer Allah-u Teala indinde layıklarsa Allah'a, Allah tarafından seçilirler. Dikkat edin ki bu seçim de insanları kurtarmaz. Bu seçilenlerden kimler Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse sadece onlar Allah-u Teala tarafından sırat-ı müstakime alınırlar. Tarık-ı müstakime ulaştırılırlar ve neticede Allah'a ulaştırılırlar. Öyleyse insanlar, bütün insanlar baştan küfürdedir. Bütün insanlar baştan dalalettedir. Bütün insanlar başlangıçta tariki cehim üzerinde ve tariki sırat-ı cehim üzerindedir. Her ikisi de cehenneme ulaştıran iki tane yol. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sırat-ı cehime bakalım. O da cehennem yolu. Tarık-ı cehim de cehennem yolu. Nisa 169'da geçiyor. İlla tarika cehenneme. Sırat-ı cehime bakıyoruz. Allah-u Teala Saffat 22-23'te Allah-u Teala diyor ki, zulmedenleri eşleriyle ve Allah'tan başka taptıklarıyla beraber toplayın ve onları cehennem yoluna ulaştırın.

Şimdi böylece görüyoruz ki Allah-u Teala zulmedenlerden bahsediyor. Zulmeden insanlar. Kimler bunlar? Zulmedenler, kâfirler. Ne diyor Allah-u Teala? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلِمُوا Bunlar kâfirlerdir ve zalimlerdir. Neden? Başka insanların Allah'ın yoluna ulaşmasına, sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oldukları için, onları sırat-ı cehimde bıraktıkları için. Allah Teala bazen sırat-ı cehim diyor, bazen tarık-ı cehim diyor. İkisi de aynı şey. Tarık-ı cehim 7 tane kattan aşağı doğru inen 7 tane katı ifade ediyor. Sırat-ı cehim ise onu da ihtiva ederek cehenneme ulaştıran yol. Öyleyse sırat-ı müstakim konusunda Allah Teala açıklamalarda bulunuyor. Sırat-ı müstakim konusunda çok açıklama var.

Fatiha suresinin muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ham, alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiğne ederiz. Yani mürşidimizi gösterme konusundaki talebi yalnız sana yaparız. İhtinen sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Neyle? Biz senden istihane isteriz, hacet namazını kılarız, mürşidimizi sorarız. Sen de bize mürşidimizi gösterirsin. Böylece sırat-ı müstakime bizi ulaştır. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Yani başların üzerinde devrin imamının ruhunun bulunduğu kişilerdir onlar. O yoldakiler. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gazap duyulanların, kafirlerin yolu değildir. Allah Teala kafirlere gazap duyduğunu söylüyor. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. İşaretler son derece açık geliyor. Kimler dalalette? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi dalalette. Kimler kafir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle kurtulacak olan bu insanlar, şeytanın yolunda kaldıklarının farkına bile varmadan şeytanın yolundalar ve dünyanın büyük kısmı onlardan oluşuyor, %90'dan fazlası. Ve bütün konularda çoğunluk söz sahibi olduğu için onlar söz sahibi. Ve dünyanın her tarafında bu yüzden zulüm var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyen. Öyleyse insanlara bakıyoruz. İnsanlar bir boşlukta. Boşlukta olduklarını bilmiyorlar. Şeytanla sımsıkı bir ilişki içindeler. Şeytanla ilişki içinde olduklarını bilmiyorlar. Ve ne yazık ki bütün insanlar doğuşlarından itibaren tuzaktadırlar. Yani kişi doğduğu zaman kalbinde küfür kelimesiyle doğar. O küfür kelimesiyle ölürse gideceği yer cehennemdir. Bundan kurtulmanın yolu ise sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün insanlar hani fıtratıyla doğarlar ama hani fıtratıyla doğan bütün insanların da kalplerinde küfür kelimesi yer alır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İnsanlar bir doğuş müessesesiyle bu dünyada gözlerini dünyaya açarlar. O andan itibaren, var oldukları andan itibaren insanlar dalalettedirler. İnsanlar küfürdedirler. İnsanlar şeytanın kuludurlar. Allah Teala bu sözü çok açık bir şekilde ifade ediyor.
Diyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e Ella tabudu şeytane innehu lekum adun mübin ve eyni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları! Ben sizlerden ah almadım. Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye, Allah'a kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu ahd sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse başlangıçta bütün insanlar şeytanın kulu olarak kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. Hangi açıdan? Hepsini Allah yaratmış. Ama hepsi de şeytana kullar. Allah'a kul olmak istikametinde bir insan harekete geçmedikçe o kişi şeytanın kulu kabul ediliyor. Meal 36'da da Allah-u Teala diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdeki kişileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayet erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Şeytanın kulları, Allah'ın kulları. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın kulluğundan kurtulamaz. Ama dilemek kurtulmaktır. Peki bu kişi dilediği an Allah'ın kulu olmuş mudur? Hayır. Ama kul olmanın ilk adımını atmıştır ve bu adım onu şeytanın kulluğundan mutlak olarak kurtarır. Şeytanın kulu Allah'ın cennetine giremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Hangi acıdan kurtulmuştur? Davranış biçimleri itibariyle kurtulmuş mudur? Hayır, kurtulmamıştır. Ama cennete girmek açısından şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Bu sadece kurtuluş açısından öyledir. Yoksa kişinin nefsinin kalbindeki afetler %100. Şeytan %100'üne de tesir ediyor. Öyleyse davranış biçimleri itibariyle bu kişi şeytanın kuludur. Davranışları itibariyle şeytanın emirlerine itaat eder. Çok büyük ölçüde. Ama ne zaman ki nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır, ruhu Allah'a ulaşır. O zaman hem ruhu Allah'a ulaştığı için Allah'ın kulu olmak şerefine erer. Artık ruhu Allah'ta olan biridir mutlaka. Allah'ın kulu olacaktır. Ve aynı zamanda bu kişi şeytan yalnız nefsinin afetlerine tesir edeceği için ve bu afetlerin %51'ine şeytan artık tesir edemediği için o kişi şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olması daha ağır basmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bizleri Allah'ın yoluna çağırıyor. Şeytan da bütün insanları zaten başlangıçta kendi yolunda tutuyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın yolundan kurtulabilmiş olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Cennetin üçüncü katına ulaşacaktır ve Allah'ın kulu olacaktır.
Öyleyse Allah'ın emirlerine itaat etmek açısından Allah'a kul olmak başka şey. Şeytanın kulu olmak başka şey. Şeytanın kurtuluş açısından kulu olmak başka şey. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın kulu olup onunla beraber cennete gidecek olan bir insan değildir. Artık Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın cehenneme gitmesi, onunsa cennete gitmesi söz konusudur. Öyleyse şeytanın kulluğundan Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi çıkmıştır cennet ve cehennem açısından. Ama şeytanın emirlerini dikkate almak, onları yerine getirmek açısından kişi nefsinin kalbindeki afetler, %50'den daha fazla azalıncaya kadar şeytanın kulu olmakta devam eder. Çünkü şeytana itaati Allah'a itaatten daha fazladır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer ruhunuzun hasletlerini bir bütün, nefsinizin afetlerini de bir bütün kabul ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, Allah Teala sizin günahlarınızı sevaplarınızdan aşağı düşüreceği için ya da sevaplarınızı günahlarınızdan üste çıkaracağı için, cennetin sahibi olacağınız için şeytanın kulu olmaktan o an kurtuluyorsunuz. Ama bu cennet açısından söz konusu. Yoksa daha uzun süre şeytanın dediklerini yapmaya devam ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden, Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Kadın. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda birlikteyiz. Unutmayın. Başka bir şey için değil. Mutlu olmak için yaratıldınız. Kim bir mahluk olduğunun bilincine varırsa, Allah'ın halik olduğunun, yaratıcı olduğunun, kendisinin sadece o yaratıcı tarafından yaratılmış olan bir mahluk olduğunun kim bilincine varırsa, o mutluluk konusundaki ilk adımı atmış demektir. Allah'ın yaratılış maksadına beraberce baktığımızda, Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetiyesi, bir. Bir mutluluk rehberi, iki. Bir mutluluk garantisi olduğunu görüyoruz. Garanti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Dünya mutluluğunuz da cennet mutluluğunuz da garanti ediliyor. Hele cennet mutluluğunuz sadece bir tek dileğinize dayalı olarak garanti ediliyor. Tek bir dilek. Bu kadar basit. Hani insanlar diyorlar, ne? Cennet mi dedin? Yahu kardeşim, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Geri kalanların gideceği yer cehennem. Allah-u Teala bizi nasıl cennetine alır? Böyle diyorlar saflar bizim. Biz de onlara diyoruz ki, yahu kardeşim, bu bilgileri size ulaştıranlar yanlış şeyler ulaştırıyorlar. Onlar Kur'an-ı Kerim'i bilmezler. Onlar bizim Yaşar Nuri Öztürk gibi bir takım üçkağıtçılar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini incelemek lazım. Bu Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Orada ne göreceksiniz? Orada Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın size verdiği müjdeleri göreceksiniz. Onlar bunları bugün sizlere ilim öğretenler, din öğretenler asırlar öncesindeki yaşantıyı Kur'an-ı Kerim'den çıkarabilecek olan gücün sahipleri değil. Onlar kendilerine hangi kitaplar verilmişse o kitapları okuyup onları sizlere öğretmekle vazifeliler. Orada bitiyor vazifeleri. Öyle zannediyorlar bizim şabanlar. Hayır, öyle değil. Din öğreten insan dinini bilmek mecburiyetinde. Ve bugün din öğretim kadrosu dinini bilmiyor. O kadroya dikkatle bakın. Din, kainatın tek dini, işte bu din, İslam dini. Ve insanlara mutluluğu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim sadece yapılması lazım gelenleri yazmamış. Bir de 14 asır evvel neler olup bittiğini yazmış. 14 asır evvel neler olup bittiğinden de bizim Kur'an'dan habersiz bir din alimlerinin haberi yok. Hayır, hepsinin değil. Bir takımı var ki özellikle öne çıkmak hevesinde ve de bilmediklerini en kesin şekilde örterek devreye girmek durumunda. İşte bunları yakından tanıyorsunuz. Şu anda televizyonları parselleyen kimlerse onlar tam bu söylediğim adamlar. Dinleri hakkında, insanın mutluluğu hakkında, Allah'ın dini insanların mutluluğu için indirdiği hakkında hiçbir bilgileri yok. Sıfır bilgi üzerinden insanlara bir şeyler söylemekle, parlak laflar ederek onları bir şey olduklarına, bir matah olduklarına inandırmışlar. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. O İslam ki Hazreti Adem'in yaşadığı İslam'dı. O İslam ki Hazreti Nuh'un yaşadığı İslam'dı. O İslam ki Hazreti İbrahim'in yaşadığı İslam'dı.
Hazreti Musa'nın yaşadığı İslam'dı. Hazreti İsa'nın yaşadığı İslam'dı. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı İslam'dır. Bizim saflarda İslam'ı, İslam'ın beş tane şartından ibaret zannederler. Derler ki, İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaparsam ne olur? Bunları yaparsan doğru posta cennete gidersin kardeşim. Sonsuza kadar da cennette kalırsın. Oh keka. Bu arada günahların varsa Allah seni cehennemine atıp hafifçe kızartacaktır. Leblebi gibi kavuracaktır. Ama ondan sonra cennete bir gideceksin. Hep ebediyen cennette kalacaksın. Sevgili kardeşlerim, baştan aşağı yanlış, baştan aşağı yalan. Hangisinden başlamak lazım bilemiyorum. Bir defa cehenneme giden adam bir daha cehennemden çıkamaz. Cennete giden adam da cennetten çıkıp cehenneme girmez. İkincisi, sahabenin 10 tanesine değil, bütün sahabeye Allah-u Teala cenneti nasip etmiş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor Allah Teala. Diyor ki Ahzab 157'de, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Aradaki bütün ifadeleri çıkarıyorum devreden ama konunun özü bu. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi Allah'ın cennetine girecekler diyor. Yetmez. Daha açık bir şekilde de ifade etmiş. O sabikun el ebedin var ya diyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara, yani ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ve diyor ki onların gidecekleri yer kendileri için hazırlanan cennetlerdir. Hem bütün sahabe için, ensar ve muhacirin hepsi için söylüyor bunu Allah Teala, hem de onlara tabi olup da kendileri de irşat makamına ulaşan tabiin içinde söylüyor Allah Teala. Hepsinin gidecekleri yer en üst cennetler. Nereden çıkartıyoruz? Çünkü onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Kur'an boyunca onu görüyoruz ki sahabe Fevzül Azim'in sahibidir. Sahabe Hazzül Azim'in sahibidir. Sahabe Fadlül Azim'in sahibidir. Sahabe Ecrül Azim'in sahibidir. Öyleyse bunların hepsinin azamisini alan bir toplum düşünün. Kur'an'ı bütünüyle yaşamışlar. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbetle davranırsınız. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Ne demek bu? Kur'an'ın bütününü biliyorsunuz ve Kur'an'ın bütününe göre davranıyorsunuz demek. İşte davranışlarının kesin neticesi orada. Fevzül Azim'in sahipleri olarak Adın cennetlerinin sahibi sahabe, en üst 7. kat cennetin sahipleri. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde? Diyor ki İslam'ın 7 tane safhası vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha, Allah'a yönelmek.
İkinci safa irşat makamına ulaşıp tabi olmak. Bizimkiler irşat makamı dediği zaman tüyleri diken diken oluyor. Sanki farz değilmiş gibi. Sanki Allah'a ulaşmayı dilemek farz değilmiş gibi. Sanki ruhu Allah'a ulaştırmak farz değilmiş gibi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerimize tam 12 defa farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhun o dilenen hedefe ulaşması, ikisi beraber 12 defa farz kılınmış üzerimize. Bizim zamanımızdaki din anlayışına bakıyoruz. Bu yobazların din anlatışında Allah'ın bu faktörlerin hiçbirisi yer almıyor. Ve adamlar din bilgiliyiz diye geçiniyorlar ortalıkta. Ve de ahkam kesiyorlar herkese. Sevgili kardeşlerim, din Kur'an'dır. Kur'an kendisinin evvel gelen kitapları tasdik etmiştir. Kur'an onların yaşadıkları dinin de İslam olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Hanif dininin İslam dini olduğunu söylüyor. Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in dilinde Hanif dini, her peygamberin kendi dilinde aynı din. Allah'a teslim olma dini. Sormaz mıyız onlara sevgili kardeşlerim? Sizin bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek dediğiniz şeyler birer vasıta. Bunları yaptığınız zaman İslam olabilir misiniz? Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi teslim edebilir misiniz? Ama onlar bunun hepsini gerçekleştirmişler. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İslam'ı yaşamışlar. Ve kim mutlu olmak istiyorsa, o mutlaka İslam'ı yaşamak mecburiyetinde. Başka bir din yok, hiç olmamış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söylediklerimize dikkat edin. Biz bugün din anlatan adamların hiçbirisinden değiliz. Onlar Allah'ın bize öğrettiklerini ve Kur'an'da gösterdiklerini bilmekten acizdirler. Öyleyse aciz olmayanları görmek isteriz. Bugüne kadar ihtarlar çıkardık. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemedi. Ve onların yapmadıkları, bilmedikleri şeyler söylediklerimiz. Hangisi bize çıkıp da biz zaten onları biliyorduk diyebilir? Öyleyse diyebilecek olan varsa onu bekliyoruz. Bu sebeple Türkiye'deki her yerde konferanslar vereceğiz. Bu konuda bilgisine güvenen adam gelir konferansa ve bizim yanlışımızı söylemeye çalışır. Ya da dileyen dilediği yerde bizimle karşılaşır. Ne zaman isterlerse, kimin ne istiyorsa, kim bizimle karşılaşmak istiyorsa her yerde varız. Ama bir defa daha o tuzağa düşmeyiz. Bir takım üç kağıtçıların bizi üç cepheden birden kuşatıp bize söz hakkı vermedikleri o günleri unutmuyoruz. Var mı aralarında acaba bir tane cesaret sahibi? Tekrar aynı devreye gelelim. Gene onlar hep beraber olsunlar. Gene biz yalnız olalım. Ve gene aynı şeyleri konuşalım. Bakalım bu sefer mani olabilecekler mi? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerini bilenler, insanları mutluluğa ulaştırmak isteyenler, Allah'ın öğrettikleri, işte Kur'an, o Kur'an'dır. 14 asır sonra Kur'an'ın sahabe tarafından yaşanan bütün özellikleri yok edilmiş. Ondan evvel kim yaşadı bunları? Hazreti İsa'nın etrafındaki havariler. Ondan evvel kim yaşadı? Hazreti Musa'nın etrafındakiler. Ondan evvel her peygamberin etrafındakiler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de
her kavimdeki kavim resullerinin etrafındakiler. Bizim Şabanların hiçbirinden haberi yok. Ne diyorlar? Her kavimde resul mü var? Sen diyorlar, bunları nereden uyduruyorsun? Biz de diyoruz ki, naçizane Kur'an-ı Kerim'den uyduruyoruz diyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle söylüyor. Biz bütün kavimlere resul göndeririz. Her kavme resul göndeririz. Üstelik de ard arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri yoktur diyor Allah Teala. Ama diyor, hangi kavme resul gönderdiysek o kavimdekileri, o resulü kavimlerindekiler yalanladılar. Hangi sebeple? İşte bu üçkağıtçılar açılar sebebiyle. Her yerde bu olay olmuş. İnsanlık tarihi boyunca. Hep Allah'ın Resulleri devre dışı bırakılmış. Hep Allah'ın Resullerine hakaret edilmiş. Hatta taşlanmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir peygamberdi. Bir nebiydi. Ve taşlanmış. Üzerine insan pisliği bile atılmış. Çekmediği sıkıntı kalmamış. Hep bu gibi insanlar yüzünden. Sevgili kardeşlerim, İslam yedi safhadan teşekkül eder ve bundan bizim din öğreticilerimizin hiçbirinin haberi yok. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu söylediğiniz zaman aval aval size bakıyorlar. Yani sen şimdi Kur'an'dan mı konuşuyorsun diyorlar. Ama ne zaman ki hepsine Kur'an'daki maddeleri birer birer sıraladık, ayetleri, o zaman sustular. Şimdi arpacı kumrusu gibi düşünüyorlar. Bize cevap vermeye cesaretleri yok. Üstelik de ikiye ayrılmış durumdalar. Bir kısmı okuduklarımızı görüp de her şeyin yer yerine oturduğunu görünce ilimlerinin eksikliğini, o ilimlerine rağmen dalalette olduklarını kabul etmek mecburiyetinde görüyorlar kendilerini. Dalaletten kurtulmak için çok bir şey yapmaları da gerekmiyor. Sadece bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Onlara sesleniyorum. Biz mutlu insanların başındaki kişiyiz. Ve diyorum ki, neden? Öyleyse neden gizliyorsunuz? Neden etrafınızdaki insanlarla bu konuyu konuşmuyorsunuz? Eğer bize söyleyebilecek bir sözünüz varsa biz hazırız. Biz kendimizden bahsetmiyoruz. Kur'an'dan bahsediyoruz. O unuttuğunuz Kur'an'dan bahsediyoruz. Öyleyse mutluluk denilen şeyin temeli Kur'an'dır. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için, bir defa daha tekrar ediyorum. Bir saadet davetiyesidir. İki, bir saadet reçetesidir, rehberidir. Üç, aynı zamanda bir saadet garantisidir. İncil de öyledir, Tevrat da öyledir. Bütün Allah'ın nebilerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar, şeriat kitapları hepsi öyledir. Ne zaman bir nebi görürseniz, Kur'an-ı Kerim'de bir nebi adı geçmişse, nebi kelimesi, o bir peygamberdir. Bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Ama bizim saflar derler ki, nebi olunmadan Resul olunmaz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok yanlışları var ki, hangisinden bahsetmek lazım bilmiyorum. Nebi olunmadan Resul olunmaz diyorlar. Allah-u Teala ne kadar kavim gelmiş geçmişse, o kavimlerin her birinde Resul bahsettiğini söylüyor. Ve her devirde bir tane peygamber var. Nebi bir tane. Eğer nebi olunmadan Resul olunmazsa, bütün o kavimlerdeki Resuller hepsi mi peygamber bu insanların? Ve bunları ispat ettiğimiz zaman küplere biniyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, biz kendimize ait bir şey söylemiyoruz ki, bize niye kızıyorlar?
söz konusu olan şey Kur'an. Bir adam, bir din profesörü her şeyden evvel Kur'an'ı bilmek mecburiyetinde değil mi? Öyleyse bu cehalet karşısında siz olsanız ne yapardınız? Allah Teala size bir görev vermişse, Allah'ın öğrettiği Kur'an'ı insanlara öğretmekle vazifeliyseniz, gerçek Kur'an'ı öğretmekle vazifeliyseniz ve o insanlar bilmiyorsa, o zaman bizim vazifemizi yapmamız neden bu insanları bu kadar rahatsız ediyor? Arkasında sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Eğer Kur'an hakikatlerini kabul ederlerse ve sizlere de gerçekten böyledir derlerse, sizlerin yani halkımızın onları azarlayacağını zannediyorlar. Madem ki böyleydi, sen bize bunları neden şimdiye kadar söylemedin? Korktukları tek şey bu. Böyle saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Evvela kanun, herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Bu kardeşlerimiz eksik bir eğitimle eğitildiler. Ve öğrendiklerini öğretmekle vazifeliler. Bilmedikleri şeyleri elbette öğretemezler. O zaman neden korkuyorsunuz? Kim size söylerse, bu hakikatler madem ki Kur'an-ı Kerim'de vardı, neden bize öğretmediniz derse, söyleyeceğiniz söz hazır değil mi? Biz de sizi müdafaa etmeyecek miyiz buradan? Öğrenmediğiniz bir şeyi nasıl öğreteceksiniz insana? Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi biz de sizlere öğretemezdik. Ama eğer Allah Teala bunları bize öğrettiyse biz size bunları öğretmekle vazifeliyiz. Kimler itiraz ediyorsa onları görmek istiyorum. Her şehirde konferans vereceğim. Kim bize bilmediğimiz bir şey öğretebilirse ona bir mükafat vermeyi düşünüyorum. Söz konusu olan şey Kur'an'ın gizli kalmış, tatbikattan birer birer çıkarılmış olan o temel hükümleri. Tekrar ediyorum, tam 7 tane safha. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu adamlar onları bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, bunu bilmedikleri zaman zaten bitti film. Neden bitti biliyor musunuz? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi küfürdedir. O kişi dalalettedir. O kişi hüsrandadır. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Profesörlük diploması kimseye Allah'ın ayetlerinden gafil olmak konusunda, o gafletten kurtulmak konusunda bir garanti vermiyor. Gafletten kurtulmak bir talebe bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı inkar ediyorlar. İnsan ruhunun diyorlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Bu kadar çok safsatayı, bu kadar çok yanlışı bir arada kullanan bu insanlar, o öğrettikleri üniversitelerde doktora talebelerine, master talebelerine, üniversite seviyesinde öğretim görenlere hep bu yanlışları öğretiyorlar. Öyleyse artık kendimize gelmenin zamanı gelmiştir. Boşuna geçirecek vaktimiz yok. İnsanlara doğruyu hepimiz birden öğretmekle mükellefiz. Öyleyse evvela bu sevgili anlaşanlı profesörlerimiz Allah'ın Kur'an'ını öğrenmek mecburiyetindeler. Kur'an meali yazanlar da bu söylediğimiz konuya dahildir. Açın bakalım bilgisayarınızı. Orada göreceksiniz. Hidayet ayetlerinin hidayetin dışında 23 tane Kur'an mealinde nerelere çekildiğini göreceksiniz. Hidayetin yok edilmesi için bu adamlar ellerinden geleni yapıyorlar. Yapmışlar. 23 tane Kur'an-ı Kerim piyasada satılıyor. Ve bu satılan meallerin hidayete mütalik ayetlerini açıkladık sizlere ibret için.
aklı başında olan herkes, birazcık Arapça bilen ya da Arapça bildiğine güvendiğiniz herkes, onları teker teker inceleyin. Bakalım Allah'ın bize öğrettiği mealler mi doğru, yoksa onların verdiği mealler mi? Sevgili kardeşlerim, basit bir misal vereyim size. Allah Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Şimdi kelime kelime veriyorum. "Vellezine" ve onlar, "yasulune" ulaştırırlar, vasıl ederler. "Ma" şeyi, "emerallahu" Allah'ın emrettiğini, Allah'ın emrettiği şeyi, "bihi" ona, Allah'a, "en yusale" ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ayet-i kerimenin gerçek meali böyle. Ve adamlara bakın. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olur mu? Kur'an-ı Kerim hükümlerini böylesine sorumsuzca insanlar değiştirebilirler mi? Bu insanlar değiştiriyorlar. Hayır, artık susmayacağız. Bundan sonra biz konuşacağız. Bu zırvaların hepsini bitireceğiz. Allah'ın doğrularını onların yerine ikame edeceğiz. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Ne akrabalık bağı geçiyor, ne akraba kelimesi geçiyor, ne Allah'ın yapılmasını emrettiği şeyler geçiyor. Hiçbirisi yok. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Açın. Bilgisayarınızı açın. Orada o ihtarlarla beraber iki tane kitap verdik biz size. O iki kitabın bir tanesi hidayet kavramı üzerineydi. Kur'an'da geçen bütün hidayetle alakalı kelimeleri, ayetleri oraya sıraladık. 100'den fazla ayet çıktı ortaya. Ve her birinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in mealini aldık. Ne zırvaları ortaya koyduklarını gösterdik orada. Öyleyse artık yeter. İnsanların okullarda, üniversitelerde Allah'ın söylediklerinin dışındaki şeylerle aldatılmasına hayır, müsaade etmiyoruz. Kim çıkacaksa karşımıza, hadi bakalım boy göstersinler. Orada hangi Kur'an-ı Kerim meali veren bir itirazı varsa, ya yazıyla, ya telefonla ulaşarak, ya da herhangi bir konferansımıza gelerek bize lütfen haddimizi bildirsinler. Bugüne kadar yaptığınız şeyler artık yeter. Bu milletin, bu halkın, İslam'ı öğretmek isteyen insanların sizin tarafınızdan aldatılmasına artık müsaade etmiyoruz. Gene aynı kişiler bir araya gelip de bizimle acaba tekrar konuşabilirler mi? Bir Yaşar Nuri Öztürk, bir Hatemi, bir tanesi rahmetli oldu, bir Atay. Hadi bakalım, sizin de Kur'an-ı Kerim üzerine koyduk oraya. O Kur'an-ı Kerim'de ne herzeler ortaya koyduğunuzu bir çıkarın bakalım ortaya. Ne zaman bizimle karşılaşacaksınız? Nerede? Evvela oraya cevaplarınızı göndermenizi istiyoruz. Onların hangi şartlarda, niçin öyle yazıldığını bize anlatmak mecburiyetindesiniz. Artık insanları kandıramayacaksınız. Hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Bizden evvelkiler böyle yazmışlar, biz de öyle yaptık. İzmir'de bir müftüyle tartışıyoruz. Demin söylediğimiz ayet. Sen bana dedim, burada bir tane kelime gösterebilir misin? Senin o okuduğun meallerde burada var olan bir kelimeyi. Böyle yapmanızda sebep ne? Bu halkı aldatmış olmuyor musunuz? O kardeşimiz şimdi kendini hatırlayacaktır. Bana samimiyetle şunu söyledi.
Bu dedi bizim yaptığımız bir hata değil. Evvelden beri bu ifadeler böyle gelmiş. Biz onların ortaya koyduğu ifadeleri değiştirmekten korkarız. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olur mu? Allah Teala'nın söylediğine bakın, adamların yazdığına bakın. Bu sadece bir tanesi. Allah Teala diyor ki: "İnnel hüda hüdallah." Ali İmran 73. "İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır." Açın bakalım, bakın bakalım Kur'an-ı Kerim'e ne söylemiş bu adamlar? Hidayet doğru yoldur diyor. Ne yol kelimesi var, ne doğru kelimesi var, sadece ulaşmak var. Bakara suresi 120. ayet-i kerime: "İnne hüdallahi hüvel hüda." İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda hidayettir. Aynı şeyi burada da yapmışlar. Muhakkak ki hidayet doğru yoldur. Sevgili kardeşlerim, bu doğru yolun muhtevası insanların sadece uyduruğu. Evvela sen Allah-u Teala'nın söylediğini ver kelime kelime, ondan sonra tefsirini yap. Nasıl ifade edeceksen et, tamam. Bir itirazımız yok. Tartışırız. Ama eğer siz insanlara Allah-u Teala'nın ayetlerini orada hiç olmayan kelimelerle yutturmaya çalışırsanız biz buna susmayız. Bundan sonra da hiç susmayacağız. Hiçbiriniz bugüne kadar size gönderdiğimiz ihtarlara cevap veremediniz. O ukalalığınızın arkasına saklanmayın. Biz seninle bu konuları tartışmaya inmeyiz. O kadar alçalmayız diyor adam bize. Yok ya. Peki ya Diyanet İşleri Yüksek Kurulu? O Allah-u Teala'nın bize indirdiği o kitaptan 23 tane yanlış yakaladığını zannederek herkese ilan etti. Bu adam bir delidir. Bütün söyledikleri Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasına, İslam'ın hiçbir kaidesine uymamaktadır. Sonra ne oldu? Sonra ona bir cevap yazdık biz. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na, Din İşleri Yüksek Kurulu'na. Ve her şey durdu orada. Çünkü o kitapta geçen her şeyin, Kur'an-ı Kerim'in bir başka kısmını ama hepsinin de ayetlere tam olarak intibak ettiğini onlara ispat ettik. Eğer bizim bu zibidiler de bize o hakkı verselerdi, biz onlara en güzel şekilde ispat edecektik orada da. Şimdi bizimle efendim, biz profesörüz, biz sizin gibilerle bugün meseleleri tartışmayız. Çünkü korkuyorlar. Çünkü bu hakikatleri söylemeye kalktığımız her noktada hep susturulduk. Artık susmayacağız. Allah'ın bütün hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini, sizin insanları yutturduğunuz masalların hepsini birer birer söyleyeceğiz. Tartışmaya cesaret ettiğiniz zaman bizi bulun. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Hepinizin üzerine farzdır. O bilgisayardaki o değiştirilen ayetleri, yüzden fazla ayetin nasıl değiştirildiğini ibret için hepiniz görmelisiniz. Allah ne söylüyor? Onlar onu neye çevirmişler? Neymiş? Eskiler öyle söylemişmiş. Bunlar da onu değiştirmeye cesaret edemezlermiş. Allah'ın hiç kullanmadığı kelimeleri kullanarak orada açıklamalar yapıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki eskiler böyle yaptığı için. Neden eskilere, Kur'an-ı Kerim'e değil de neden eskilere değer veriyorsunuz? Asırlar boyunca iblis kitapları adım adım değiştirmeyi başarmışsa bugün siz onları düzeltmek mecburiyetinde değil misiniz? Öyleyse sözlerime dikkat edin. Din öğreticileri, sizlere sesleniyorum. Artık yaptığınız yanlışlara yeter diyoruz.
bu insanlara doğru olmayan şeyleri öğretmeye devam etmemenizi istiyoruz. Eğer bir itirazınız varsa size gönderdiğimiz ihtarlara bize cevap verin. Herkesin karşısında konularımızı konuşalım. Hanginiz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz? Böyle bir olayın, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir varlığın Kur'an-ı Kerim'de var olduğundan bile haberdar değildiniz bugüne kadar. Biz size öğretiyoruz bunları. Öyle değil mi? Hanginiz buna karşı hayır diyebilirsiniz? Eğer hayır diyebiliyorsanız nasıl oluyor da bize cesaret edip de cevap veremediniz? Çünkü söylediklerimiz ayetlerde var. Ve ayetlerin öyle olduğunu gördüğünüz zaman bunu bilmediğinizi kendi kendinize itiraf etmek mecburiyetinde kaldınız. O kadar mı? İslam'ın 7 safhasını da ortadan kaldırmışsınız. Kur'an-ı Kerim kaldırmamış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Allah'a ulaşmayı dinlemek var. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Farz. Farz değil diyorsunuz. Farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşıp tabi olmak da farz. Bu konuya da gireyim.

Arkasında diyor ki sırat-ı müstakim başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. İstihane kişiyi sırat-ı müstakime ulaştıracak ve başının üzerine nimetin gelmesine sebebiyet verecek. Öyleyse bakalım ne diyor Allah Teala. Alallahu kastü sebil diyor. Sebillerin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki irşat makamını istememiz, Allah'tan istememiz farz kılınıyor mu üzerimize? Elbette farz kılınıyor. Maide suresi 35. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe ve ebtegû ileyhi vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi amin olmuş zaten. Ama tekrar takva sahibi ol diyor Allah Teala. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi isteyerek diyor, Allah'tan isteyerek. Burada Allah Teala Allah'tan kelimesini yazmamış ama diyor ki o sebillerin, mürşitlerin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor. Ve bu isteğin de sadece Allah'tan istenebileceği, istihanenin, irşat makamının kim olduğunun sadece Allah'tan istenebileceği ifade ediliyor. Ve Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde de hangi şartlar altında isteneceği ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabrı ve salatı innaha lekebiretun illa alel haşiin. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, İstihaneyi Allah'tan isteyin diyor. Sabırla ve hacet namazıyla istendiğine göre ve Fatiha suresinde istihaneyi yalnız senden isteriz ifadesini Allah Teala bize günde en az 40 defa söylettiğine göre hedef açık ve kesin bir şekilde belli. Ve devam ediyoruz. Allah Teala diyor ki bu istihaneyi sabırla ve hacet namazında isteyin, tamam da bu zor bir iştir, büyük bir iştir diyor. Kebiretün bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için büyük değildir buyuruyor. Sonra da huşu sahiplerinin standardını veriyor. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ölümden sonra da ruhlarının Allah'a tekrar götürüleceğine de, tekrar ulaştırılacağına da kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse onlar eğer hacet namazlarını kılarsa onlara gösteririm diyor Allah Teala. Zibidilere göstermem diyor. Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konunun içindeyiz. Ve bunlar Allah Teala'nın irşat makamının farz olduğuna dair ayetleridir. Öyleyse günde 40 defa yalnız Allah'tan istenebileceğini, hala günde 40 defa 5 vakit namaz kılıyorlarsa, sünnetleri kılıyorlarsa, günde 40 defa Fatiha suresini okumak mecburiyetinde olanlar, bu Fatiha'yı niçin okuduklarının farkında bile değiller. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak, ancak tabiyetten sonraki bir fitire. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir ama bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim değildir. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar olan kesimi kaplar.

yedinci basamaktan 14. basamağa kadar irşat makamına ulaştırma faaliyeti içindedir Allah. Ancak hacet namazını kılan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o huşu sahibi olur ve o Allah'tan mürşidini sorar. Öyleyse ikinci fasıl irşat makamı ulaşmak farzdır, tabiyet farzdır. Bu efendiler şanlarına, şöhretlerine zarar gelecek diye Allah'ın ayetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Gizleyemezsiniz. Mızrak çuvala sığmaz. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Her söylediğinizin eksik olduğuna, yanlış olduğuna ulaşıyoruz. Çünkü Allah Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dileyerek tam 12 defa üzerimize farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bununla bitmiyor. Fizik vücudumuzu teslim etmemiz de farz kılınmış üzerimize. Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz de farz kılınmış üzerimize. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 21. basamakta gerçekleşir. Teslimi 22. basamakta. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta nefsimizi. 28. basamağın 5. kademesinde de son teslim olan irademizi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Ve bizim din öğreticilerimizin bunların hiçbirinden haberi yok. Neden yok? Okudukları kitap, öğrettikleri kitaplarda bunlar yazmadığı içinmiş. Böyle saçmalık olur mu? Bütün bu hakikatler Kur'an-ı Kerim'de dursun, bütün sahabe bunları yaşasın ve bunları yaşadıklarını Kur'an-ı Kerim göstersin her bir safayı ve ondan sonra da bize desinler ki bizim okuttuğumuz kitaplarda ve bizim okuduğumuz kitaplarda bunlar yok. Peki ya sizin öğrettiğiniz ilim o zaman kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyorsa hangi din iliminden bahsediyorsunuz o zaman? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bırakınız bu 7 tane safayı. Daha konunun başında her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin diyor gideceği yer cehennemdir diyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Mürşide ulaşmak şart değil. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek şart. Mürşide ulaşmak şu sebeple şart değil. Yani cennete girmek için mutlaka mürşide ulaşmak gerekmiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren zaten cennetin sahibi oldunuz. Ama bu hakikat onlar tarafından bilinmiyor, öğretilmiyor da. İnsanlar hepsi cehenneme gideceklerini zannediyorlar. Bakınız ne diyor Allah Teala? İnnellezîne lâ yercûne likâ'inâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksubûn. Diyor ki Allah Teala onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize milaki olmayı, bu demek ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte adam titre almış. Ben profesörüm diyor. Ne yazar yani? Sen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Dilemiyorsan Allah Teala diyor ki sen benim ayetlerimden gafilsin diyor. O zaman ne yazar ki profesörlüğün senin? Sen kendini kurtaramadıktan sonra o din öğrettiğin insanları nasıl kurtaracaksın? Bu nasıl vazife? Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bitmiyor ayet. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır da bitmiyor. Onların gidecekleri yer diyor Allah Teala, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Bir tek sebebe dayalı, tek bir sebep. Allah'a ulaşmayı dilememişler bu adamlar.
Allah'a mülaki olmayı dilememişler. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilememişler. Sakın bize şaklamanlık yapmaya kalkmayın. Allah'a mülaki olmak demek, insan ruhunun Allah'a ulaşması demektir, demek değildir gibi konulara sakın girmeyin. Artık bunları kimse yutmaz. Bu insanlar senelerdir öğrendiler hakikatleri. Ve kimseyi kandıramazsınız. Orada ait olduğunuz yerde ilminize mutlaka Kur'an ilmini katmak mecburiyetindesiniz. Kur'an bütün insanları 7 tane safhaya ulaştırmak ister. İradenin teslimine kadar bütün safhaları Kur'an-ı Kerim'de sahabenin yaşadığı kesin. Açın bizim bilgisayarı, Vuslat ayetlerine bir bakın. Sadece Velhasıl suresini öğrenseniz 5 kasette tamamlanıyor, 5 saat. O zaman bütün Kur'an-ı Kerim'i gerçekten bu Velhasıl suresinin ihata ettiğini görecektiniz. Ya da göreceksiniz, görebilirsiniz. Bütün hazineler açık, 3000'den fazla kaset. Orada sizi bekliyor. Siz dinlerini bilmeyen insanları. Öyleyse öğrenmekle ve öğretmekle vazifelisiniz. Size o vazifenizi hatırlatmakla biz vazifeliyiz. Öyleyse sözlerimizi dikkate alın. Kurtuluşunuz ve kurtuluşlarından sorumlu olan olduğunuz insanları kurtarabilmeniz buna bağımlı. İlk tavsiyemiz Vel Asr suresini Kur'an'dan okumakla kalmayın. 5 saat süren bir açıklaması var. Vel Asr suresinin, anlıyor musunuz beni? Sadece Vel Asr suresinin 5 saat süren bir açıklaması var. Sadece bunun 1 saati sadece Allah'a ulaşmayı dilemeye hasredildi. Evet, hanginiz şimdi çıkıp bana diyebilirsiniz ki ben zaten bunları biliyordum? Var mı bu cesaretli olan birisi aranızda? Eğer varsa ona bir sualimiz var. Size de ihtar gönderdik. Neden cevap veremediniz? Çünkü hepsi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit. Kendimizden bir ilavemiz yok. Sadece Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz size. Sizin bilmediğiniz Kur'an-ı Kerim'i ya da Kur'an-ı Kerim'in bilmediğiniz insanları kurtuluşa, cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan temellerini öğrettiğimiz için. Ne kendinizi kurtarabilirsiniz ne de o din öğrettiğiniz insanları. Dinin insanları cennet ve dünya saadetine götürecek olan hükümlerini öğrenmek ve öğretmek mecburiyetindesiniz. Bununla vazifelisiniz. Hiç kimse de sizi muahize edemez. Neden? Madem bunlar varmış Kur'an-ı Kerim'de de bize öğretmedin, hiç kimse diyemez size. Çünkü siz bunları öğrenmediniz. Çünkü Allah-u Teala bunları bize öğretmeseydi biz de öğrenmemiş olacaktık. Dikkat edin, buradaki zamanımız bunları anlatmaya yetmeyebilir. Ama artık onlar biliyorlar. Öğrenmesileri lazım gelenler biliyorlar ki orada bu bilgisayarın www.mir.com noktasında bu hazine mevcut. 3000'den fazla kaset yatıyor orada. Bütün Allah'ın hakikatlerini sizlere öğretmek üzere. Öyleyse lafla, palavrayla peynir gemisi yürümez. Evvela şu Vel Asr suresini bir öğrenin bakalım. Ondan sonra da uzun uzun konuşuruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu sözler sizlerin mutluluğunuz için söyleniyor. Sizin yaşadığınız güzellikleri bu adamların hiçbirisi yaşayamaz. Güzellikleri yaşamak Allah'ın ilmini almak ve tatbik etmekle olur. Onlar bilmiyorlar.
sevgili kardeşlerim, mutluluk onların da hakkı. Onlara bunları söylemek için, öğretmek için neler yapmadık ki sevgili kardeşlerim? Bütün üniversitelere davetiye çıkardık. 3 gün süreli bir seminer. Pamukkale'de. Masrafları bizden. Gelin dedik, konularımızı ortaya koyalım ve tartışalım. Hiçbir üniversiteden cevap alamadık sevgili kardeşlerim. Üniversitenizde konferans vermek istiyoruz dedik. Bir İzmir Üniversitesi evet dedi. Konferansı verdik. Hiçbir anlaşmazlık olmadı aramızda. Bir Erzurum Üniversitesi evet dedi. Orada da konferansı verdik. İtirazlar oldu. İtiraz eden kardeşlerimizle sabaha kadar oturduk. Ve sabaha kadar olan konuşmamızda onların da hepsi ikna olmuşlardı söylediklerimize. Diyanet İşleri Başkanı'na 3 saatlik bir konuşma yapıyoruz. Sayın Yazıcıoğlu'na, o zamanlar hamdolsun ki Diyanet İşleri Başkanı öyle bir insandı. Neticede karar alıyoruz. 3 aylık ve 1'er aylık seminerler vereceğiz. Ve aynı hain eller bütün o seminerleri engellediler. Seminerlerin hiçbirine müsaade edilmedi. Sevgili kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz? Hain eller Kur'an hakikatlerinin, Allah'ın hakikatlerinin sizlere ulaştırılmasını engelliyorlar. Biz bunca gayretle neticeler alıyoruz. Ulaştığımız zaman onları ikna ediyoruz. Çünkü biz bunun sahibi değiliz. Bunun sahibi Allah. Ve Kur'an-ı Kerim'e bunların hepsini koymuş Allah-u Teala ve onlar bilmiyorlar. Sevgili profesör kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. Bilmiyorsunuz. Ve öğrenmek konusunda bir gayret sarf edecek yerde, Allah'ın üzerinizdeki sorumluluğunu gerçekleştirmek üzere harekete geçeceğiniz yerde hepiniz bizi engellemeye çalışıyorsunuz. Yanlış değil mi? Hadi siz kurtulamayacaksınız. Ya o kadar milyonlarca insan sizin yüzünüzden cehenneme gidecek, ayıp değil mi? Günah değil mi? Sevgili kardeşlerim, içimiz acıyor. Milyonlarca insanın bu insanlar sebebiyle, din öğreticileri sebebiyle cehenneme gitmesi gerçekten çok hazin bir durum sevgili kardeşlerim, anlatamıyorum. Neden bizi dinlemek, bize konferans vermek imkanı verenler bütün söylediklerimizden tatmin oluyorlar da bu insanlar neden karşımızdalar? Bu ne gurur, bu ne kibir? Hiçbiriniz ait olduğunuz yerde değilsiniz. İtiraz edenlerin hepsine sesleniyorum. Öyleyse ne yapacağınıza karar verin. Bu kadar insan, 60 milyondan fazla insan sizin yüzünüzden cehenneme doğru gidiyor. Bunun sorumluluğu sizin omuzlarınızda. Bunun vebali sizlerin omuzlarınızda. Öğretim kadrosu sizlersiniz. Ve bu millete yazık ediyorsunuz. Allah Teala'nın dinin esaslarını öğretmek üzere bu ülkeye verdiği şerefi elinizin tersiyle itiyorsunuz. Buna hakkınız yok. Hanginiz bu sözlerime itiraz edebileceksiniz? Çıkın karşımıza da konuşalım, kozumuzu paylaşalım. Biz bunu yaptık. O üniversitelerdeki kardeşlerimizi ikna ettik. Hepsi Kur'an-ı Kerim'i açtıkları zaman onları bilmediklerini itiraf ettiler. Bu zor bir şey değil ki. Sizi küçültmez. Allah'ın katında yükseltir. İnsanların katında da yükseltir. Bütün öğretim kadrosuna hitap ediyoruz. Sorumluluklarınızın bilincine varmak mecburiyetindesiniz. Kimseyi uyutamazsınız artık. Bu televizyonumuzu kapatmak için yaptığınız gayretler de artık bundan sonra
zor netice verir. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Hakikatler ortadadır. 3000'den fazla kaset orada, her okuyanı bilgisayarın hafızasında tatmin eder. Sizi de. Doğruyu öğrenmek istediğiniz zaman bize gelin. Açık ve keşin bir teşhisten bahsediyorum size. Siz Kur'an-ı Kerim'in kurtuluşa ulaştıran 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanan hükümlerini bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Bu sözlerimiz sizin sorumluluğunuzu sizlere mutlaka öğretmek üzere söylenmiştir. Sizin vebaliniz bizim vebalimizdir. Biz öğrendiklerimizi sizlere öğretemezsek biz sorumluyuz. Ama hanginiz hayır ben bunları biliyordum diyorsa o çıksın karşımıza. Unutmayın, omuzlarınızda ağır bir vebal var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler, Allah'ın yolunda olanlar, sizler öğrettiklerimizin her damlasını öğrendiniz. Ve onlara çok şeyler öğretebilecek durumdasınız. Ve bu sebeple her şehirde konferans vereceğiz. Her şehirde kimin itirazı varsa bize ulaşsın da orada cevabını alsın diye. Ama 7 saatlik bir sürenin bu cevaplara yetmediğini gördük. Ve bölümleri ayırarak sizlere sunmak kararını aldık. Ama hepsini sunuyoruz. Kimlerin neler sorduğu, ne cevap aldığı orada. İbretle takip edin. İbretle dinleyin. İbretle değerlendirin. Biz Allah için yaşıyoruz. Allah için öleceğiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد صراط المستقيم صراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Konumuz zikir sohbetinde zikir. Öyleyse nedir zikir? Zikir lügat manası itibariyle hatırlamak demek. Bir yerde bir şeyin isminin tekrar edilmesi demek. Yukarıda zikredildiği gibi diye cümle içinde zikir kelimesi yer alır. Yani yukarıda adı geçtiği gibi demektir. Daha evvel belirtildiği gibi demektir. Ve zikir kelimesi bir kelime daha ilavesiyle özel bir mana kazanır. Zikrullah. Allah'ın isminin tekrarı. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir veya cehri zikir diye sessiz zikir veya hafi zikir, dişleri, dudakları, dili hiç kımıldatmadan, dili kımıldatarak, dili kımıldatmadan gene Allah'ın ismini söylemek, sessiz zikir ve nihayet elimizi nabzımızın üzerine koyarak kalbimizin her atışında içimizden dilimizi de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan kalbimizin atışına paralel olarak Allah kelimesini tekrar etmek. Ve bu tekrar sırasında Allah'ı düşünmek. Sevgili kardeşlerim, zikir evvela farz mıdır sualinin cevabıyla girelim. Zikir farzdır. Hem zikir farzdır, ara sıra Allah-u Teala'yı zikretmek, sabah, akşam, ikindi, öğlen. Hem çok zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmek farzdır. Hem de daimi zikir farzdır. Sadece Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek değil, çok zikir de farz, günün yarısından daha fazla zikir de farz. Daimi zikir de farz, zikri daim. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor, "Veskür ismi Rabbike." Allah'ın ismiyle zikret. Sık sık, ara sıra Allah-u Teala'yı zikretmek Allah-u Teala'nın emridir, farzdır. Sonra çok zikir farzdır. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime "Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesîrâ." Ey amene olanlar, Allah'ı zikredin ama çok zikir olarak zikredin. Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Allah'ı
çok zikretmek suretiyle zikredin. Yani 24 saatlik bir zaman parçasını oluşturuyorsa gün, onun yarısından daha fazlasını Allah'ı zikirle geçirin demiş oluyor Allah-u Teala. Daha ötesi var mı? Evet, daha ötesi de var. Daimi zikir. Nisa 103. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üç halin dışında dördüncü bir hal yok. Sadece üç hal var insanoğlu için. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama dördüncü bir hal söz konusu değil. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de, özellikle yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz emrediliyor. Acaba neden Allah-u Teala ala cunubihim diyor? Neden yan üstü yatarken? Sevgili kardeşlerim, yan üstü yatmak. Bir düşünün. Kıbleyi sağa alacak şekilde yatağınızı tanzim ettiniz. Ve çinizi, ön cephenizi kıbleye dönmeniz lazım. Döndünüz sağa doğru ve yattınız. Yastığın üzerinde kulağınızı birazcık oynatın sağa sola. Bir yerde kalbinizin atışlarını kulağınızda, sağ kulağınızda duyacaksınız. İşte o zaman Allah'ı zikredeceksiniz. Kalbinizin her atışında, dilinizi de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan Allah'ı kalbinizle zikredeceksiniz. İçinizdeki sessiz sesinizle Allah'ı zikredeceksiniz. Kulağınızdaki sesi şu anda nabzınızda farz edin. Nabzınızdaki sese paralel olarak Allah'ın adını anacaksınız. Zikredeceksiniz. Zikretmenin bir manası da anmaktır.

Mesela şimdi soruyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zikir farz mıdır? Kur'an-ı Kerim zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Hangi konu Kur'an'da açık ve kesin bir emir olarak geçiyorsa o bir farzdır. Şimdi beraberce İslam'ın 32 farzına bakıyoruz. Aralarında zikir farz mı var mı diye gözden geçiriyoruz. Yok. Öyleyse diyoruz 54 farzına da bakalım. Bakıyoruz. Hayır, zikir yok. Unutmayın ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim'de zikir de, çok zikir de, daimi zikir de farz. Ve 14 asır sonra bugün zikir farzların arasında mevcut değil. Şeytan insanları cehenneme sürüklemek için kendisiyle beraber insanlığa öyle bir tuzak kurmuş ki İslam'ın temelini oluşturan zikir müessesesini yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, şu farz olmayan zikir var ya, Kur'an-ı Kerim'de namazdan da daha üstün kabul ediliyor, daha büyük kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. Hepimiz bu ayeti, yani Ankebut suresinin 45. ayeti kerimesini görmeden evvel, Allah-u Teala onu bize göstermeden evvel, biz namazı en büyük ibadet bilirdik. Hepiniz öyle değil misiniz sevgili kardeşlerim? Namaz dinin direğidir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de ilave ediyoruz. Zikir dinin çadırıdır. Öyleyse namaz dinin direğidir. Zikir ise dinin çadırıdır. Ve Allah Teala diyor ki, zikir en büyüktür. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek, Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, sesli olsun, sessiz olsun, kalbi zikir olsun. Bu Allah'ın farzıdır ve namazdan da daha büyük bir ibadettir. Öyle mi? Hadi gelin bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor.

اتلو اوهي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. Allah Teala diyor ki, Habibim, sana vahyettiğim o kitap var ya, o kitabı onlara, sahabeye tilavet et, oku, anlat. Yani kıraat safhasını aşmış sahabe bu çıktığı devrede, onlara tilavet et diyor. Daimi zikirden belki bir devredeki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi. Kıssaya gelmemişsiniz. Tilavet et diyor Allah Teala. Sana vahyettiğim kitabı onlara oku, anlat, tilavet et. Ve ekumus salat, ve namaz kıl. Ve senin namazın münkerden nehyeder. Münkerden ve fuhuştan nehyeder.

Sonra ne diyor Allah-u Teala? وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Muhakkak ki Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada 3 tane zikir geçiyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti, okunması, kıraati, bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim kendisi bir zikirdir. Okunması o da zikirdir. Namaz, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Allah-u Teala namazın da bir zikir olduğunu söylüyor. Ve üçüncüsü zikrullah. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse 3 ayrı safhada 3 ayrı dizayn. 3 ayrı hüviyette 3 ayrı zikir. Kur'an-ı Kerim tilaveti zikir, namaz kılmak zikir, Kur'an da zikir. Ve zikrullah da zikir. Ama zikrullah diğer ikisinden daha üstün. Böyle zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Zikir bu ikisinden daha büyüktür diyor. Öyleyse bir yerlere ulaşıyoruz. Ulaştığımız yerde Allah-u Teala'nın zikrin namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu vurguladığı bir sonuç. İşte onunla karşılaşıyoruz. Böyle bir sonuçla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse zikir müessesesi Allah-u Teala'nın Kur'an'daki Kur'an'ın tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük dediği zikri 14 asırda iblis farzların arasından çıkarmayı başarmış. İslam dininin en büyük unsurunu yok etmiş. En büyük unsur sevgili kardeşlerim ibadetlerin içinde. Olmazsa olmaz şartı burada. Zikir yapmazsanız ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Yani Allah'a teslim edemezsiniz. 12 defa üzerinize farz kılındığı halde ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim edemezsiniz. Zikir yapmazsanız nefsinizi tezkiye ve tasfiye edemezsiniz. Zikir yapmazsanız fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Zikir yapmazsanız iradenizi de Allah'a teslim edemezsiniz. Kur'an'ın omurgasını oluşturan 4 tane teslimin hiçbirini gerçekleştirmeniz mümkün değildir. Allah-u Teala Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor Allah-u Teala. Kimler içinmiş? Allah'ı çok zikredenler için. Aradan sadece 14 asır geçmiş sevgili kardeşlerim. 14 asırda İslam'ın
7 safhasının 7'sini de yok eden iblis, en büyük ibadeti yok etmeyi başararak İslam'ın kollarını, bacaklarını kesmiş, İslam'ı bitkisel hayata insanlar bugün okullarda okudukları İslami derslerle ilahiyat fakültelerinde okudukları İslam konusundaki derslerle İslam'ı öğreniyorlar ve yaşıyorlar. Ve zikir farz değil, zikir de yapmıyorlar. Tabiatıyla kurtulmaları da mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Bunları başka yerden duyamazsınız. Kur'an hakikatlerini sizlere söylemeye ilimleri müsait değil. Ne söyleyebilirler? Asırlardan beri insanların yazdığı kitaplardaki hakikat diye düşündükleri şeyleri, yani Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresinin 78. ayet-i kerimesindeki emaniyeyi. Öyleyse 1. Zikir farzdır. 2. Zikir en büyük ibadettir. Peki bu en büyük ibadet neden iblis tarafından yok edilmiş? Sadece o mu sevgili kardeşlerim? İslam'ın 7 safhası birden yok edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar İslam. 1. safha artık öğretilmiyor. İrşat makamına ulaşıp tabiiyetle 2. safhaya ulaşır. Böyle bir şey öğretilmemek bir yana kabul de edilmiyor. 3. safha ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızla noktalanır. Ve derler ki insan ruhu insana hayat verir. Ruhun insan hayattayken vücudundan ayrılması olmaz. Ayrılırsa ölürsünüz. Öyleyse hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz. Öyle derler. Şu garipliğe bakın, sahabenin hepsi hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. O da aynı şeyi yapmış. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmış. 14 asır sonra bir takım insanlar kitaplardan esinlenerek Kur'an-ı Kerim'in 12 tane farzını inkar eden bir açıklamaya giriyorlar. Ruhun Allah'a ölmeden ulaşması mümkün değildir diye. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. O da farzların arasında yok. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. O da farzların arasında yok. Ama hepsi Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. O da farzların arasında yok. İradenizi teslimle nefsinizi teslimin arasında irşada ulaşmak diye bir safha var. O da bugünün tatbikatında devre dışı kalmış. İslam'ın 7 safhasından hiçbiri bugün İslami öğretide, üniversitelerimizin İslami öğretisinde yer almıyor. Bugünkü tatbikatında hiçbiri mevcut değil. Yani İslam külliyen devre dışı. İslam'ı yaşamak bir ilahiyat fakültesi öğrencisi için artık mümkün değil. İşte sevgili kardeşlerim,
İslam zikirle yaşanır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini olan İslam zikirle yaşanır. Ne demek istiyoruz? Zikirsiz İslam olamazsınız. İslam kelimesi ve teslim kelimesi aynı kökten geliyor. Zikirsiz, zikriniz yoksa, zikretmiyorsanız ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi, hiçbirini Allah'a teslim edemezsiniz. Öyleyse zikir nerede başlar görevini yapmaya? Olayları yaşarsınız, değerlendirirsiniz, Allah-u Teala tarafından seçilirsiniz ve o seçilenlerden siz Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilemezseniz zaten kurtulamazsınız. Zikir yapsanız da bir şey ifade etmez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman üçüncü basamaktasınız. Allah bunu işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Bu tecelli size tam 10 tane ihsan sağlayacaktır. Çünkü siz kendinize düşeni yaptınız, bir adım attınız. Şimdi sıra Allah'ta. O size onun 10 katını hediye edecek, ihsan edecek. Birinci ihsan rahim esmasıyla tecelliye başlıyor.

İkinci insan gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Üçüncü insan kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Dördüncü insan kalbinizdeki ekinleti alıyor. Beşinci insan kalbinize ihbat koyuyor. Böylece ne yapıyor sizi? Evvela irşat makamını gören, tanıyan birisi hüviyetine sokuyor. İrşat makamının söylediklerini anlayan bir insan hüviyetine sokuyor. İrşat makamının söylediklerini idrak eden bir insan hüviyetine sokuyor. İlk 7 basamak burada tamamlanıyor. Sekizinci basamakta Allah kalbinize ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Şeytana dönük konumdan Allah'a çeviriyor. Ve zikir hazırlığı 10. basamakta takip ediyor. Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Niçin? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelecek olan rahmet, faz ve salavat partikülleri göğsünüze kadar geldikten sonra şifreli yola ulaşsınlar ve Allah'ın göğsünüzü şerh ederek açtığı yoldan kalbinize ulaşsınlar diye. Ve Allah göğsünüzden kalbinize bu yolu açtıktan sonra zikir yapıyorsunuz. Kalbinize ulaşan rahmetle fazl nurları kalbinize vardıkları zaman bakıyorlar ki kalbiniz mühürlü. Bütün insanlar gibi sizin de kalbiniz mühürlü. Ve kalbinizden içeri girmeleri, kalbinizin içinde bir etki yapmaları mümkün değilmiş gibi görünüyor. Fazl ne kalbinize girebiliyor ne de sızabiliyor. Ama rahmet partikülleri kalbinize sızmak imkanının sahibi. Ve kalbinize sızma başlıyor. 11. basamaktasınız. Ve sızan rahmetle, kalbinize ulaşan rahmet ve fazladan rahmet partikülleri, rahmet nurları kalbinize sızmaya başlıyor. Bu sızma oradaki küfür kelimesinin nefsinizin kalbinde, başlangıçta herkesin nefsinin kalbinde küfür yazar. Bu küfür yazan kalpleriniz sizi küfrün sahibi yapar. Onu iman kelimesiyle değiştirmedikçe Allah'a göre mümin olamazsınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar, rahmet partikülleri, rahmet nurları %2'ye ulaşır, huşu sahibi olursunuz. 12. basamaktasınız. Huşu sahibi olunca bir hakkın sahibi olursunuz. Allah'tan mürşidinizi sorduğunuz zaman Allah size hacet namazıyla sorduğunuz bu sualin cevabını verir, mürşidinizi mutlaka gösterir. 13. basamaktasınız. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olursunuz. 14. basamaktasınız. Peki ne olur? Şu ana kadar zikir yaptınız, artık zikrin ne olduğunu öğrendiniz. Allah Allah Allah diye zikrediyorsunuz Allah-u Teala'yı. Bu irşat makamına ulaştığınız zaman ne olur? Başınızın üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak gelir, yerleşir. Yerleşirse Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah kalbinizin içine imanı yazacak. Yazar mı? Mutlaka yazar. Kalbinizin mührünü açar. İkinci nimet. Kalbiniz içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimet. Ve kalbinizin içine imanı yazar. Dördüncü nimet. Önemli mi? Eğer yazmazsa nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nefsiniz Allah-u Teala'ya tezkiye olacağım diye, tasfiye olacağım diye, önce tezkiye sonra tasfiye olacağım diye yemin vermiş ezelde. Bakınız ne diyor Müddessir 38, 39, 40. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat.
bütün nefsler iktisap ettikleri derecelere göre, kazandıkları derecelere göre rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yani nefslerinin Allah'a verdiği yemini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Peki bu kişilerin yeminlerini yerine getirmeleri nasıl bir şey? Allah Teala buyuruyor Şems 8'de, kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Kimler? Felaha erdiler. Nefslerini tezkiye ettiler. Onlar felaha erdiler diyor Allah Teala. Öyleyse nefslerini tezkiye edenler felaha ererler. Ve nefsimizi tezkiye ediyoruz felaha ermek sadedinde. Sevgili öğrenciler, nefsin tezkiyesi. Yani ne demek istiyoruz? Allah-u Teala 4 tane nimetini verdi, kalbiniz içine imanı yazdı. 5. nimeti, siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Onun için Allah-u Teala sizi mutlaka Allah'a ulaştıracak. Çünkü sözü var, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka Allah'a ulaştıracağına dair söz vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın sözünde de huşf yoktur. Sözünü mutlaka yerine getirir. Kişinin Allah'a ulaşabilmesi için önce mürşidine ulaşması lazım. Ulaştı. Tabiyetini gerçekleştiren kişi de Allah'ın 5. nimeti, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmek. Furkan 70. Sonra 6. nimeti, ruhun hidayete adım atması, Allah'a doğru yola çıkması sırat-ı müstakim üzerinden. 7. nimet, nefsin tezkiye olmaya başlaması, zikirle. Başka bir anahtar yok. 8. nimet, fizik vücudun, zikrin kalpte oluşturduğu nur birikimine paralel olarak şeytanın hakimiyetinden fizik vücudumuzun kurtulması ve Allah'ın nurlarının hakimiyetine girmek için harekete geçmesi. Bir başka ifadeyle, şeytanın kulu olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması. Allah'ın 9. nimeti, bize o güne kadar 1'e 10 verirken, o gün 10 nimetin de 10 katını verir, 100 kat vermeye başlar ve nefs tezkiyesi devam ettiği sürece her gök katında 100 artar. Yani ruhunuz 1. gök katına ulaştığı zaman 1'e 100'dür aldığınız. 1 derecat kazandığınız zaman buna karşılık sizin hesabınıza 100 derecat yazılır. Nefs-i levvamede 2. katta ruhunuz 1'e 200, nefs-i mülhimede ruhunuz 3. katta 1'e 300, nefs-i mutmainede ruhunuz 4. katta 1'e 400, nefs-i râliyede 5. katta 1'e 500, nefs-i mardiyede 1'e 600, ruhunuz 6. katta, 7. katta 7, 1. kat, 7. katta 7. defa %7 nur birikimi, ruhunuz 7. katın bütün alemlerine geçiyor, Sitret-i Müntaha'dan Allah'a ulaşıyor. Ve aldığınız derecat artık hep ömrünüz boyunca 1'e 700 olarak devam edecek. Eğer yolunuzda sabit kadem olursanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Ruhunuzun Allah'a ulaşması nefs tezkiyesi yapabilmenize bağlıdır. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmedikçe ruhunuz birinci gök katına ulaşamaz. İkinci defa %7 birikim gerçekleşmedikçe ikinci gök katına çıkamaz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi gerçekleşmedikçe göğün üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkamaz. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi, yani ruhunuzun misakini yerine getirebilmeniz nefs tezkiyesine bağlıdır. Tezkiye olmadıkça ruhunuzun Allah'a ulaşması ve sizin felaha ermeniz, üçüncü kat cennete ulaşabilmeniz, dünya saadetinin yarısına ulaşabilmeniz mümkün değildir. Öyleyse neyle oraya gidersiniz, nasıl gidersiniz? İrşad makamına ulaştığınız zaman Allah Teala ne yapmıştı? Kalbinizdeki küfür kelimesini almıştı, kalbiniz içine iman kelimesini yazmıştı. Önemli mi?

Siz zikir yapıyorsunuz. Zikir boyunca Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur Allah'ın katından kalbinize, evvela göğsünüze ulaşır. Göğsünüzü yaran ve kalbinize ulaşan yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah Teala artık hareketli hale getirmiştir. O mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl nurları ve rahmetle salavat nurları mührün aşağı doğru inmesini temin ederler ve zulmani kapıyı mühür kapatır ve mühürler. Zikir boyunca bu mührü hiçbir kuvvet açamaz. Zikir boyunca şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değil. Öyleyse demek ki zikir, şeytanın nefsinizin karanlıklarına, afetlerine ulaşıp da o afetlere tesir etmesini önleyici en kuvvetli silahtır. Ya da başka bir ifadeyle tek silahtır. Nefsinizin kalbindeki mühür zulmani kapıya indi, onu mühürledi. Zikir boyunca nefsinizin kalbinin içine şeytanın karanlıkları giremiyor. Peki kalbinizde Allah'tan gelen bu nurlar ne yapar? Ne geliyor? Rahmet geliyor, faz geliyor, salavat geliyor. Gene rahmetle nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. Nasıl tarif edilmiş? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Sadece Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Şimdi düşünün sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmasaydı, kalbinizin içine, kalbinizin mührünü açarak, küfür kelimesini dışarı atarak kalbinizin içine imanı yazmasaydı, o zaman nefs tezkiyesi yapamazdınız. Neden yapamazdınız? Çünkü Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kalbinize giriyor. Girince ne olur? Karanlıkların hepsini dışarı atarlar. Birkaç dakika içinde kalbinizin içi tamamen Allah'ın nurlarıyla, özellikle fazıllarla tamamen dolar. Sonra ne olur? İşlem başlar. Bu dolma sırasında işlem başlamıştır. Hangi işlem? Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı iman kelimesi son derece önemli bir fonksiyon eda eder. Ne diyor Allah Teala bu istikamette nefsinizin kalbindeki iman kelimesi konusunda ne diyor? Mücadele 22. Onların üzerine, başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Devrin imamının ruhu gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse başımızın üzerine devrin imamının ruhu geldikten sonra Allah kalbimizin mührünü açıyor, kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı alıyor ve kalbimizin içine imanı yazıyor. Bu iman kelimesi bir çekim kuvvetinin sahibi ve fazıları
kendisine çekiyor.

kendisine çektiği fazıları kendisine yapıştırıyor. Ve böylece nefsinizin kalbinde bir nur birikimi, fazilet birikimi başlıyor. %1, %2, %3 derken %7 nur birikimiyle nefsi emmare kademesinin sahibi oluyorsunuz. Bir rehine olan nefsiniz birinci gök katının kapısını açıyor size ve ruhunuz birinci gök katına kadar ulaşıyor. Nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikti. İşte bu biriken %7 nur nefsinizi tezkiye ettiğinizin delilidir. Daha henüz %7 noktasındasınız. %51 ile tezkiye, %100 ile tasfiye olacaksınız. Allah'a verdiğiniz yemininizi böylece tamamlayacaksınız. Ruhunuz böylece birinci kata ulaştı. Nefse emaredesiniz, %7 nur birikimini gerçekleştirdiniz. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame. Nefsinizi levmeden birisiniz artık siz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, Allah'tan ilham alıyorsunuz. İkinci kattaki ruhunuz böylece üçüncü kata ulaşıyor. Evvela birinci kata nefsi emmare, sonra ikinci kata nefsi levvame, sonra üçüncü kata nefsi mülkime. Sonra nefsi mutmainede dördüncü kata ulaşıyor ruhunuz. Nefsi radiyede beşinci kata, nefsi mardiyede altıncı kata, nefsi tezkiyede yedinci kata ulaşıyor. Ve yedinci katın yedi tane alemini geçerek sitetin müntahaya ulaşıyor. Oradan da yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor ruhunuz. Nefsiniz tezkiye oluyor. Nasıl oluyor? Demiştik ki mürşidinize ulaşmadan evvel bir huşu müessesesi oluşur. Ne diyordu Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve o zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla, rahmet nuruyla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Bu huşu kişinin kalbinde sadece %2 nur oluşturabilir ve bu nur fazl olamaz. Çünkü kişi henüz mümin olmamıştır, kalbine iman yazılmamıştır. Fazlımız sadece müminlere aittir diyor Allah Teala. Öyleyse mümin olmaktan evvelki bir kademe rahmetle fazl beraber geldiğine göre rahmet partikülleri, rahmet nurları kişinin kalbine geliyor ve %2 nur birikimini gerçekleştiriyor. Kişi huşu sahibi oluyor. Nefsi emmarede bu %2 rahmete %7 fazl ilave ediyor. Fazilet ilave ediliyor. Levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye kademelerinde 7 tane %7 nur birikimi tahakkuk ediyor. %2 ile beraber 7 kere 7 49 eder. 49 artı 2 51 eder. Onunla birlikte nefsinizin kalbine %51 nur birikimi gerçekleşiyor. %2 rahmet, %49 fazilet. İşte nefsinizi tezkiye ettiniz. Bir defa daha bakalım Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine ne diyordu Allah Teala? Ve levla fadlullahi ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine giremezse, İçinizden hiçbiriniz nefsinizin kalbini tezkiye edemezsiniz. Ve siz nefsinizin kalbini tezkiye edemezsiniz. Siz tezkiye olamazsınız.
siz kendinizi tezkiye edemezsiniz. Ancak Allah dilediğinin kalbini tezkiye eder. Nasıl? Eğer Allah Teala sizin mürşidinize ulaştırmasaydı, o zaman başınızın üzerine devrin imamı gelmeyecekti. Gelmezse Allah Teala kalbinize imanı yazmayacaktı. Bunlar hep Allah'ın şartlarına göre tahakkuk etmiş ve Allah kalbinize imanı yazmış. Zikir yaptığınız zaman iman kelimesinin çekim gücü sebebiyle nefsinizin kalbinde nur birikimi gerçekleşiyor. Bunlar olmasaydı olmazdı. Mümin olmasaydınız nefsinizin kalbine iman kelimesi yazılmayacaktı. Nefs tezkiyesi yapamayacaktınız. Yapamazsanız, %7 nur birikimini gerçekleştiremezseniz ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşamaz. İkinci bir %7 olmazsa ikinci kata ulaşamaz. %51 nur birikimini nefsinizin kalbinde siz gerçekleştiremezseniz ruhunuz Allah'a ulaşamaz. Öyleyse ruhunuzun Allah'a verdiği misakı gerçekleştirmeniz de gene zikre vabeste bir olay. Zikir yoksa olmaz. Nefsiniz %51 nura kavuştu. Ruhunuz Allah'a kavuştu. Fizik vücudunuz ne olur? Nefsin afetlerine şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse başlangıçta şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibidir. Ama tezkiyeye ulaştığınız zaman, ruhunuz Allah'a ulaştığında şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a, yani yarıdan daha aşağı düşmüştür. Fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Allah'a %51 kul olmuştur. Şeytana olan kulluğu ise %49'a düşmüştür. Artık öyleyse fizik vücudunuz Allah'a kul sayılır. Çünkü hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Bundan sonra Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Burası fena fillah makamı. Burada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar ulaşır. Sonra beka makamına geçeceksiniz. Allah Teala size bir taht verecek indi ilahide ve nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den 71'e ulaşacak. Sonra zikriniz günün yarısını açacak, zahit olacaksınız. Bu ikinci makam beka makamıydı. Tahtın üzerinde baki kalacağınız için beka makamının sahibi oluyorsunuz. Velayetin, evliyalığın ikinci makamı. Birinci makam fenafillah, ikinci makam bekavillah. Üçüncü makam züht. Nefsiniz, zikriniz günün yarısını aşıyor. Aşarsa ne olur? Zahit olursunuz. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar 71'den 81'e kadar züht makamında yükselir. 81'den itibaren fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması, nasıl ruhunuzun Allah'a teslim olması üzerinize farzsa, fizik vücudunuzun da Allah'a teslim olması üzerinize farzdır. Nefsinizin de Allah'a teslim olması üzerinize farzdır. İradenizin de Allah'a teslim olması üzerinize farzdır. 25. basamakta fizik vücudunuz nefsin kalbinde hala %9 karanlıklar olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez ve böylece fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu ikinci tesliminizdir. Önce ruhunuz Allah'a verdiği misaki gerçekleştirdi, Allah'a teslim oldu, Allah'a ulaşarak, Allah'ın zatında yok olarak, ifna olarak. Şimdi fizik vücudunuz Allah'a verdiği ahdi gerçekleştiriyor. Allah'a teslim oluyor. Nasıl? Muhsin olarak, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanarak. Sonra daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. Burada artık daimi zikirde ulul elbab oluyorsunuz. Lüplerin sahiplerinden oluyorsunuz. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel lüplerin sahipleri olmuş. Beş duyumuzla duyamadığımız, hissedemediğimiz standartların sahibisiniz.
Burada hikmet sahibi oluyorsunuz. Daimi zikrin sahibisiniz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılmış. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamış. Hayrın sahibisiniz, tezekkür sahibisiniz ve hüküm sahibisiniz. Ve size zemin kat gösteriliyor. Ulul Elbab makamı. Sonra birinci kat göstermeye başlanır. Birinci kattan yedinci kata kadar Allah'ın katları göstermesi boyunca siz ihlas makamındasınız. Nefsinizin kalbi artık %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur daimi zikir sebebiyle. Zülmani kapının üzerinde olan mührün üzerine zikirde olduğunuz için daima rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam edecektir. Öyleyse nefsinizin kalbindeki bu mühür hiçbir zaman oradan ayrılamaz. Şeytanın karanlıkları da bir daha nefsinizin kalbine giremez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın güzelliklerini yaşayabilmelisiniz. İşte hepiniz için bir muhteva, Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Ne zaman? Göğün yedinci katını gördüğünüz zaman, göğün yedinci katında bu muhtevayı durduğunuz zaman. Yani Allah-u Teala size göğün birinci katını, ikinci katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarını gösterecektir. Ve böylece ihlas makamını bitireceksiniz. Nefsiniz Allah'a teslim olacak. Daimi zikirdesiniz. Ve burası beşinci safhasıdır İslam'ın. Burada beşinci kat cennetin sahibisiniz. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Sonra irşada ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbi Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe, İhlas makamında göğün yedi katı gösterilince yedi mertebe kalbiniz müzeyyen olacak ve Tövbe-i Nasuh'a davet edileceksiniz. Tövbe-i Nasuh'ta dört mertebe daha kalbinizin müzeyyen olması söz konusu ve böylece irşada ulaşacaksınız. Bütün sahabe bütün bu safhaları aşmışlar, irşada da ulaşmışlar. Hücurat 7. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Allah iradenizi kendi iradesine, ilahi iradeye bağlayacak. Siz artık o günden itibaren Allah-u Teala'dan devamlı emirler alan ve bu emirleri yerine getiren bir özellik kazanacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böylece bir insan için, normal standartlardaki bütün insanlar için ulaşılabilecek en üstün kademeye ulaştınız. Salah makamının beşinci kademesi, Allah-u Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap ederek sizi irşat makamına tayin eder. İradeniz de Allah-u Teala'ya teslim olmuştur. İslam yedi safhadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, dilediniz. Mürşide ulaşıp tabi olmak, oldunuz. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, teslim ettiniz. Üçüncü safha. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü safha. Ne oldu? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kat cennetlerin sahibi oldunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci safha. Dünya saadetinde bütününe ulaştınız. İrşada ulaştınız altıncı safha ve iradenizi de Allah'a teslim ettiniz yedinci safha. Böylece gerçek bir İslam oldunuz. Neyle oldunuz? Zikirle oldunuz. Eğer zikir söz konusu olmasaydı bu mertebelerin hiçbirisini yaşamanız mümkün değildi.
Öyleyse zikir bu sebeple Allah Teala tarafından farz kılınmış ama bugün İslam artık zikri farzlar arasında kabul etmiyor. Ve Allah'ın bütün güzellikleri yerle bir olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz nefs tasfiyesi. Birinci bölümde nefs tezkiyesini takdim etmiştik. Şimdi bu ikinci bölüm nefsin tasfiyesi. Tasfiye ikinci ve son bölümü oluşturuyor. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştı. Ve söz konusu olan bundan sonraki bölüm. Nefsimizin kalbinde %49'u fazıl nuru, %2'si de rahmet nuru olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmişti. Yani başlangıçta nefsimizin kalbi %100 kapkaranlık iken, tamamen afetlerden oluşuyor iken,

Şeytanın %100 kontrolü altındayken nefsin kalbindeki sıfır nur nefsin kalbinde %51 nur gerçekleştirme noktasına ulaşmıştı. %49'u fazıl nuru, %2'si rahmet nuru olmak üzere nefsin kalbi karanlıklardan çok aydınlıkları ifade etmişti. Başlangıçta %100 şeytanın emri altında olan nefsimiz, o noktada şeytanın ilgi alanının emretme boyutlarının %100'den %49'a, yarıdan daha aşağıya düştüğü bir noktada artık. Şeytan nefsimizi tesir etmek suretiyle insanlara münkeri ve fuhşu anlatır, emreder. Allah Teala öyle diyordu Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytan ona münkerle ve fuhuşla emreder diyor Allah Teala. Ve bundan kurtulmanın da sadece nefs tezkiyesiyle gerçekleştiğini sonradan ilave ediyor. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşıp yerleşemezse, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz, diyor. Öyleyse Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbimize girmeli ve üzerimizde hüküm ferma olmalı. İşte nefs tezkiyesini tamamladığımız yer, ...28 basamağın 21.si. 21. basamakta nefs tezkiyesi tamamlanır. %49'u fazıl isimli nurlardan, %2'si de rahmet isimli nurdan oluşan, %51'lik bir Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, işlemek istemeyen bir grup nur, nefsimizin o kapkaranlık dünyasını yarıdan daha fazla aydınlatmıştır. Bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci kurtuluş aşamasındayız. Cehennemden kurtulup birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. 14. basamak burası, 3. basamak. 14. basamakta mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Ve 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimizin kalbinde %49+2, %51 nur birikimi gerçekleşiyor. 3. kat cennetin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki nurlar karanlıklara ulaştığı, karanlıklardan daha öteye geçtiği için günlük hayatımızın da yarısından fazlası güzellikleri yaşamak şeklinde tecelli ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada kişi dünya mutluluğunun yarısını Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu ikramla yaşar duruma gelmiştir. Hala nefsimizin kalbinin %49'u karanlıktır. Yani Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiklerini de işlemek isteyen bir yapıda. İşte konumuz bundan sonraki merhaleler.
Bu noktadan sonra ruhumuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudumuzun teslimi söz konusudur. Zikrimizi giderek arttırmamız gerekiyor. Arttırdıktan sonra öyle bir noktaya ulaşırız ki o noktada artık nefsimizin kalbinde %80'den fazla nur birikir. Nasıl gerçekleşir bu? Bu ancak kişinin zahit olmasıyla gerçekleşir. Evvela ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra ne olur? Allah'ın zatında yok olur. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Bundan sonra o kişiye Allah Teala bir taht ikram eder. Bu altın bir tahttır. İnde ilahide o kişinin artık altın bir tahtı vardır. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşir. Allah Teala onlara tahtlar veririz diyor. Orada yaslanarak otururlar. İndi ilahide Allah'ın zatında yok olan ruh tekrar döndürülerek indi ilahide bir tahtın sahibi kılınır. Bu makama beka makamı deniyor. Yani indi ilahide sonsuza kadar kalma makamı. Sonra kişi zikrini arttırmaya devam eder. Öyle bir gün gelir ki kişinin zikri günün yarısını aşar. Kimin zikri günün yarısının ötesine taşarsa işte o kişi Allah'a karşı zahit olmuştur. Yani Allah'a kendisine ayırdığı zamandan daha fazla zaman harcamaktadır zikir konusunda. Allah'ı zikrettiği zaman parçası, zikretmediği zaman parçasından öteye geçmiştir. İşte Yunus suresinde Allah Teala negatif zühdü ifade ediyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu az bir bedelle sattılar diyor. Esir tüccarlarına sattıklarını söylüyor. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde bir olay var. Bu olay kişinin günlük 24 saatlik zaman parçasının 12 saatten daha fazlasını artık zikirle geçirdiği bir noktadır. Kişi pozitif zühdün sahibi olmuştur. Allah'ı zikrettiği zaman parçası zikretmediği zaman parçasını aşmıştır. Zühdün arkası %61 zikirle başlayan zühd %70'i aştığı zaman

kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %80'e doğru ilerlemeye devam eder zühd makamında. Ne zaman nefsin kalbindeki nurlar %80'i aşarsa, nurların %81'e ulaştığı noktada o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. İşte bir insanın fizik vücudunu, yani veçhini, Kur'an'daki tabirle veçhini Allah'a teslim etmesi şu anlama gelir. O kişi nefsinin kalbindeki %19 karanlığı artık dikkate almaz. Kale almaz. Onu sayıya saymaz. Nefsinin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiilleri işlemek isteyen bir kesim vardır. Ama artık o devede kulaktır. Fizik vücut onu dikkate almaz. Allah'ın emirlerini yerine getirir. Yasakları da işlemez. İşte bu nokta fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktadır. Peki fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz mı? Elbette farz. Allah Teala Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde buyuruyor ki

elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane innehu lekum adun mübin ve ene buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı?

Allah Teala Adem oğulları demekle Adem'in sülbünden gelen fizik vücutlarımızı kastediyor. Ben sizlerden ahd almadım mı diyor. Ahdi biz insanların Allah'a verdiği ahd neymiş? Allah Teala'nın ahda aldığı ahd şeytana kul olmayacaksınız diye diyor Allah Teala ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sıratımızda kimdir diyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hada sıratı müstakim. Hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim edip Allah'a kul olacağımıza dair ezelde Allah Teala'ya ahd verdik. İşte bu bapta bu teslimin gerçekleştirilmesi Allah'ın fizik vücudun bütün emirlerini Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudun gerçekleştirmesi yasak ettiği hiçbir fiili artık işlememesi noktasına ulaşması daimi zikre ulaşmadan evvel bunu gerçekleştirmesi kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesini ifade eder. Öyleyse üzerimize farz. Peki bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş mi? Evet, bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Allah Teala açık bir şekilde bütün sahabenin gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Bakıyoruz gerçekleştirmiş mi? Gerçekten olay aynen öyle. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe veçlerini yani fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ne gördük? Fizik vücudunun teslimi üzerimize farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Sonra zikrimizi arttırmamız lazım. Zaten bu noktaya geldikten sonra zikrin daimi zikre ulaşması artık çok fazla uğraşıyı gerektirmez. Kişinin daimi zikre ulaşması için gayreti asıldır. Ve bir gün daimi zikre ulaştığı zaman o kişi yeni bir isim alır. İsmi Ulul Elbab'tır. Lüblerin sahipleri, sır hazinelerinin sahipleri, beş duyumuzun alamadığı onun ötesindeki algılama kabiliyetinin sahibi. Ulul Elbab'ın tarifine bakıyoruz. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de şöyle buyuruyor. Li ulul elbab yeskurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. O ulul elbab var ya, o ulul elbab ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala.
Allah'ı zikrederler. İşte onlar ulul elbab. Daimi zikrin sahipleri. Üzerimize farz mı? Nisa 103'te Allah Teala diyor ki feskurun Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Üzerimize farz. Ve bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını söylüyor. Diyor ki Allah Teala onlar yani sahabe sözü dinlerler ve o sözün sözlerden ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermiş oluyorlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim edip onun da hidayetine sahip oluyorlar. Burada ise nefslerini Allah'a teslim edip nefs hidayetine de sahip oluyorlar. Bu daimi zikirle gelinen bir noktadır. Kişiyi ulul elbab kılar. Ve gördük ki ulul elbab olmak, daimi zikrin sahibi olmak üzerimize farz. Gene gördük ki bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermişler. Sonra ulul elbab makamında nelerin olduğuna bakalım. Ulul elbab makamında kişinin çok özel bir durumu vardır artık. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Daimi zikrin sahibi olduğu için kalbinde hiç afet kalmamıştır. Çünkü daimi zikir kesintisiz bir şekilde o kişinin kalbine Allah'ın rahmet faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurunu gönderir. Bu nurlar devamlı olarak geldiği için nefsin kalbinde karanlıkların oluşması artık mümkün değildir. Çünkü bu nurlar Rabbani kapıyı örten mühüre tesir eder, onu aşağı indirir, zulmani kapının üzerine götürür, onu kilitler ve zikir devam ettiği sürece karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. Kalp %100 nurla dolar. Bu devam ettiği için rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının baskısı devam ettiği için kalbin tekrar kararması artık hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte böyle bir noktada kişi ulul elbab olur. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolar ve bunun manası nefsin kalbinde afet kalmamasıdır. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, nefsinin kalbinde artık afet mevcut değildir. İki, bu sebeple Allah Teala onun kalp gözünü açar, ona dilediği her şeyi gösterir. Kalp kulağını açar, dilediği her şeyi söyler. O kişi Allah'ın kendisine gösterdiği şeyleri kalp gözüyle görür ve Allah'ın kendisine söylediği şeyleri kalp kulağıyla işitir. Dört özellik oldu. Bu işitmek,
onun Allah ile konuşmasının zeminini oluşturur. Artık o kişi Allah ile konuları tezekkür etmek imkanının sahibi olur. Müzakere etmek, karşılıklı konuşmak imkanının sahibi olur. Peki sonra ne olur? Sonra bu kişi için söz konusu olan şey ehli hayır olmak. Ehli tezekkür olduktan sonra ehli hayır olmak da onun bir başka vasfıdır. Yani hayrın sahibi olmak. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Zikir ona derecat kazandırdığı için derecat kazandıran her şey hayırdır. Derecat kaybettiren her şey şerdir. İşte kişi daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayır olmuştur. Ve aynı zamanda ehli hüküm, aynı zamanda ehli hikmet olmuştur kişi. İkisi de aynı kökten geldiği için aynı tek bir hüviyet söz konusudur. Kişi ehli hüküm olmuştur. Hakim veya hakem olduğu zaman Allah'tan sorarak karar vereceği için Allah'ın doğrularını tatbik sahasına koyar. Aynı zamanda hikmet sahibidir. Allah'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen anlar. İşte ulul elbab noktası bu hüviyette bir insanı ifade eder. Bunun ona bir getirisi var mıdır? Vardır. Açılan kalp gözüne Allah-u Teala 7 tane yer katını, 7 tane cehennem katını mutlaka o kişiye gösterir. Bu 7 tane cehennem katının ötesinde Allah'ın o kişiye gösterdiği şey zemin kattaki ana dergahın sırlarıdır. Orada onarlık sıraların Kur'an rahleleriyle birlikte nasıl insan rollarıyla kaplandığı, doldurulduğu, önde erkeklerin yer aldığı, sonra hanımların yer aldığı bir dizayn. Asma kattaki 7. kata çıkabilenler dergahın bir bölümünde sol tarafta cinler yaklaşık 1 metre yüksekliğinde bir altın paralardan oluşan küme. Bunlar ana dergahın sırlarıdır. Allah-u Teala bunları mutlaka ulul elbab kuluna gösterir. Ne zaman o kişi 1. gök katını görürse, Allah ona 1. gök katını gösterirse, o zaman o kişi ulul elbab vasfını tamamlamıştır. Artık o kişi muhlis olmuştur. İhlas makamının sahibidir. İhlas makamı muhlis olmak farz mıdır? Evet, farzdır. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve ma umiru diyor. Onlar emrolunmadılar. Muhlisine muhlis olmakla emrolundular. Lehut dine onun Allah'ın dininde hünefaye hanifler olarak onlar Allah'ın dininde nefslerinin kalbini halis kılmış
kişiler olmakla emrolundular diyor. Muhlis olmak bütün insanların üzerine farzdır. Şimdi gelin beraber sahabeye bakalım. Acaba muhlis olmuşlar mı? Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuş sevgili kardeşlerim. Hepsi ihlas makamının sahibi. İşte Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi. O ümmilere ve kitap sahiplerine deyin ki, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. İşte bütün sahabe muhlisler olmuşlar. Bu ihlas makamında Allah Teala o kişiye birinci gök katını, oradaki açıktaki secdeyi, ikinci gök katını, suvarılma havuzlarını, üçüncü gök katını, iki katlı köşke daha çok benzeyen bir dergah. Sonra oradan sonraki üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, insan ruhlarının nasıl o mihenk menfezinin içine girip de sonsuzla yukarıya doğru nasıl yükseldiklerini Allah-u Teala onları gösteriyor. Geldikleri yer dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslı. Sonra ve orada nasıl secde edildiği, sonra altıncı katta Beyt-ül Haram'ın aslı ve yedinci katta yedi tane alem. Önce kader hücreleri, sonra Ümmül Kitap, sonra Kudretlinizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri ve en son indi ilahi. Allah Teala bunların hepsini bu noktaya ulaşan kişiye ihlas makamında gösterir. Ulu'l-elbab makamında yer katları, ihlas makamında gök katları gösterilir ve kişi böylece gök katlarını gören birisi olur. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin acaba muhlis olduktan sonraki başka bir makama ulaşması söz konusu mudur? Evet. Tasfiye yeni bir makamı daha gerektirir. Burası salah makamıdır. Kişi salihlerden olur. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan bu kişinin evvela günahları örtülür. Tabiyetten sonra işlediği günahlar. Sonra bu günahlarının örtülmesinin arkasından Allah Teala onlara bir başka hususu gerçekleştirir. Onlara salah nuru verir. Salah nuru bir insanın başının üzerindeki daire şeklinde nurun adıdır. Salah nuru bazen nasıl olduğu bilinmiyor. Bir kısım fotoğraf makineleriyle tespit edilebiliyor. O kişinin resmi çekilirken başının üzerindeki salah nurunun da görünmesi söz konusu oluyor. Allah Teala dilerse bunu o filmde gösteriyor.
İşte salah nuru o kişiye verilen ikinci ikramdır. Salah makamında. Üçüncüsü o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesidir. Dördüncüsü de Allah'ın iradesini teslim almasıdır. Kişisel irade, cüz'i irade Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Artık o kişinin iradesi Allah'a bağlanmıştır. İrade yapısı olmadığı için daimi zikirdeki bu kişinin zikri artık zikri daim olmaktan çıkar ve sünnetullah tarafından Allah'ın isminin kesintisiz bir şekilde tekrar edildiği yeni bir safhaya ulaşır kişi. Bu safha tesbih adını alır. Artık o kişi zikri daimde değildir, tesbihtedir. Kendi iradesiyle zikir yapmamaktadır. İlahi irade onu sonsuz bir şekilde Allah kelimesini tekrar etmekle vazifeli kılar ve bunu kesintisiz olarak o kişinin ölümüne kadar devam ettirir. Artık o tesbihtedir, daimi zikirde değildir. Ne olur Allah-u Teala tarafından iradesi teslim alınınca? O zaman Allah-u Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılındığını bildirir, tebliğ eder. İhlas makamının sonundaki tövbe-i nasuh, salah makamına girişi ifade eder. Bu tebliğ ise salah makamının normal bir insanın ulaşabileceği son noktaya ulaştığını tebliğ eder ve bu bir simgedir, remzdir. Kişi tekamülün, insan tekamülünün normal

bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Evvela burada kişi yeni bir takvanın sahibi oluyor. Bu takva hakkı tukatihi takvadır. Bir hakkın takvadır. Allah Teala diyor ki Ali İmran Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde, onlar nasıl hakkı tukatihi takvanın sahibi olmuşlarsa siz de olun diyor. İşte hakkı tukatihi takvanın sahibi olmak bütün insanların üzerine farz kılınmış ve sahabe bunun sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü sahabenin Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde gösterilen veçhesi, görüntüsü kesin olarak onların irşat makamına tayin edildiklerini ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala o sabikun el evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Yani bir kısmı Medine'deki yardımcılardan da ensar, bir kısmı da Mekke'de Medine'ye göç eden muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olmuşlar. Hepsine tabi olunmuş. İşte bütün sahabe irşat makamının sahibi kılınmış Allah Teala tarafından. Burası nefs tasfiyesinin sonudur. Daha ötede normal insanlar için başka bir makam yok. Kesbi olarak Allah'tan bu hediyeleri alacak olan insanların daha ötesine geçmesi mümkün değil. Bunlardan ötede kim vardır? Bundan ötede veli resuller vardır. Onlardan daha ötede kim vardır? Onlardan daha ötede nebi resuller, peygamber resuller vardır. İşte nefs tasfiyesi kişiyi en son olarak bu noktaya getirir. Kişi Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. E kim hacet namazını kılarsa Allah-u Teala ya bu mürşitlerden birisini gösterir eğer o kişinin ulaşabileceği bir yerdeyse, değilse vekil mürşitlerden birini gösterecektir. Kişi ona gidecektir, ilk tabiyetini yapacaktır. Ondan sonra o vekil mürşit onu asli mürşide, bu vasıfların sahibi olan mürşide götürüp teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed deyiz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbetinde. Allah'ın hepinizden istediği temel hedef sizlerin mutlu olmanızdır. Bütün insanlar Allah Teala tarafından hayat adı verilen bir muhteva içerisine Allah'a yaklaştırılmak üzere getirilirler. Allah'ın istediği bütün insanların ruhlarını da, davetçilerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmeleridir. Bu hedeflere ulaşacak şekilde yaratılmıştır insanlar. Ama bu hedeflere ulaştıracak olan vasıflarla donatılan insan aynı zamanda bir aklın sahibidir. Ve dilediğini yapmakta serbest bırakılmıştır. Nasıl bir serbestlik söz konusu? Bu serbestliğin sonunda hesaplaşmak mutlak olarak geçerlidir. Mutlak olarak tahakkuk eder. Bunun için bu hesaplaşma dizaynında Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bir sistem var. Keramen Katibin melekleri iki grup olarak bütün hayatımız boyunca bizi üç boyutlu olarak filme alırlar. Birinci grup yaptıklarımızı sözlerimizle beraber, bizimle konuşanların sözleriyle beraber üç boyutlu olarak filme alırken İkinci grupta düşüncelerimizi hangi olayı ne düşünerek gerçekleştirdik? O olayın tahakkukunda hedefimiz neydi? Birindeki gibi bir insan hata işleyebilir. Ama hata iki türlü işlenebilir. Bir, bilerek isteyerek birisine kötülük etmek. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek. İki, farkına bile varmadan, o niyete olmadan başka birine bir zarara dokunmak. İkisi birbirinden çok ayrı sistemlere tabidir. Her suçun bir cezası vardır. Ama elinde olmayarak bir başkasına zarar veren bir kişi burada kasti yoksa o kişiye kötülük etmek niyetinde olmayarak farkına varması mümkün olmayan bir standartta o kişiye bir zarar vermişse o zaman farklı muamele görür. Derecat sistemi sonsuz alternatiflerin muhtevasında olduğu bir dizayndır. Burada her türlü ihtimal dikkate alınarak mizan muhtevası içerisinde hazırlanmıştır her şey. Her suçun bir derecesi vardır. En az dereceden en çok dereceye doğru olaylar sıralanmıştır. Ve insanın davranış biçimleri ona derece kaybettirir veya kazandırır. Bir insan ben şu anda evet ibadet etmiyorum, namaz kılmıyorum, zikir yapmıyorum. Ama kimseye de bir fenalık etmiyorum. Öyleyse namaz kılmadığım için şu anda
Oruç tutmadığım için, oruçlu değil olmadığım, Ramazan ayı olmadığı cihetle oruçlu olmamda da bir sakınca yok. Öyleyse ben derecat kaybetmiyorum. Kimseye bir kötülüğüm olmadığına göre derecat kaybetmem söz konusu değil. Doğru mu? Hayır sevgili kardeşlerim, doğru değil. Yanlış. Çünkü Allah Teala bütün ibadetleri belli vakit devirlerine dayandırmıştır. Mesela günde 5 vakit farz namaz vardır. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama bunun ötesinde 2 tane de sünnet var. Kuşluk sünneti, teheccüd sünneti. Birisi sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınır. İkincisi yatsı namazıyla sabah namazı arasında kılınır. İşte bu iki namaz farz değildir. Sünnettir. Ama önemli olan muhteva nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere miras kalan sünnetleri de yerine getirmek. Şimdi böyle bir dizayn söz konusu ve kişi o sırada şöyle düşünüyor. Ben şu anda namaz kılmıyorum. Son namazımı tamamladım. Yeni namazın da vakti girmedi. Ramazan değil, oruçlu da değilim. Şu anda bir ibadetim yok. Ama bu sebeple derecat kazanmıyorum. Diğer taraftan kimseye de bir kötülük yapmıyorum. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Gerçek mi bu? Gerçekten böyle bir insan derecat kaybetmez mi? Kaybeder. Çünkü devamlı bir ibadet vardır. Bu ibadetin adı zikirdir. Allah Teala buyuruyor, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürünallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Yüce Rabbimiz. Öyleyse evet, sabah zikir yap, öğlende zikir yap, akşam zikir yap, yatsıda zikir yap diye ayrı ayrı Allah-u Teala'nın emirleri var. Ama bunların arasında boşluk devreleri var. Sabah namazı ile öğle namazı arasında saatler var. Bu saatler boyunca tamam namaz vakti değil. Ben namazla emrolundum, tamam ama namaz vakti değil. Namazımı yapmıyorum, kılmıyorum. Ama kimseye de bir kötülük yapmıyorum. Öyleyse derecat kaybetmem söz konusu değildir diyen birisi varsa o bilsin ki derecat kaybediyor. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Zikirsiz geçen her dakika kişi derecat kaybeder. Her ne kadar Kur'an'daki temel emirler unutulmuş, İslam alemi güdük bir geçit vermez bir noktaya sıkıştırılmış, İslam'ın 5 şartı Kur'an-ı Kerim'in temel emirlerinin yerini almış ve insanlar devamlı bir derecat kaybetme statüsüne ulaştırılmışlar. Ve cehennemden kurtulmaları da mümkün değil. İnsanlar zannederler ki İslam'ın 5 şartını ben yerine getirdiğim zaman mutlaka cennete girerim.
O zannedenlere selam ediyoruz buradan. Diyoruz ki dininizi öğrenin. Siz İslam'ın beş şartını yerine getirmekle asla cennete giremezsiniz. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse cennete giremez. Eğer altıncı şart olan zikir yoksa, yedinci şart olan Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, hiç kimsenin İslam'ın beş şartıyla cennete girmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hangi konuda bir emir vermişse bu bizim için mutlaka bize öğretilen standartlarda veya bilmediğimiz bir ölçüde bizim için bir tesir sahasıdır. Allah Teala beş vakit namazın ötesinde iki vakit daha farz kılmıştır. Bu muhtevada Allah Teala'nın gerçek anlamda farz kılmalısı mıdır bu? Altıncı ve yedinci namazlar. Hayır. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olduğu için değer kazanmıştır. Biz sadece kendimizi sorumluluk altına sokan bir inancın sahibiyiz ki Peygamber Efendimiz sünnetleri bizim için farz gibidir. Kur'an-ı Kerim'de farz kılmadığı cihette bu bir Kur'an emri değildir. Ama sevgili kardeşlerim, bu muhtevada bütüne baktığınız zaman İslam'ın yedi safhasının yedisinin de Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını, farz olduğunu görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a ulaştırılması. Bu üçü hem farzdır, hem de Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen bir insana o safhanın üçünü de yaşatacağına dair söz vermiştir. Sözünü mutlaka tutar. Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi yer alır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmaz. Ruhu, o kişinin ruhu, o kişinin kendisi tarafından Allah'a ulaştırılmaz. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Allah kendisine ulaştırır. Demek ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi yetiyor. İslam'ın beş şartına mutlaka zikrin eklenmesi lazım. Az zikirde, çok zikirde, yani günün yarısından az zikirde, günün yarısından çok zikirde, kesintisiz daimi zikirde üzerimize farzdır. Allah Teala üzerimize farz kılmış. Ve eskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila diyor Allah Teala.
Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bizi Allah'a ulaştıracak olan zikir daimi zikir değildir. Demek ki Allah'ın ismini zikretmemiz farz kılınmış ama bu ayet-i kerimede daimi zikir hüviyeti yok. Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret emrini veriyor. Feskurunallâhe kıyamen. Öyleyse Allah'ı zikret, kıyamen ayaktayken, kuvuden ve otururken ve alâ cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret. Bir insan üç halde bulunur. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncüsü yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmemiz üzerimize farz kılınmış sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın bizden istediği nedir? Bizden istediği şey farz kıldıklarıdır. Ayaktayken de beni zikredeceksiniz demiş, otururken de zikredeceksiniz, yan üstü yatarken de zikredeceksiniz, dördüncü bir hal yok. Öyleyse zikri daim bütün insanların üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, zikir bir mutluluktur. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat nurları ya da fazılların taşıdığı baştan yüze iki rahmet nuru salavatın taşıdığı baştan yüze iki rahmet nuru sonra da %98'e kadar yükselecek olan fazıl nurları nefsimizin kalbini doldurmaya başlar. Bunun yarısı %51'lik bir birikim Allah-u Teala tarafından sağlanıyor. Madem ki demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah-u Teala mutlaka sözünü yerine getirir, getirmemesi mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatli bakın. Allah Teala diyorsa ki ben ulaştırırım, mutlaka ulaştırır, kendisi ulaştırır. Hangi şartlar altında? Bir tek şartı var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. İnsan üzerine vazife olan budur. Geri kalanını Allah gerçekleştirecektir. Biz insanlar sadece Ya Rabbi bütün erenlerin yaptığı gibi ben de sana ulaşmayı, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım. Benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. İşte böyle bir dileği kalbinden söyleyen herkes için kapı açılmıştır. Mutluluk kapısı. Bir defa bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen zaman parçası içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Daimi zikirde bile yaşanamayan bir mutluluğu bu kişi o 7-8 aylık devrede mutlaka yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, böyle bir statü içerisinde
İnsanların Allah'ı unutmaları, onların mutsuzluğunun yegane sebebidir. Allah Teala bir insanı mutlu etmek için gerekli olan her şeyi Kur'an-ı Kerim'de farz haline getirmiş. Ve de bunlardan bir insanın mutluluğunda en üst seviye rol oynayacak olan şey zikri daimdir. Daimi zikir. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşan bir insan için iç dünyasında artık devamlı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir ses kesintisiz bir şekilde uyurken de o kişi, ayaktayken de, otururken de hep Allah'ı zikreder. Bu kendi kendine oluşmaz. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinin üzerinden daimi zikre ulaşıncaya kadar geçen devre içerisinde kişi iradesini kullanacak, Allah-u Teala'dan devamlı yardım dileyecektir. Daimi zikir Allah'ın yardımıyla ulaşılan bir vetiredir. Kişi gayretinin karşılığını alacaktır. Ne kadar gayret ederse Allah'tan o kadar yardım alır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah yolundaki gayretinin semerelerini zikirde seyreder. Ne kadar çok zikrederse, o kadar çok nefsinin kalbi temizlenir. Buna paralel olarak kişinin mutluluğu o kadar artar. Başlangıçtaki yarı yarıya mutluluğa ulaştıracak olan ruhun Allah'a ulaşması keyfiyeti Allah Teala tarafından bütün insanlara Allah'ın bir hediyesi olarak teslim edilir. Bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzındaki bir dilek. Allah Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sadece bunun kalpten olup olmadığına bakar Allah Teala. Kişi diliyle Ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum deyip kalbi böyle bir talebin sahibi değilse o kişi bunda başarıya ulaşamaz. Gönülden bir talep olması lazım. Gerçek anlamda bir talep olması lazım. Bunu da en iyi bilen Allah'tır. Ve de bu gerçek talep Allah'ın harekete geçmesi için yeterlidir. Allah Teala harekete geçecektir ve mutlaka bir sonuç çıkacaktır ortaya. Allah Teala o kişiyi en güzel standartlar içinde ruhen kendisine ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştıracaktır. Kişinin sadece talebi yeter. Rahat 27'de Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ulaşma keyfiyeti 7-8 aylık bir devreyi kapsar. 7 tane gökkat aşılacağına göre her ay bir tanesini aşıldığını düşünelim. 7 aylık bir süreç içerisinde o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman o kişiyi şeytandan ayıran şalter devre dışı kalır. Ve de şeytan tekrar o kişiye saldırmaya başlar. Çoğu insan Allah'a ulaştıktan sonra şeytanın devreye girmesinde zikrini arttıramadığı için, devam ettiremediği için zikrini yoldan düşmüştür. Hem de o
Bir 8 aylık mutluluğu yaşadıktan sonra hayatının en güzel hatırasını teşkil edecektir. O kişi devam etmezse yoluna bir daha aynı mutluluğu asla yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, bir insan mutlu olmak istiyorsa mutlaka bunun ön şartı, olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Dilemezse o kişinin hiçbir şekilde mutlu olması mümkün değildir. Mutluluk müessesesi bir insanın iç dünyasında huzur içinde olması, mutlu olması, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olması ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Üç unsurun birden tahakkuk etmemesi halinde o kişi mutluluğu yaşayamaz. İç dünyasındaki mutluluk, nefsinin kalbinde mutluluğu önleyecek olan afetlerin yok edilmesi oranına bağlıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden önce bir ruhu vardır, %100 hasletlerle doludur. Bir nefsi vardır, %100 afetlerle doludur. Bir de fizik vücudu vardır. Fizik vücut nefse de ruha da örtüdür. Bu fizik vücudun içindeki nefs ve ruh ikilisi birbirinin taban tabana zıttıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasaklarını asla işlemek istemeyen bir ruha karşılık, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir nefs, azgın bir nefs kişinin muhtevası içindedir. İki düşman kardeş yan yana kişinin iç dünyasında. İşte asıl olan zikir adı verilen bir müesseseyle mürşide tabiyetten sonra zikrin Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya sessiz veya dilini de kımıldatmadan kişinin dilini de kımıldatmadan iç dünyasındaki bir dizayn içinde Allah'ın ismini tekrar etmesi, bunlardan ikisi hafi zikirdir, bir tanesi cehri zikirdir. Sesli olan cehri zikirdir. İşte zikirdir ki kişiyi mutlulukların en üstüne çıkartır. Zikrin artışına paralel olarak kişinin mutluluğu artar. Çünkü zikrin artışı nefsin kalbindeki afetleri temizler. Nefsin kalbindeki afetlerle ruhtaki hasletler, birisi mutsuzluğu, afetler, diğeri mutluluğu, hasletler ifade eder. Ne kadar hasreti arttırırsak o kadar mutlu oluruz. İşte daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Çünkü Allah'tan devamlı olarak gelen fazıllar, o kişinin %2 rahmet nurundan sonra öncü kuvvet olan, mürşide ulaşmadan kalbe girmek imkanına sahip olan %2 rahmet nurundan sonra, kişinin kalbine her %7 nur girişinde o kişinin ruhu Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğu, her %7 nur girişinde bir gök katı açmak suretiyle devam ettirecek ve 7. gök katında 7 tane alemden geçerek tamamlayacaktır. Bu hedef aslında bir insanın Allah-u Teala tarafından kendisine hibe edilmiş olan bir mutluluğu ifade eder. Ne diyor Allah-u Teala? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Nasıl ulaştırır? Kişinin başlangıçta nefsinin kalbine %2 rahmet nuru ulaşır. Ondan sonra ilk %7 nur birikiminde bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata çıkar. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde 7 tane gök katını aşar ve
Yedinci gökatında yedi tane alemden geçer. Sitetin müntahaya ulaşır zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu vuslattır. Bu noktada kişinin kalbinde %2 rahmet nuru, %49, 7 defa, %7 fazıl nuru olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, hepiniz bütün insanlığa bu muhteşem dizaynı anlatmakta, izah etmekte yarış etmelisiniz. Zaten böyle bir yarışın varlığını müşahede etmekteyiz kardeşlerimiz. Sohbet ediyorlar önlerine çıkan insanlarla, yaptıkları ziyaretlerle, insanlara onların bilmedikleri Kur'an hakikatlerini anlatıyorlar. Maksat ne? Maksat bizlerin yaşamakta olduğumuz bu sınırsız mutluluğu onların da adım adım mutlulukları artarak yaşamalarını temin. Şurasını kesin olarak söylemek söz konusu ki, %51'e kadar yükselen bir mutluluğu bir hiç karşılığında bütün insanlar sağlayabilirler. Daha doğrusu onlar Allah'a ulaşmayı dilerler, Allah onlara sağlar. Allah onlara zikri öyle bir sevdirir ki onlar mutlaka günlük zikirlerini tamamlarlar. Namazı öyle bir sevdirir ki namaz bir zevk haline alır. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılarlar insanlar. Oruç tuttukları zaman Allah-u Teala ruhları Allah'a ulaşıncaya kadar geçen o 8 aylık, 7, 8 aylık devrede, 7 aylık devre diyelim, her ay bir gök katı açsın ruh. Mürşide tabiyetten sonraki 7 aylık devre. Bu devre boyunca kişinin mutluluğu kesintisiz bir şekilde devam eder. Daimi zikre ulaşan bir kişinin yaşadığı zevkten, mutluluktan daha fazla bir mutluluğu yaşar o kişi. Allah ona mutluluğu yaşatmak istediği için. Allah'ın devreye girmesiyle Allah'ın sağladığı, Allah mutlu etmek istediği için kişiyi sağladığı mutluluk, bir insanın ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonraki mutluluğundan daha yüksek seviyededir. Çünkü orada Allah devrededir. Ama dinleyici ki iyi de birinde nefsinin kalbinin yarısı nurlanmış, diğerinde tamamı. Tamamının daha mutlu olması lazım gelmez mi? Gelir. Realitesi bu konunun. Ama ya Allah devredeyse? Allah o kişiye mutluluğu yaşatıyorsa o zaman başka. O zaman farklı bir sonuçla karşılaşacaksınız. İlahi mutluluk bu. Allah Teala kişiyi mutlu kılmak istiyor. Şeytanla ilişkisini derhal yok eder. Şeytan devreye giremeyince afetler hiçbir şey yapmazlar. Afetleri harekete geçiren, azdıran şeytandır. Onun sebebiyle insanlar azarlar. Devamlı derecet kaybeden bir hüviyete girerler. Her şeyleri çok kötü standartlara ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki ve bu güzelliği sağlayan Allah'a biz insanlar ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Sadece bu 7 aylık devre bütün insanlara Allah'ın bir hediyesidir. Bir hiç karşılığı. O kişi sadece bir dilekte bulunmuştur Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi demiştir, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Allah-u Teala bakar, acaba kalpten bir dilek mi bu? Kalpten dilekse
mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Dünya saadetinin %51'i Allah Teala tarafından o kişiye mutlaka yaşatılır. Kişi o 3 saatlik zikrini bir ömür boyu devam ettirebilse, bir ömür boyu %51 mutluluğu kişi yaşar. Hemen hemen bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı %51 mutluluk. Başka kazancı var mıdır? Elbette. Allah'a ulaşmayı denedikten sonra olan ölen bir insan birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ölen bir insan ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır, kendisine ulaştırır. Bundan sonra ölen bir insan üçüncü kat cennetin sahibidir. Yani bir hiç karşılığı üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Yetmez. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için yarı yarıya mutluluğun da sahibidir, dünya mutluluğunun. Nefsinizin kalbindeki afetlerden ne kadarını yok edebilirsiniz, o ölçüde, o oranda mutluluğu yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah Teala ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar size bir hediye veriyor. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri kılıyor sizi. O devre tamamlandıktan sonra da yarı yarıya mutluluğunuz devam ediyor. Dünya mutluluğunun yarısı ve üçüncü kat cennet. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun ve hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Kağıt örneği.
1: Yüzde bir saat konuşuyorum. Allah mı iyi düşünürsün, iyi düşünürsünüz. Biliyor önce cevap vereceğim. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sözünden daha iyi konuşturabileceğinizi aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman kesin olmadı. Her noktada teslim olursunuz. Önem derecesi ne olursa olsun verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala size bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşat Mutlu'nun size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem içinde olsa size bir emir verirsek o emre dikkat alırsınız. Kendiniz bir şey saklayın. Sakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur, ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehdederseniz bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki, siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor, ben böyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi, bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki, bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki, sana söyledi bana diyor rüyamda diyor, parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız diyen adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki, şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki, ben onlara, evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var.
0: Ama sıfırın altındaki bir 22 derecesi olsa hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticiliği, jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu dedeki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tesise gidiyoruz. Sadece 2 kişi görüyorum orada. 22 kişiden 2 kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize ait kişiler tanıştırmadan sayını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sınırır.
2: Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım.
0: Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Şart yok. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, hütbeyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyoruz biraz? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
2: Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın sevgilisi olurum. Öyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız ki fedakarlıktır.
0: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olayları götürür.
2: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmezdi Allah tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mertebasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişinizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafınızdaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah-u Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah-u Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
0: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. Her cümlem Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredip tutan başka bir insan reylif değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratın sekin üzerinde yücelerek, dikkat edin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
3: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Kulüpçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Fakat onun kavminin cevabı, Lut'un ailesini ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece onu ve ailesini hanımı hariç olmak üzere kurtardık. Onu geride kalanlardan takdir ettik. Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki, uyarılanların yağmuru çok kötü oldu. De ki, hamd Allah'a aittir, Allah içindir, Allah'adır. Ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Böylece onunla güzel bahçeler yetiştirdik. Onun ağaçlarını dahi yetiştirmeniz sizin için mümkün olamaz. Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onlar Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim. Yoksa arzı karar yeri kılan ve onun aralarında yeryüzünde nehirler kılan, akıtan ve orada sabit dağlar kılan ve iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmezler. Yoksa darda kalan kişi, ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Yoksa sizi denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarlar gönderen mi? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Yüce Allah, onların şirk koştuğu şeylerden yücedir, münezzehtir.
2: Yoksa ilk defa yaratan, sonra da onu geri döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Onlara de ki, eğer siz doğru söyleyenlerseniz, delillerinizi getirin. De ki, göklerde ve yeryüzünde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Ve ne zaman beyaz edileceklerinin bilincinde, şuurunda olamazlar. Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı, bilgiler tamamen onlara verildi. Aksine onlar hala ondan, ahiretten şüphe içindeler. Hayır, onlar ona ahiret delillerine karşı kördürler, onları anlayacak basiretleri yoktur. Ve kafirler şöyle dediler, babalarımız ve biz toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz mutlaka topraktan çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu bize ve daha önce de babalarımıza vaat edilmişti. Ancak bunlar sadece evvelkilerin efsaneleridir. Onlara de ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece bakın, mücrimlerin, suçluların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve artık onlara üzülme, onlar için mahzun olma. Ve onların kurduğu tuzaklardan, onların yaptığı hilelerden bir sıkıntı içinde olma. Ve onlar, eğer sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman derler? De ki, belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur, belki yakında size ulaşacaktır. Ve muhakkak ki senin Rabbin, insanlara karşı fazıl, lütuf sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmiyor.

alimdir, en iyi bilendir. Öyleyse sen Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki sen apaçık bir şekilde hak üzeresin. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da Allah'ın davetini işittiremezsin. Ve sen körleri dalaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Ve onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan dabbe çıkardık, çıkarırız. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Ve o gün bütün ümmetlerden ayetlerimizi tekzip edenleri, yalanlayanları grup grup haşredeceğiz, toplayacağız. Böylece onlar 72 fırka bir araya getirilir. Onlar geldikleri zaman Allah onlara, onu ilmen ihata edemediniz de mi ayetlerimi tekzip ettiniz, yalanladınız? Yoksa yapmış olduğunuz nedir? Başka bir sebep mi var? Dedi. Ve zulümleri sebebiyle onların üzerine Allah'ın sözü vaki oldu, yerine geldi. Artık onlar konuşamaz. Dinlensinler diye nasıl geceyi karanlık, gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? Muhakkak ki bunda inanan kavim için ayetler, ibretler, deliller vardır. Ve sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç semalarda ve yeryüzünde olanlar dehşete kapıldı, kapılırlar. Ve herkes boyunları bükük olarak ona, Allah'a geldiler, gelirler. Ve daha görürsün, onu hareketsiz sanırsın. O bulut gibi hareket eder. Her şeyi sağlam yapan Allah'ın yaratmasıdır. Muhakkak ki o yaptıklarınızdan haberdardır. Kim hasenat ile kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı cennet vardır. Ve onlar izin günü dehşetten, cehenneme gitmeyeceklerinden emin olanlardır. Ve kim seyyiat ile kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onlar yüzüstü ateşe atıldı, atılır. Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz? Ben sadece Rabbe, Allah'a kul olmakla emrolundum. Bu beldeki o Allah onu hürmete layık kıldı. Ve her şey O'nundur, Allah'ındır. Ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Kim hidayete ererse o takdirde sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette kaldıysa o zaman ben sadece inzar edenlerdenim, uyaranlardanım de. Ve de ki, hamd Allah'adır. Size ayetlerini gösterecek. Böylece onları tanıyacaksınız. Ve senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Kasas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in açıklayan kitabın ayetleridir. Musa aleyhisselam ve Firavun'un haberlerinden mümin bir kavim için hak ile gerçek olarak sana okuyacağız. Firavun gerçekten yeryüzünde Mısır'da hükümdardı ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını Yahudileri güçsüz bırakıyor, onların oğullarını boğazlatıyor, kızlarını, kadınlarını canlı bırakıyordu. Muhakkak ki o fesat çıkaranlardandı. Ve biz yeryüzünde güçsüz olanları nimetlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyorduk. Ve onları yeryüzünde orada yerleştirmek

yerleştirip kuvvetli kılmak ve Firavun'a, Haman'a ve ikisinin ordusuna onlardan İsrailoğullarından hazır ettikleri, çekindikleri şeyi göstermek istedik. Ve Musa aleyhisselamın annesine şöyle vahyettik. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını bırakmasını. Ve sen korkma, mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden, resullerden kılacağız. Böylece Firavun ailesi onu onlara düşman ve başlarına dert olarak bulup aldı. Muhakkak ki Firavun, Haman ve o ikisinin ordusu kasten suç işleyenlerdi. Ve hanımı Firavun'a şöyle dedi. Bana ve sana göz aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. Ve onlar gerçeğin farkında değillerdi. Ve Musa aleyhisselamın annesi gönlü boş olarak sabahladı. Müminlerden olması için onun kalbini bize bağlamasaydık, rabıta kurmasaydık az daha durumu açıklayacaktı. Ve Musa aleyhisselamın annesi onun ablasına, onu takip et dedi. Böylece onlar farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Ve daha önce ona başka süt annelerini haram kıldık, süt emmemesini sağladık. Onun ablası Firavun'un ailesine, ona kefil olacak, bakımını üstlenecek bir aileye sizi ulaştırmak için delalet yardım edeyim mi? Ve onlar, onu bebeği iyi yetiştirir dedi. Böylece onu annesine geri verdik, gözü aydın olsun ve mahzun olmasın. Ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve erginlik çağına erişip kemale erdiği zaman ona hikmet ve ilim verdik. Ve muhsinleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Ve Hazreti Musa kendisine hikmet verilmeden önce şehir halkı gaflette olduğu bir zamanda kimse farkında olmadan şehre girdi. Orada dövüşen iki adam buldu. Biri kendi tarafından, diğeri ona düşman taraftan. O zaman onun Musa aleyhisselamın tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam onu yumrukladı, öldürdü. Böylece ölüm kaza edildi, hüküm yerine geldi. Musa aleyhisselam, bu şeytanın işidir. Muhakkak ki o apaçık dalalette bırakan bir düşmandır, dedi. Rabbim, ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret et, dedi. Böylece onu mağfiret etti. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Musa aleyhisselam, Rabbim, beni nimetlendirdiğin şeyler sebebiyle bundan sonra ben asla mücrimlere arka çıkmayacağım, yardımcı olmayacağım. Böylece şehirde etrafı korkuyla gözleyerek sabahladı. Fakat dün yardım isteyen kişi ondan tekrar yardım istediği zaman Musa aleyhisselam ona, muhakkak ki sen apaçık azgınsın dedi. Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman, ey Musa, dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer öldürmek istiyorsan, o takdirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun ve sen barıştıranlardan olmak istemiyorsun, dedi. Ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa, kavmin ileri gelenleri mutlaka seni öldürme emrini vermek için konuşuyorlar. Öyleyse hemen şehirden çık. Muhakkak ki ben sana öğüt verenlerdenim, dedi. Böylece oradan korkuyla etrafını gözleyerek çıktı. Rabbim, beni bu zalimler kavminden kurtar, dedi. Ve Musa aleyhisselam Medyen şehri tarafına döndüğü zaman, Rabbimin beni sevva edilmiş yola hidayet etmesini, ulaştırmasını umarım, dedi. Ve Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir
insan topluluğu buldu ve onlardan başka hayvanlarını suya gitmekten engelleyen iki kadın buldu. Onlara, "Sizin haliniz, derdiniz nedir?" dedi. O iki kadın, "Çobanlar sürüleriyle çekilmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamayız ve bizim babamız çok ihtiyar," dediler. Böylece ikisinin sürüsünü suladı, sonra gölgeye döndü ve "Rabbim, muhakkak ki ben bana hayır olarak indirdiğin her şeye fakirim, muhtacım," dedi. İkisinden biri haya ederek, utanarak ona geldi. "Muhakkak ki babam bizim sürümüzü sulamandan dolayı bir ecirle mükafatlandırmak için seni davet ediyor," dedi. Ve Musa aleyhisselam ona geldiği zaman hikayesini anlattı. İhtiyar adam, "Korkma, artık sen zalimler kavminden kurtuldun," dedi. İki kızdan biri, "Ey babacığım, onu ücretle tut. Muhakkak ki o ücretle tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir," dedi. Yaşlı adam, "Gerçekten ben işte bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Bana ücretle 8 yıl çalışmana karşılık. Eğer 10 yılı tamamlarsan o da senden bir lütuftur. Ve ben seni mecbur etmek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın." Musa aleyhisselam, "Bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini kada edersem, yerine getirirsem artık bana bir düşmanlık oluşmasın. Ve Allah konuştuklarımıza vekildir," dedi. Böylece Musa aleyhisselam süresini tamamladığı zaman ailesiyle yürüyerek yola çıktı. Tur Dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, "Durup bekleyin. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz ısınasınız," diye dedi. Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ tarafından mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi. "Ey Musa, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca onun yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. "Ey Musa, geri dön ve korkma. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın. Elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan emin ol. Kanatlarını, kollarını kendine çek. Bu ikisi senin Rabbinden Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir." Musa aleyhisselam, "Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum," dedi. Ve kardeşim Harun, ki o lisan bakımından benden daha fasihtir. Ve onu beni tasdik edici ve yardımcı olarak benimle beraber gönder. Ben gerçekten beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum. Allahü Teala, "Kardeşinle senin gücünü arttıracağız ve ikinizi sultan kılacağız. Ve böylece onlar ayetlerimize, mucizelerimize ulaşamayacaklar, onlara karşı koyamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar, galip olanlarsınız," dedi. Böylece Musa aleyhisselam apaçık ayetlerimizi getirdiği zaman, "Bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık," dediler. Ve Musa aleyhisselam, "Rabbim, kimin kendi katından hidayetle geldiğini ve dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler," dedi. Ve Firavun, "Ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Haydi ya Haman, benim için ıslak toprak üzerine ateş yak, tuğla pişir. Böylece bana yüksek bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahına muttali olurum. Ve ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum," dedi.
Ve o ve onun orduları yeryüzünde haksız yere kibirlendiler. Ve kendilerinin bize rücu ettirilmeyeceklerini, döndürülmeyeceklerini zannettiler. Sonra onu ve onun ordularını yakalayıp denize attık. Bunun üzerine zalimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bak. Ve biz onları ateşe davet eden imamlar, önderler kıldık. Ve kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Ve bu dünyada arkalarından laneti onlara ulaştırdık. Ve kıyamet günü onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olanlardandır. Ve andolsun ki evvelki nesilleri helak ettikten sonra Musa aleyhisselama, insanlar için basiretleri açılsın, kalp gözleri görmeye başlasın ve hidayet rehberi ve rahmet olsun, rahim esması tecelli etsin diye kitabı Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve sen ey Muhammed, Musa'ya emri kada ettiğimiz zaman garp tarafında değildin. Ve sen şahitlerden, olayı görenlerden de değildin. Ve lakin birçok nesiller inşa ettik, oluşturduk. Onların ömürleri uzun oldu. Sen Medyen halkı arasında olmadığın halde onlara, sahabeye ayetlerimizi okuyorsun. Fakat o haberleri sana gönderen biziz. Ve biz Hazreti Musa'ya nida ettiğimiz zaman sen Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine bir nezir, uyarıcı, peygamber gelmemiş olan bir kavmi inzar etmen, uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle onlara bir musibet isabet ederse, Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, böylece biz senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı, seni Nebi Resul olarak göndermezdik. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman, Musa'ya verilenler mucizeler gibi ona da verilseydi olmaz mıydı dediler. Musa'ya verilenleri daha önce inkar etmediler mi? İki büyü birbirini güçlendirdi, destekledi. Ve muhakkak ki biz hepsini inkar edenleriz dediler. Onlara de ki, eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerden iseniz Allah'ın katından o ikisinden daha çok hidayete erdiren bir kitap getirin, ona tabi olayım. Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse, senin hidayete erdirme davetine uymazlarsa, bil ki onlar heveslerine tabidirler. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın hidayetçiye değil de kendi heveslerine tabi olandan daha çok dalalette kim vardır? Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Ve andolsun ki tezekkür etsinler diye sözü ayetlerimizi ard arda onlara ulaştırdık. Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona Kur'an-ı Kerim'e iman ederler. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Muhakkak ki o Rabbimizden haktır. Biz ondan önce de muhakkak ki Allah'a teslim olanlardık dediler. İşte onlardır ki onlara sabırları sebebiyle ecirleri, sevapları iki kat verilir. Ve onlar seyyiati kötülüğü, hasenat iyilikle savarlar. Ve onlara verdiğimiz manevi rızıktan infak ederler. Ve onlar boş laf işittikleri zaman yüz çevirdiler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selam sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle beraber olmak istemeyiz, ilgilenmeyiz dediler. Muhakkak ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir ve o muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Ve eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek, yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler.
Onları katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp onlara getirildiği haram kılınan hürmet edilen yerde haremde emin olarak yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu Allah tarafından olduğunu bilmezler. Ve azarak maişetlerine şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik. İşte bunlar onların meskenleri, onlardan sonra çok az bir süre hariç iskan edilmedi, oturulmadı. Ve biz onların varisleri biziz. Ve senin Rabbin ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak edici olmadı. Ve biz onun halkı zalim olmadıkça, zulmetmedikçe ülkeleri helak edici olmadık. Ve size verilmiş olan her şey aslında dünya hayatının metaıdır, malıdır ve ziynetidir, süsüdür. Ve Allah'ın katında olanlar daha hayırlı ve daha bakidir, kalıcıdır. Hala akıl etmez misiniz? Öyleyse güzel vaatte bulunduğumuz ve böylece ona kavuşan kimse, dünya hayatının metaı, malı ile metalandırdığımız, sonra kıyamet günü hesaba çekilmek üzere hazır bulundurulanlardan olan kimse gibi midir? Ve o gün onlara Allah nida edecek. Zanda bulunduğunuz benim ortaklarım nerede diyecek. Üzerlerine azap sözü hak olanlar, Rabbimiz, azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan beri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı, nefslerine uyuyorlardı, dediler. Ve onlara, ortaklarınızı çağırın dendi. Bunun üzerine onlar çağırdılar. Fakat onlara icabet etmediler ve azabı gördüler. Keşke onlar hidayete ermiş olsalardı. Ve o gün Allah onlara nida edecek. O zaman hayattayken mürsellere, resullere ne cevap verdiniz diyecek. İzin günü artık onlara haberler, amel defterleri, rakamlı kitap kapanmıştır. Bundan sonra onlara sorulmaz, sorgulanmazlar. Artık mürşidin önünde tövbe eden ve ikinci defa ameni olup salih amel nefs tezkiyesi yapanın bu sebeple felaha erenlerden olması umulur. Ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah sübhandır, münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve senin Rabbin onların sinelerinde gizli olan şeyi ve aleni olan gizlemedikleri şeyi bilir. Ve o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Evvelde ve ahirde, dünyada ve ahirette hamd ona aittir. Ve hüküm onundur. Ve ona döndürüleceksiniz. De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size ışığı getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size içinde sükun bulduğunuz, dinlendiğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Ve rahmetinden olmak üzere sizin için, içinde sükun bulasınız, dinlenesiniz diye ve onun fazlından isteyesiniz diye geceyi ve gündüzü kıldı, yarattı. Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz. Ve o gün Allah onlara nida edecek, seslenecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede? Diyecek. Ve bütün ümmetlerden bir şahit çekip çıkardık, seçtik. Sonra da burhanlarınızı, delillerinizi getirin dedik. Böylece hakkın Allah'a ait olduğunu bildiler, anladılar. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Karun, Musa aleyhisselamın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu.
Kavmi ona, sevinme, gururlanma, muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez demişti. Ve Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Ve dünyadan nasibini de unutma. Allah-u Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et, karşılıksız ver. Ve yeryüzünde fesat isteme, çıkartma. Muhakkak ki Allah müfsitleri, fesat çıkaranları sevmez. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi, dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Ve mücrimlere günahlarından sorulmaz. Böylece ziyneti ile, büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o, gerçekten en büyük hazzın sahibidir, dediler. Ve ilim verilenler, size yazıklar olsun. Amenu olan ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna hayırlı sevaba sabredenlerden başkası mülaki olmaz, kavuşturulmaz dediler. Sonra onu ve onun sarayını yere geçirdik. Onun Allah'tan başka yardım edecek bir dost grubu yoktu ve yardım edilenlerden olmadı. Ve dün onun yerinde olmayı temenni edenler sabahlayınca vay, öyleyse Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır, takdir eder. Eğer Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı, mutlaka bizi de yere geçirirdi. Vay! Demek ki kafirler felaha ermez, dediler. İşte bu ahiret yurdu ki onu, yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis ederiz. Akıbet güzel sonuç muttakilerindir, takva sahiplerinindir. Kim hasenat ile pozitif derecelerle gelirse o takdirde ona ondan daha hayırlısı vardır. Ve kim seyyiat ile negatif derecelerle gelirse işte o zaman kötü amel yapanlar yaptıklarından başkası fazlasıyla cezalandırılmazlar. Derecat kaybedenlerin cezası kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden çıkarıldıktan sonra kalan dereceler kadardır. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan, elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. De ki, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık delalette olduğunu Rabbim daha iyi bilir. Ve Rabbin tarafından sadece bir rahmet olarak bu kitabın sana ilka edileceğini, ulaştırılacağını sen ümit etmezdin. Öyleyse sakın kafirlere yardımcı olma. Ve sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et, Allah'a ulaşmaya çağır. Ve sakın müşriklerden olma. Ve Allah'la beraber başka bir ilaha dua etme, ibadet etme. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatı hariç her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İnsanlar amenna, iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ve andolsun ki onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da, doğru söyleyenleri de, tekzip edenleri de, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa seyyiat işleyenler, kötülük yapanlar, bizim imtihanımızı geçeceklerini mi sandılar? Hüküm verdikleri şey ne kötü. Kim Allah'a mülaki olmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman
mutlaka gelecektir. Ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır. Ve o en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve kim cihad ederse, o takdirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah, alemlerden müstanidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve amenu olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onların seyyiatlerini, günahlarını mutlaka örteceğiz. Ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Ve biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını vasiyet ettik, emrettik. Ve eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şeyle bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse, o takdirde o ikisine itaat etme. Dönüşünüz banadır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Ve amenü olanları, salah makamına ulaşanları ve salih amel, nefs tasfiyesi yapanları mutlaka salihlerin arasına dahil edeceğiz. Ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi? Ve muhakkak ki Allah, amenu olanları ve münafıkları mutlaka bilir. Ve inkar edenler amenu olanlara, bizim yolumuza tabi olun, sizin hatalarınızı, günahlarınızı yüklenelim dediler. Onlar, diğerlerinin hatalarından bir şey yüklenecek değiller. Muhakkak ki onlar, yalancılardır. Ve yalancılar, kendi yükleri günahlarıyla beraber, onların yüklerini, günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Kıyamet günü onlar, uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklar. Ve andolsun ki biz, Nuh aleyhisselamı kavmine Resul olarak gönderdik. Böylece onların arasında 1000 seneden 50 yıl eksik olarak 950 yıl kaldı. Sonra onları, Nuh aleyhisselamın kavmini tufan aldı. Ve onlar zalimlerdi. Böylece onu ve gemi halkını kurtardık. Ve onu alemlere ayet, ibret kıldık. Ve İbrahim aleyhisselam kavmine, Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Eğer siz biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır demişti. Fakat siz Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Muhakkak ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye malik değillerdir. Öyleyse rızkı Allah'ın katından isteyin ve ona kul olun ve ona şükredin. Ona döndürüleceksiniz. Ve eğer tekzip ederseniz, yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de tekzip etmiştiler. Resulün üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah'ın ilk yaratışını görmüyorlar mı? Sonra onu geri iade edecek. Muhakkak ki bu Allah için kolaydır. Yeryüzünde dolaşın ve böylece ilk yaratılışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah ahiretin yaratılışını inşa edecek, gerçekleştirecek. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir de. Allah dilediği kişiye azap eder ve dilediği kişiye rahmet eder. Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve ona halden hale çevrilip döndürüleceksiniz. Ve siz Allah'ı yerde ve gökte aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka veliniz, dostunuz ve yardımcınız yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar edenler, işte onlar rahmetimden ümidi keserler. Ve işte onlar ki onlar için elim azap vardır. Buna rağmen onun kavminin İbrahim aleyhisselama cevabı, onu öldürün veya yakın
demekten başka bir şey olmadı. Bunun üzerine Allah onu ateşten kurtardı. Bunda muhakkak ki mümin kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve İbrahim aleyhisselam, muhakkak ki siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah'tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız bir kısmınızı inkar edecek ve bir kısmınız da bir kısmınızı lanetleyecek. Sizin dönüş yeriniz ateştir ve sizin için bir yardımcı yoktur dedi. Bundan sonra Lut aleyhisselam ona İbrahim aleyhisselama iman etti, tabi oldu. Ve dedi ki, muhakkak ki ben Rabbime hicret edecek olanım. Ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım. Muhakkak ki o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve biz ona İshak'ı, Yakub'u Vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Dünyada onun ücretini verdik. O ahirette şüphesiz salihlerden olacaktır. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Muhakkak ki siz mutlaka sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı kötülüğe, fahişeliğe geliyorsunuz. Gerçekten siz erkeklere gelecek, yol kesecek ve toplantılarınızda hayasızlık mı yapacaksınız? Bunun üzerine onun kavminin cevabı, eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir demekten başka bir şey olmadı. İbrahim aleyhisselam, Rabbim, müfsitler kavmine karşı bana yardım et dedi. Ve bizim Resullerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman dediler ki, muhakkak ki biz bu ülkenin halkını helak edeceğiz. Çünkü bu belde halkı zalim oldular. İbrahim aleyhisselam, orada Lut aleyhisselam var dedi. Resuller, orada kim var biz daha iyi biliriz. Onu ve onun hanımı hariç ailesini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı geride kalanlardan olacak dediler. Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman üzüldü, telaşlandı ve onlarla içi daraldı. Resuller, korkma ve mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz seni ve hanımın hariç aileni mutlaka kurtaracağız. Senin hanımın geride kalanlardan olacak dediler. Muhakkak ki biz fısk yapmış oldukları şey ahlaksızlık sebebiyle bu beldenin halkı üzerine semadan riciz, azap indirecek olanlarız. Ve andolsun ki biz akıl edecek kavim için ondan indirdiğimiz ricizden açıkça ayet delil bıraktık. Ve Medyen halkına onların kardeşi Şuayb'ı gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın dedi. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı. Böylece kendi diyarlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar, helak oldular. Ve Ad ve Semud kavmi size beyan edildi, gösterildi. Onların meskenlerinden bahsedilerek ve şeytan onlara amellerini süsledi. Böylece onları Allah'ın yolundan alıkoydu. Ve onlar görebilenlerdi. Görerek inkar edenlerdi. Ve andolsun ki Karun, Firavun ve Haman'a Musa aleyhisselam beyinelerle, açık delillerle geldi. Fakat onlar yeryüzünde kibirlendiler. Ve onlar azabımızdan kurtulanlar olmadılar. Bunun üzerine hepsini günahlarıyla yakaladık. Böylece onların bir kısmının üzerine kasırga gönderdik. Ve bir kısmını sayha, şiddetli ses dalgası yakaladı, bir kısmını yerin dibine geçirdik ve bir kısmını da suda boğduk. Allah onlara zulmedici olmadı ve lakin onlar nefslerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu
kendisine ev edinen örümceğin hali gibidir. Ve muhakkak ki evlerin en dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Keşke onlar bilselerdi. Muhakkak ki Allah onların ondan kendinden başka taptıkları şeyleri bilir. Ve O azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve işte bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Ve onu alimlerden başkası akıl idrak edemez. Allah semaları ve arzı hak ile halketti. Muhakkak ki bunda müminler için mutlaka deliller vardır. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salatı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki salat, namaz, fuhuştan ve münkerden nehyeder, men eder. Ve Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah yaptığınız şeyleri bilir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir akşam daha birlikteyiz. Bir Kur'an tefsiri dersinde. Bir defa daha söyleyelim ki, Kur'an tefsiri kitaplardan öğrenilmez. Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. İnsanlar zannederler ki, o 12 çeşit Kur'an tefsiri ilminden herhangi biriyle Kur'an tefsirini yapabileceklerdir. Oysa ki Allah-u Teala acaba orada ne demek istiyor? O Allah'ın bileceği bir şeydir. Ve Kur'an tefsiri sadece ne demek istediğini onun sahibinden öğrenenlerin yapabileceği bir şeydir. Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Ve 29. ayet-i kerime Fusilet suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezîne keferû Rabbena erînellezîne edallenâ minel cinni vel insi nec'al huma tahte akdâmina li yekuna minel esfelin ve kale ve dedi ellezine onlar keferu inkar ettiler. Rabbena bizim Rabbimiz erina bize göster ellezi ellezeyni onlar ikisi edallena bizi saptırdı minden el cinni vel insi ve insanlar. Nec'al huma onları yaparız tahte altında akdemine ayaklarımız liyeküne olması için minden el esfeline en aşağı en sefil olanlar. Ve bu esfelineden gelen esfeli safilin isimli cehennemin en alt kademesi. Şöyle çıkıyor mana, kafirler dediler ki, Rabbimiz insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar.

Esfelin. En aşağıda kalanlardan olsunlar. Öyleyse hem insanlardan hem de cinlerden hem de şeytanlardan insanları saptıranlar var. İşte bu saptıranlar Nisa 167, 168, 169'da net olarak anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Allah Teala buyuruyor, onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve insanlar başkalarını Allah'ın yolundan saptırırlar. Daha doğru bir ifadeyle saddu kullandığına göre Allah-u Teala Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Hem kafirdirler hem zalimdirler. Başkalarına zulmettikleri için zalimdirler. Zulmettikleri sebeple derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmederler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Allah onları tarika ulaştırmaz. Ancak cehennem tarikine ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte onlar bu ayaklarımızın altına alalım da en aşağıda olanlardan olsunlar dedikleri o insanlar, Allah'ın yolundan saptıranlar, kendileri Allah'ın yolunda değiller. Bu onlara yetmiyor. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıyorlar. Fussilet Suresi 30. ayet-i kerime. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبِّنَ اللّٰهُ سُمَّسْ تَكَامُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُ وَ La tahzenu ve ebşiru bil cennetilleti kuntum tuadun. İnne muhakkak ki ellezine onlar galu dediler. Rabbine Rabbimiz Allahu Allah sümme sonra istikamu istikamet üzere oldular. Tetenezzülü iner aleyhim onların üzerine onlara el melaketü melekler. Ella tehafü korkmayın. Ve la tahzenü ve mahzun olmayın. Ve sevinin. Ve ebşürü ve sevinin. Bir el cenneti cennet ile elleti ki o kuntum siz oldunuz tuadune vaat olunuyorsunuz.

şöyle çıkıyor netice. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet üzere olanlara, yani Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Yine kıyamet günden bir kesit. Allah-u Teala ne demek istiyor acaba burada? Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara. Neye doğru istikamet? Allah'a doğru istikamet. Allah-u Teala Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki sıratı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş olan yol. Sırat-ı müstakimin Kur'an-ı Kerim'de bu ayette geçen adı. Sıratı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş diyor Allah. Kendisine istikametlenmiş olan bir yoldan bahsediyor. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime. Öyleyse ne yapmış bunlar? Rabbimiz Allah'tır demişler. Sonra da Allah'a istikamet üzere olanlara. Yani Allah'a yönelip dini ikame edenlere. Ne diyor Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde? Habibim ve Çin'i hanif olarak dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik göremezsin. Kayyum olan din işte budur, diyor Allah-u Teala. Hanif olarak veçhini dine ikame et. Yani dini ayakta tutmak için veçhini ikame et. Veçhini bu istikamette kullan. Sen diyor hanifsin, hanif olarak bunu yap. Ve o hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Ne dini yaratmasında değişiklik görebilir insanlar? Allah-u Teala hep hanif dinini ortaya koymuştur. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e kadar, oraya kadar gelen her şey, her nebiye, peygambere Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Ve son şeriat kitabı nebilerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilmiştir. Yani neticede şu ortaya çıkıyor ki şeriat kitapları Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle sona ermiştir. Kıyamete kadar bütün dünya son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'le yönetilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dininde Allah'a yönelenler var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de elbette bu yönelenlerden bir tanesi. Ve Allah-u Teala diyor ki, münibine ileyhi ve yettekuhu.
ona yönel. Rum 31. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Orada müşrikleri tarif ediyor. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. İşte burada takva sahibi olanlar burada Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet üzere olanlar o takva sahibi olanlardır. Ve Allah Teala ancak fırkalara ayrılanların şirkte olduklarını söylüyor. Müşriklerden olma, yani o fırkalara ayrılanlardan olma diyor. Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzifetul cenneti lil muttakine gayri vaid azamatu azune. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir diyor Allah Teala. Lekilli evabin hafiz. Bütün evap olan ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlara ve hafiz olan başların üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar için. Ve Fusilet suresinin 31. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu evliyaukum fil hayatid dünya ve fil ahireti ahireh ve lekum fiha ma teştehi enfusukum ve lekum fiha ma teddeun. Nahnu biz evliyaukum senin velileriniz, dostlarınız fi de içinde el hayatet dünya, dünya hayatı ve fi ve de içinde el ahireti, ahiret ve lekum ve sizin için fiha orada ma şey veya şeyler teştehi iştahlanırsınız, canınız çeker, arzu edersiniz enfüsüküm nefsleriniz, canınız ve lekum ve sizin için fiha orada ma şey şeyler teddeun isterseniz talep edersiniz. Biz Allah-u Teala'ya diyorlar o cennete girecekler. Biz dünyada da ahirette de dünyada ve ahirette

dostu mu? Evet. Allah'ın nasip ettiği insanlar için melekler Allah'ın ve o kişinin dostları olarak ona görünürler. Onun için biz dünya hayatında da sizin dostlarınızız, ahirette de sizin dostlarınızız diyorlar. Yani dünya hayatında da, ahiret hayatında da, cennette de biz olacağız diyorlar melekler. Melekler Allah'ın evliyasının evliyasıdır. Allah'ın evliyası Allah'a ulaşmayı dilediği anda tağuta kul olmaktan kurtulur ve Allah'ın evliyası olur. İşte Allah Teala o evliyasından bahsediyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ اِهُمُ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Yunus Suresi 62-63-64. Ayetler. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve bu sebeple takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. İşte o müjdelerin yanı başında dünyada da ahirette de onların etraflarında melekler vardır. Nuzulen min gafurin rahim. Nuzulen ziyafet ikram olarak min den gafurin gafur mağfiret eden, rahimin rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden.

Özülen min gafuru, gafurim, rahim. Günahları sevaba çeviren ve rahim esmasının sahibi olandan ziyafet olarak, ikram olarak neymiş o? Sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır diyorlar. İşte o Allah'ın size ikramıdır, ziyafetidir. Ve 33. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahsenu kavlen mimmen de'a ilallahi ve amile salihan ve kale inneni minel müslimin. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerime. Kerimesi. Bir defa da okuyalım. Ve men ahsenu kavlen mimmen de'a ilallahi ve amile salihan ve kale inneni minel müslimin. Ve men ve kim? Kimse, kişi. Ahsenu daha güzel, en güzel kavlen söz. Mimmen kimseden, kişiden de'a çağırdı, davet etti. İlallahi Allah'a ve amile ve amel etti, yaptı. Salihan salih amel, nefsi ıslah edici amel. Ve kâle ve dedi, inneni muhakkak ben, min, den, el müslimin. Teslim olanlar, Müslümanlar. Allah'a davet eden ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyen ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim var? Kim vardır?

Sure suresinin 33. ayet-i kerimesinde mürşit tarifi yer alıyor. Mürşitlerin birinci özelliği Allah'a davet ederler. İkinci özellikleri nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparlar. Ve üçüncü özellikleri Allah'a teslim olmuşlardır. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdir. Burada sahabeden bahsediyor aslında ama isim vermiyor. Şimdi bakıyoruz, sahabe Allah'a teslim olmuşlar mıydı? Hem de bütün teslimleri olmuşlardı. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Ve irşat makamına hepsi tayin edilmişti. Peki Allah'a davet ediyorlar mıydı? İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerime Allah-u Teala şöyle buyuruyor.

sahabe için Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet edenleriz. İşte bu bizim yolumuzdur. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet edenleriz. Öyleyse bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Burada da ne var? Allah'a davet eden diyor. Ve salih amel işleyen, nefs tezkiyesi yapan ve Allah'a teslim olan. Öyleyse Allah'a davet ettiği kesin, Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesi. Peki bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hem de teslimi külli ile teslim olmuşlar. Çünkü hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime.

Yusuf Suresi 100. Affedersin, Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime ne diyor? O sahabe künen evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir kısmı da Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a teslim olmuş sahabe. Nasıl bir teslim? Teslimi külliyle teslim. Çünkü hepsi irşat makamının sahibi. O sahabe künel evelin var ya, bir kısmı Ensar'dan da bir kısmı Muhacirinden de, bir kısmı da Ensar'a ve Muhacirine tabi olanlardan da diyor. Allah Teala bunlar tabi'in. Hepsi teslim olmuşlar Allah. Bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Şimdi burada nefs tezkiyesini sahabe en üst boyutta işleyen kişiler olmuşlar. Daimi zikirdeki en yüksek noktaya çıkmış hepsi. İrşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Öyleyse onların sözleri en güzel mi? Evet. Çünkü irşat makamının sahipleri ve sadece Allah'ın söylediklerini söyleyebilirler. O zaman en güzel sözlü onlar buluyor. 34. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la testevil hasenetu ve les seyyiat. Seyyiatu. İdfa billeti hiye ahsenu. Fe izellezi beyneke ve beynehu adavetun ke ennehu ve liyun hamim. Vela testevi ve eşit müsavi değil. El hasenetü hasenat, sevap, iyilik. Ve esseyyatü la esseyyatü, la değil, esseyyatü günah, kötülük. İtfa söndür, bertaraf et, karşıla. Bi ile elleti ki o, hiye o, ahsenü daha güzel, en güzel. Fe böylece o zaman, iza olduğu zaman. Ve böylece ellezi ki o, beyneke ve beynehu ve onunla senin aranda.

adavetin düşmanlık, ke ennehu, sanki o gibi, veliyün veli dost, hamimün yakın samimi dost. Hasene iyilik ve seyyiye kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost

O zaman burada Allah Teala hasene, iyilik derecat kazandıran olaylar ve seyyar, kötülük derecat kaybettiren olanlar müsavi, yani eşit değildir. Elbette değildir. Birisi derecat kazandırıyor, öteki kaybettiriyor.

kötülüğü en güzel şekilde karşıla diyor. Öyle yaparsan diyor, seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur.

Öyleyse bir insanlar var, kötülüğe karşı kötülük ederler, iyiliğe karşı iyilik ederler. Ama bazı insanlar da iyiliğe karşı da kötülüğe karşı da iyilik ederler. İşte bu kötülüğü iyilikle örtmek işlemidir. Ve bir sonraki ayet-i kerimede onlardan bahsediyor Allah-u Teala.

Böyle. Acaba bütün sahabe bu 34. ayet-i kerimede Allah'ın söylediği gibi kötülüğe iyilikle mukabele ediyor muydu bütün sahabe? Evet. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlar size buğz ettikleri halde, size kötülük ettikleri halde, düşmanca davrandıkları halde, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz, diyor Allah-u Teala sahabe için. Onlar size kötülük ettikleri halde, zulmettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın yani Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. İşte Kur'an'ın bütününe iman edenler. Ne yapıyorlarmış? Onlar sahabeye düşmanlık ettikleri halde sahabe onlara muhabbet besliyormuş. Yani kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlarmış. Allah'a çağırıyorlar mı? Çağırıyorlar. Gördük ki sahabe Allah'a çağırıyordu.

Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime. Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yulakkaha illellezine saberu ve ma yulakkaha illa zu hazzin azim. Ve ma yulakkaha ve kavuşturulmaz, ulaştırılmaz. İlla lezine, illa ellezine, illa hariç, den başka ellezine onlar. Saberu, sabrettiler. Sabrın sahibi onlar. Ve ma yulakkaha ve kavuşturulmaz, ulaştırılmaz. İlla hariç, den başka zu sahip, hazun azim. Hazul azim, en büyük haz. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzül azim, en büyük haz sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Öyleyse sahabe hazzül azimin sahibi miydi? Hazzül azimin, fevzül azimin, ecrül azimin ve fazl azimin sahibiydi sahabe. Öyleyse bu ayetler Fussilet 33, 34, 35 sahabeyi tarif ediyor. Sahabe Hazül Azim'in sahipleriydi. Tevbe Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde Fevzül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Fazıl Azim'in sahibi olduğunu söylüyor. Hazül Azim, Fevzül Azim, bir başka ayette de Ecrül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor. Öyleyse Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesi orada tamamlanıyor. Fussilet Suresi 36. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma yenze ganneke mineşşeytani nezgun feste'iz billahi billah innehu huves semi'ul alim. Eyma, eğer fakat ama yenzigannike, sana mutlaka vesvese verecek. Minden, eşşeytani şeytan, nezgun, vesvese ve teşvik. Fe, hemen artık o zaman istayiz, sığın. Billahi, bi Allahi, Allah'a, innehu, muhakkak ki o, ve o, essemihu, en iyi işiten, el alimu, en iyi bilen. Ama şeytandan sana,

Vesvese gelecektir. Ama şeytandan sonra mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi bilendir.

Allah'a sığınmak bu meselelerin kökünden hallediyor. Ve Fussilet suresinin 37. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihil leylu ven nehari neharu ve şemsu vel kameru la tescudu lişşemsi ve la lil kameri vescudu lillahillezî halakâhunne in kuntum iyyâhu ta'budûn ve min ve den ayatihi onun ayetleri elleylü gece ve ennehârü ve gündüz ve eşşemsü ve güneş ve el-kameru ve ay. La tescudu secde etmeyin. Li eşşemsi güneşe ve la ve değil. Li el-kameri aya. Vescudu ve secde edin. Li Allahi Allah'a. Ellezi ki o. Halekahinle onları ikisini. Yani güneşi ve ayı yarattı. İn eğer kuntum siz oldunuz. İyyahü yalnız sadece ona. Ta'budune kul olursunuz. Ve şöyle tamamlanıyor ayet-i kerime. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece ona kul olduysanız onları yaratan Allah'a secde edin.

Allah Teala burada eğer diyor Allah'a kul olduysanız ona Allah'a secde edin. Öyleyse güneşe secde edenler var. Ay'a secde edenler var. Hazreti İbrahim de başta Ay'a secde etmiş, sonra güneşe secde etmiş. Ondan sonra Allah'a secde etmiş ve aklını başını toplamış. Allah ona peygamberlik nasip etmiş. Eğer sadece ona yani Allah'a kul olduysanız onları yaratan Allah'a secde edin.

Allah'a kul olmanın başlangıç noktası, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yerdir. Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda gerçekleşir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Gece ve gündüz buradaki ayet-i kerimede geçiyor ama orada Allah-u Teala diyor ki onlar yani sahabe tağuta kul idiler. Tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Allah'a kul olmak için iştirab ettiler. Tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Çünkü onlar diyor Allah-u Teala, Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Öyleyse bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar. Allah'a kul olanlarsa sadece Allah'a secde edenlerdir. Öyleyse Allah'a kul olmak hepimizin temel görevidir. Onun için yaratıldık. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bu da mutluluğun anahtarı. Öyleyse Allah'a kul olmak. Allah'ın biz insanları yaratış sebebi Allah'a kul olmamız. Kim Allah'a kul olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Ve 38. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim fe iniz tekberu fellezine inde Rabbike yusebbihune lehu billeyli ve nehari ve hum la yesemun. Fe o takdirde hala in eğer istekberi büyüklendiler, kibirlendiler. Fe o zaman oysa ellezine onlar inde yanında katında Rabbike senin Rabbin. Yusebbihune tesbih ediyorlar. Lehu onu bir elleyle geceleyin ve ennehari ve gündüz ve hüm ve onlar la yesemune bıkmazlar, usanmazlar. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa,

kibirleniyorlarsa bilsinler ki parantez içinde Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Kimdir Allah'ın katında bulunanlar? Melekler. Kimdir Allah'ın katında bulunanlar? Allah'a ulaşmış olan kişilerin ruhları. Allah'ın katında bulunanlar gece gündüz Allah'ı tesbih ederler. Ve onlar bıkmazlar çünkü bu onlara büyük bir zevk verir. Burada Allah'ın katında yapılan tesbihten bahsediyor, yani zikirden bahsediyor. Zikir hücrelerinde bulunan kişiler Allah'ı zikredenlerdir. Ama kim irşat makamına tayin edilmişse Allah-u Teala tarafından, o kişi için tesbih söz konusudur. İradesi kendisinden alındığı için, Allah'ın iradesine bağlandığı için artık onun iradesi yoktur. İradesiyle zikretmiş olsaydı, Allah Allah Allah Allah demiş olsaydı Allah'ı zikredecekti. Ama iradesi artık alındığı için Allah'ın sünnetullahı onun Allah kelimesini sonsuz bir şekilde söylemesini temin ediyor. İşte bunun adı tesbihtir. Ve 39. ayet-i kerime ve min ayatihi enneke terel arda haşiyaten fe izâ enzelnâ aleyhel ma'eh tezzet ve rebet innellezî ahyâha le muhil mevtâ innehu alâ kulli şeyin kadîr ve min veden ayatihi onun ayetleri enneke gerçekten sen terâ görürsün el ardaya arz yeryüzü haşiyaten kurumuş halde ve böylece o zaman İza olduğu zaman enzelna indirdik aleyha onun üzerine elmaye su. İhtezzet hareketlendi ve evet kabardı ve kabardı. İnne muhakkak ellezikî o ahyaha onu diriltti, ona hayat verdi. Ve elbette muhi hayat veren elmevta ölüler innehu muhakkak ki o ala üzerine kulli her şeyin şey kadirun kadir gücü yeter. Şöyle bir cümle çıkıyor ortaya ve onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Yani kıyamet günü ölüleri Allah'ın dirilteceğini söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersini beraberce inşallah tamamladık. Üniversitemizin derslerinden bir tanesi de budur. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet çağında size hidayeti en kısa şekilde anlatabilmeyi diliyorum. Konumuz hidayet. Hani şu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan ama sonradan unutulan ve ne olduğu belli olmayan bir kavram kargaşasına dönüştürülen hidayet. Bugün insanlara hidayetin ne olduğunu sorarsanız size diyeceklerdir ki hidayet doğru yoldur. Böyle söyleyenlere yanılgılarını anlatabilmek için ikinci bir sual daha sormanız lazım. Hidayete doğru yol diyorsunuz. Pekala. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim içinde başka bir cevapları yok. Gene aynı şeyi söyleyecekler. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Gerçekten sırat yol demektir. Müstakim de istikamet üzere olan demektir. Öyleyse istikamet üzere olan bir yoldan bahsediyoruz. İşte bu yol sırat-ı müstakim adını alıyor. İnsanın ruhunu vücudundan ayrıldıktan sonra Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala Hicr suresinde sırat-ı müstakim için sırat-ı ileyye müstakim adını kullanıyor. Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesi sırat-ı İleyye müstakim. Bana istikametlenmiş yol diyor Allah-u Teala. Bana istikametlenmiş yol diyor. Allah'a istikametlenmiş yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki Kur'an-ı Kerim'de bir kavram var. Sırat-ı müstakim kavramı ayrı bir kavram. Hidayet kavramı ayrı bir kavram. Sırat-ı müstakim gerçekten bir yol. Doğru yol mu? Evet, doğru bir yol. Ama doğru yol demek konuyu sadece kargaşa haline getirmek manasına gelir. Çünkü doğru yol dediğimiz zaman bir tarif vermiyoruz. Böylece Hidayet müessesesinin muhtevası kaybolduğu gibi sırat-ı müstakimin de muhtevası kayboluyor. Öyleyse sırat-ı müstakim, sırat-ı ileyye müstakim kelimesiyle açık bir şekilde ifade edildiği gibi Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Allah-u Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde bir ifade kullanıyor. Nisa 175. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın zatında yok olmayı, Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır. Sırat-ı müstakimin ne olduğu açık bir şekilde bir defa daha ifade ediliyor. Allah'a ulaştıran bir yol. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır.
Ama hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet çağının en önemli kavramı artık hidayettir. Türkçemizde hidayet adıyla kullandığımız kelime, Arapçada huda ismiyle kullanılır. Allah Teala Ali İmran suresinin 73. ayet kerimesinde innel huda hudallah diyor. İnne muhakkak ki el huda hidayet hudallah Allah'a hidayet olmaktır. Allah'a ulaşmaktır buyuruyor Allah Teala. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki, hüdallahi, Allah'a ulaşmak, Allah'a vasıl olmak, hüve, işte o, el hüda, hidayettir. Açık bir şekilde, Allah-u Teala, hidayetin, Allah'a ulaşmak olduğunu söylüyor. Bir takım insanlar hidayeti menfezinden takip etmekte olduğu yoldan çıkarmışlar. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması diye bir şey olamaz demişler. Çünkü demişler, insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrıldığı zaman insan ölür. Ruh vücuttan ayrıldığı zaman insan ölmez sevgili kardeşlerim. İnsan öldüğü zaman ruh vücuttan ayrılmak mecburiyetinde kalır. İkisi birbirinin tamamen zıttı iki olaydır. Herkesin bir yaşam süreci vardır. Bu yaşam bir gün sona erecektir. Hayatı kişinin bir gün sona erecektir. Sona erdiğinde ölüm olayı vücuda gelir. Ölümü vücuda getiren melekler, Azrail aleyhisselam ve onun etrafındaki yardımcılarıdır. Gelirler ve kontağı kapatırlar. O kişinin vücudundaki milyonlarca mitokondri artık elektrik enerjisi üretemez hale gelir. Çünkü kontak kapatılmıştır. Enerji üretilemeyince vücuttaki bütün fonksiyonlar elektrik enerjisiyle fonksiyoner halde oldukları için enerji tükendiğinde artık fonksiyonlarını eda edemezler. Görevlerini gerçekleştiremezler. İşte o zaman beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yayılır. Kişi bir anda ölmez. Ve de neticede ölüm olayı vücuda gelir. Ölüm, vücudun manyetik alanını kaybetmesi halidir. Vücudun artı manyetik alanı ruhu, eksi manyetik alanı nefsi kendisine çeken bir özelliktedir. Bu özellik sebebiyle ruh ve nefs fizik vücuda daima merhut, irtibatlı, bağlantılı durumda olurlar. Bu statüde
ruha Allah-u Teala bir yetki vermiştir. Dilediği an ruh vücuttan ayrılabilir. Ama bu ayrılması Allah'a dönüşü gerçekleştirebilecek olan bir ayrılık değildir. Ruh vücuttan ayrılır, dilediği yere gider ama tekrar dönüp o fizik vücuda girmek mecburiyetindedir. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığında biz insanlar onu hissedemeyiz. Ruh vücuttan ayrılır, dilediğini yapar, dilediği yere gider, tekrar döner. Hiçbir günahın işlenmesinde o günaha ruhun iştirak etmesi söz konusu değildir. Günahı fizik vücudumuzla nefsimizin afetleri işlerler. Nefsin afetleri günaha yöneliktir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, her birisi ayrı bir açıdan bizi Allah'ın yasaklarını işlemeye, bir, Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye yönlendirmeye çalışırlar. Böylece ya bir emrin çiğnenmesi ya da bir yasağın işlenmesi bizi günah adı verilen bir müesseseye ulaştırır. Arkasında sadece nefsimiz vardır ve fizik vücudumuzun nefsimize uyarak bu hatayı işlemesi vardır. Öyleyse nefsimiz, afetlerle mücehhez olan bu vücudumuz, Allah'ın emirlerini asla yerine getirmeyi istemez. Yasak ettiği fiillerinde hepsini işlemek ister. Çünkü afetler bu hüviyette yaratılmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, ruhumuz canı istediği an vücudumuzu terk eder, dilediği yere gider, tekrar geri döner, vücuda tekrar girer. Ne vücudumuza girdiğini, ne vücudumuzdan çıktığını hissetmemiz söz konusu değildir. Günah işlediğimiz zaman ruhumuz vücudumuzdan mutlak olarak ayrılır. Günaha iştirak etmez. İşte böyle bir ortamda Allah Teala ruha o yetkiyi vermiştir. Ama Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ruh için diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik. Görme, işitme ve kalpteki idrak etme hassalarını, fuatlerini verdik diyor. Efidet diyor, fuatler. Görme, işitme ve idrak etme hassaları verilmiş insana. Ama ruh üfürülmüş. İşte üfürülen bir ruhumuz, dizayn edilen, seva edilen bir nefsimiz ve yaratılan, halk edilen bir fizik vücudumuz var. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmış, halk etmiş. Onun kaburga kemiğinden Hazreti Havva'yı, Havva anamızı yaratmış. Ve bütün insanlar onlardan türemişler. Sevgili kardeşlerim, işte hidayet, Allah'a ait olan, bizde bir emanet olan ruhumuzun bizden ayrılarak Allah'a geri dönmesi işleminin adıdır. Bilerek, isteyerek insanoğlu Allah'a ruhunu ulaştırmayı, Allah'tan talep ederek bunu gerçekleştirecektir.
Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı, yani hidayete ermeyi dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılır. İşte bunun adı hidayete ermektir. Biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda hidayet üzereyiz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler insanoğlu veya dilemez ömür boyunca ikinci basamakta kalır, gideceği yerde cehennem olur. Ama dilerse hidayet başlamıştır, hidayetin başlangıç noktasındayız ama dalaletten kurtulduğumuz kesindir. Bir insanın dalaletten kurtulduğu nokta Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Menibine ileyhi ve yettekuhu." Allah'a, ona, Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşrikler ki aralarında fırkalara ayrılmışlar ve hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip, her grup kendi elindeki ilimle ferahlanır diyor Allah Teala. İşte 72 fırkaya ayrılan insanların her bir fırkasının içinde küçük bir grup vardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu küçük gruplar. İşte hidayet üzere olanlar onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes artık dalaletten kurtulmuştur ve hidayet üzeredir. Hem de takva sahibi olmuştur. Ama dilemeyenler hidayette değildir diyor Allah Teala. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Her kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir" diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hidayette değildir. Dileseydi hidayet üzere olacaktı, hidayete ermiş olmayacaktı ama hidayet üzere olacaktı. Diledi kişi, diler dilemez Allah-u Teala'dan ona yardımlar yağmaya başlar. Ve bu kişi 14. basamakta mürşidine Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. 12 tane ihsanla o kişi mürşidine ulaşır. O kişinin görmeyen gözleri açılmıştır. İşitmeyen kulakları açılmıştır. İdrak etmeyen kalbi açılmıştır. Görme hassası açılmıştır. İşitme hassası açılmıştır. İdrak etme hassası açılmıştır. Allah o kişinin kalbine ulaşmıştır. Kalbini Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. İşte hidayetle alakalı bir ayet-i kerime burada devreye giriyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah diyor, kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, yani Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmeye açar diyor, göğsünü yarar ve teslime açar. Bu yardığı yarıktan o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl nurları geçer, kalbe ulaşırlar.
Ama kalbin içine yalnız rahmet nuru sızabilir. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Hacet namazını kıldığında da mutlaka mürşidini görür. Mürşidine ulaştırır Allah Teala. Allah ona mürşidini gösterir. Kime ulaşacaksa tabi olduğu anda Allah Teala'dan o ana kadar 12 tane ihsan almış olan bu kişi Allah Teala'dan o güne kadar 12 tane ihsan alan bu kişi o noktadan itibaren 7 tane de nimet alacaktır. Bu nimetler hidayetin ikinci bölümünün mükafatıdır. Birinci bölümü Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci bölümü mürşide ulaşmaktır. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. O kişinin ruhuna vücuttan ayrılıp Allah'a dönüşün, Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldiği emri verilir. Kim tarafından? Devrin imamının ruhu tarafından. Ruh vücuttan ayrılır, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Kişinin bütün günahları

oradaki iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak kalbin duvarına yapışır. Bu kalbin nurlar tarafından işgale başlamasının başlangıç noktasıdır. %2 rahmetten sonra artık o kalbe %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar yerleşmeye başlar. İşte bu olay olurken kişinin mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru bir yolculuk yapar. Ruhun vücudu terk etmesi vuslata ulaşma konusundaki bir yeni başlangıçtır. Ruh Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Vücuttan ayrılan ruh devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan kafile halinde yukarıya doğru bir yükselme başlar. Nefsinin kalbindeki her %7 nur birikimiyle o kişinin ruhu Allah'a doğru birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü gök katını, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını birer birer aşacaktır. Her seferinde yeniden %7 nur birikiminin o kişinin kalbinde oluşması gerekir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir hususun gerçekleşebilmesi, kişinin gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemesiyle vücuda geliyor. Mürşidine ulaştığı zaman o kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Ulaşmazsa vücudun ruhtan ayrılması, ruhun vücuttan ayrılması mümkün değil. Allah'a doğru yolculuğu mümkün değil. Hidayete ermesi de mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileme yoksa hidayet yoktur. Hidayet başlamamıştır. Hiç kimse kendi kendine ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mutlaka mürşidine ulaşması lazım. Mürşidin önünde geçen bir tabiyet merasiminden sonra ruhunun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması söz konusu. Yola çıktıktan sonra o ruh nefsin kalbindeki fazılların artışına paralel olarak her %7 artışında bir gök katı yükselmek suretiyle 7. gök katına ulaşır. Diğer ruhlarla beraber 7. gök katında 7 tane alem aşar. En son zikir hücrelerine gelir. Zikir hücrelerinde kendine düşen görevi yerine getirmek suretiyle Allah'ın zatına ulaşacak olan bir noktaya gelir ve de zikir üzerindeki görevini tamamladıktan sonra sitedin müntahaya ulaşır. Burası indi ilahinin en yüksek noktasıdır. Oradan Allah'ın zatına yükselir ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına yükselmesi, Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında veçhinde yok olması söz konusu olur. Allah Teala Rad Suresi'nin 20, 21, 22. ayetlerinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُوَافُونَ سُوَى الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبِّهُمْ. Diyor ki onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Ve misaklerini bozmadılar. Allah'ın ahdini yerine getirmek demek, sevgili kardeşlerim, o kişinin iradesini Allah'a teslim
etmesi demek.

O kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi, teslimlerin sonuncusudur. İradenin Allah'a verdiği misakin gerçekleştirmesidir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, 22. basamakta teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. 26. basamakta nefs teslim olur. 27. basamakta kişi muhlis olur. 28. basamağın 5. kademesinde irade de Allah'a teslim olur. Ve hidayetler birbiri arkasından bir hidayet toplumu sonucuna ulaşılır. Birbiri arkasından hidayetler gerçekleşir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin hidayeti. Hepsinin birer birer Allah'a teslimi. İşte Rad suresindeki bu 20, 21, 22. ayetlerdeki duruma bakıyoruz. Kişi böyle yaparak, iradesini Allah'a teslim ederek, iradesini Allah'a verdiği misakini bozmamış oluyor, yerine getirmiş oluyor. Ama iradenin misakinin evvelinde ruhun misaki var. Ruh Allah-u Teala'ya hayat, o kişi hayattayken ulaşılacağına dair Allah'a misak veriyor ezelde. İşte bu misak itibariyle Allah Teala onlar misaklarını bozmazlar ifadesinden sonra diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Sonra onlar kötü hesaptan korkarlar. Ve Allah'ın emrini yerine getirirler. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Onlar kötü hesaptan korkarlar, Rablerine karşı huşu duyarlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileme huşusu, ruhunu Allah'a ulaştırma huşusu, daha sonra fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etme huşusu, hepsi birbirinin arkasından gelecektir. Her biri ayrı bir hidayeti oluşturmak üzere. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman bir insan bu istikamette bir gayretin sahibi ise, gayretin sahibi olduğu andan itibaren o kişi hidayet üzeredir. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü hidayeti ama birinci teslimi içerir. Ruh 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. İşte Allah Teala şunu söylüyordu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. Yani Allah onu hidayete erdirir diyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen insanların bir gün Allah'ın zatına ulaşmaları söz konusu olur. İşte böyle bir olgunun gerçekleşmesi o kişi için Allah'ın bir lütfudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar
geçecek zaman aralığında Allah-u Teala o kişiye yardım etmeyi garanti etmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hidayete ermeyi dilerse, Allah onların ruhunu kendisine ulaştırmaya ve onları hidayete erdirmeye garantili bir şekilde girer. Mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Eğer ona 6-7 aylık bir ömür vermişse. Vermemişse kişi hayatı nereye kadar devam ederse oraya kadar yürür. Ama bu kişi gene Allah'a ulaşmayı dilediği an zaten cenneti hak etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yer birinci kat cennettir ama mürşide ulaşan ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. İşte Allah-u Teala'nın hidayet adı verilen bir mekanizması var. Hidayeti kişinin talebi üzerine gerçekleşir. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hidayet üzere olur. Öyleyse çağımız hidayet çağıdır sevgili kardeşlerim. Doğru yol adıyla hüviyeti değiştirilen ve asırlar öncesinde unutulan, 500 yıldır unutulan bir hidayet kavramı Allah-u Teala'nın bize öğretmesiyle artık herkesin mutlaka öğrenmesi gereken bir noktaya getirilmiştir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bize hidayeti öğretti. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bizden başka hiç kimse hidayetin ne olduğunu, Kur'an'da hangi ayetlerde yer aldığını hiç kimseye söyleyememiştir. Kavram asırlarca evvel unutulmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynı, hidayeti mutlak olarak emretmek şeklindedir. Allah-u Teala herkesin hidayete ermesini üzerlerine farz kılıyor. Herkesin hidayete ermesi Allah'ın temel emridir. Diyor ki, ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiküm azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da veçinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim edin. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala irci'i ila rabbiki buyuruyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Yani hidayete er diyor. Allah-u Teala buyuruyor ki fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın diyor Rami 130'da. Ve Müzemmil 8'de buyuruyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön, Rabbine ulaş. Fecr 28'deki irci'i ila rabbiki emri Rabbine geri döndür. Bu emir ruha verilen bir emirdir Allah-u Teala tarafından. Ruhun Allah'a geri dönmesi emrediliyor. Ne nefsin ne fizik vücudun Allah'a ulaşması asla söz konusu değildir. Allah'a ulaşacak olan sadece ruhumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah ruhundan üfürmüş, bize bir emanet bırakmış ve emanetini geri istiyor. İşte hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve Allah'a ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimiyle devam eden bir silsile içinde 28 basamakta tamamlanan bir bütündür. 4 tane hidayeti de Allah Teala üzerimize farz kılmıştır. Ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. 21. basamaktayız. 22. basamaktayız. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 2. teslim, 2. hidayet. ...25. basamaktayız. Nefsimizi daimi zikre ulaşarak Allah'a teslim ederiz. 26. basamaktayız. İrademizi Allah'a teslim ederiz. 28. basamağın 5. kademesindeyiz. Ve böylece bütün teslimler tamamlanır. Ve hidayet de tamamlanır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayetin bütününe ulaştılar. İrşat makamına tayin edildiler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin Medine'den göç edenler, ikisine de mutlak olarak tabi olunmuş, hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Hidayetin bütününü gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Allah sohbetinde sizlerle hidayet kavramını konuşmayı Allah-u Teala nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepiniz bize çok yakınsınız. Hepiniz canımızsınız, kardeşimizsiniz. Ve her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler için yaşıyoruz. Sizlere bir nebze Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek için, henüz Allah'a ulaşmayı dinemeyenlere Allah'a ulaşmayı dileme isteğini vermek için bütün bu konulardan, bu anlatımdan 40 senedir bu hayatın içinde olan birisi olarak 28 senedir de Allah'ın bize öğrettiklerini öğretmekle vazifeli olan bir Allah dostu olarak, Allah'ın bir yetkilisi olarak sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugünkü konumuz velayet makamlarından ihlas. Ama her zamanki gibi hala bizi dinleyenler arasında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa onlara mutlaka ama mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin ve cehennemden kurtulun demek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, konumuz ihlas. Velayet, evliyalık makamları 7 makamdır. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. 7 tane makam.

28 basamaklık İslam merdiveninin 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. 27 ve 28 son 8 basamağını ifade eder. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Affedersiniz, 21 değil. 21'de ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ruhun yok olması velayetin birinci makamıdır. Buna fena makamı diyoruz. Fena, fani olmak, yok olmak demek. Fena fillah, Allah'ın zatında ruhun yok olması makamıdır. Kişi bundan evvel Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ona furkanlar vermiştir, günahlarını örtmüştür. Allah onun kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. O kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mürşide ulaşınca kalbinin içine iman yazılmıştır. Devrin imamın ruhu başın üzerine gelip yerleşmiştir. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sonra bu ruh Allah'a ulaşmıştır. 21. basamak. Hikayemiz bundan sonra başlıyor. Velayet makamları, birinci makam, fena fillah. Fena, fani olmak, fi içinde, Allah, Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Ruhun Allah'a geri dönmesi, emanetin geri dönmesi, emanetin sahibine iadesi ve ulaşması. İşte burası ruhumuzun Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok olması noktasıdır. Velayet, bir makam sahibi olmak velayette bununla mümkündür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın evliyasıdır. Evliyalık müessesesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlar. Bu Allah'a dost olmak demektir. Veli dost demek. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'a dost olur.

Allah'a dost olmak burada başlar. Üçüncü basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmak şerefine erer. O kişi bu noktadan itibaren velidir. Velidir ama makam sahibi olan bir veli değildir.